İşte böyle sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki bu güzellikler içinde Allah Teala'ya biz ne kadar hamd etsek şükretsek azdır diye düşünüyoruz. Bir elmanın iki yarısı ve Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Sizler bütün bizi dinleyen, lütfedip dinleyen sevgili kardeşlerimiz. Kim bizi dinliyorsa o bizim kardeşimizdir. Ve onlarla mutluyuz. Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yalnız sevgiye dayalı bir bütünün iki parçası. Allah Teala birbirimizi sevmemizi istiyor. Nefret etmemizi istemiyor. Aramızda nizaya, kavgaya, anlaşmazlığa yer olmamalı. Biliyorsunuz bize çok öfkelenenler oldu. Ama bu davranışları bizi onlara düşman kılmadı. Biz onlara hiç düşman olmadık sevgili kardeşlerim. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini hatırladık. Biz de aynı şeyi söyledik. Kendisine bir kötülük yapıldığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep aynı şeyi söylerdi Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bir nebisi olduğunu, peygamberi olduğunu bilselerdi, buna iman getirselerdi, herhalde öyle olmayacaktı. Ama bilmedikleri için yanlış yaptılar sevgili kardeşlerim. Ona karşı kötü davrandılar. Ama o onları hep sevdi. Hiçbir zaman sevgisi eksilmedi. Toplum üzerinde hep sevgisi devam etti. Ömür boyu devam eden bir sevgi, beraberlik. Muhterem kardeşlerim. İşte her şeyin en güzeli kalplerimizin beraber olmasıdır. Allah Teala bize mutluluk ulaştırıyor. Biz de sizlere ulaştırıyoruz. Saadeti beraberce yaşıyoruz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sevgi halesi içinde hayatı yaşamak. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayat her gün adım adım tükenen bir nesne. Geri dönmüyor. Bu dünyada yaşadığımız sürece tabii. Yoksa kıyamet günü zamanın tersine çalıştığını göreceğiz. Gelecekten geçmişe ulaşan bir zaman faktörü söz konusu olacak. Ve bütün insanlar zaman kendi hayatta oldukları noktaya ulaşınca canlanacaklar. Mahşer meydanında toplanacaklar. Hepimiz orada olacağız. Kendi hesaplarımızı görmek üzere. Kendi hayat filmimizi görmek üzere. Üstelik de bu hayat filmi, yani rakamlı kitap Allah-u Teala'nın tabiriyle bütün insanlar için bir ibret aynasıdır. Doğuşumuzdan ölümümüze kadar neler yaptıysak hepsi Kiramen Katibin melekleri tarafından üç boyutlu filme alınıyor. O gün, kıyamet günü, mahşer meydanından sonra gideceğimiz indi ilahide
Hepimiz kendi hayat filmlerimizin başında olacağız. Ve bize böylece rakamlı kitabımız gösterilecek. Kitaben merkumen diyor Allah Teala. Diyor ki ebrarın kader hücreleri illiğindedir rakamlı kitabı. Fücarın ise sicindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda illiğin var. Zemin kattan 7 kat aşağıda sicin var. Cehenneme gidecek olanların hepsinin kitapları sicinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim dostumuzsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kitabı sicinden iliğine alınır. O Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak payesine erer. Kim Allah ile bir sıcak ilişki kurmayı düşünmezse, asıl ifadesiyle çok basit bir şeyi gerçekleştirmezse, bu bahsettiğimiz şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Rabbi, bunca asırlar boyu senin evliyaların olmuş. Ermiş evliyalar. Sana ermiş olan evliyalar. İşte ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak ve ermiş evliya olmak istiyorum. İşte bunu diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Ermiş evliya olmayı herkes evliya mı? Yahu bu zamanda evliya mı olurmuş? Onlar eskiden yaşamışlar. İşte türbeleri de var. Onlara gidip insanlar bir şey istiyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Diyorlar ki ben bugüne kadar Allah-u Teala'ya hep dua ettim. Bana şöyle şöyle şöyle bir şeyler versin diye. Ama vermedi. Benim taleplerim kafi gelmedi. Sen de benim için dua eder misin Allah-u Teala'ya diye. İnsanlar gidiyorlar ya yatırlara, yatır diyorlar hani. İşte evliyalar o zaman varmış diyorlar. Şimdi bu zamanda evliya mı olur? Halbuki bilmiyorlar ki herkes Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah'ın evliyası olur. O kadar net ve açık ki sevgili kardeşlerim. Evliya olmak Allah'a kul olmak demek. Allah'a kul olmaksa Allah-u Teala'nın temel emri herkesin Allah'a kul olmasını istiyor ve selam. Nasıl olacağız? O kadar basit ki sevgili kardeşlerim, o kadar kolay ki anlatması bile bu kadar kolaylığa rağmen neden insanlar kitle halinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorlar da evliya olmuyorlar diye biz hayret içindeyiz. Bunca senedir size sevgili kardeşlerim 30 yıl, 30 yıl hep bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o Allah'ın evliyası olmuştur. Peki, nereden biliyoruz? İşte beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor sahabe için. Sahabe için kullanıyor Allah-u Teala bunu. Onlar tağuta kul iken, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanın kulu iken, İnsan şeytanları ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler.
Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Sonra onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş, ne olmuş sahabe? Şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Kullarım tabiri onun tabiri. Bütün sahabe için bunu kullanıyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler ve benim kulum oldular diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Yani Allah'ın evliyası olur. Allah'a kul olan herkes kul olduğu andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Peki bu kişi Allah'a ermiş midir ki evliya olmuş? Hayır. Allah'a henüz ermemiştir. Ama 6-7 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Evet, yanlış anlamadınız. O kişi Allah'a ulaşmayacaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım, gelin yağma Hasan'ın böreği, her şey bedava. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Açacaksınız ellerinizi yukarıya Allah'a. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben şu bendeki ruh var ya, o ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki ölmeden evine ulaştır. Farz kılmışsın üzerime. Öyleyse ben de mutlaka ulaştırmak istiyorum. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani şu dünya hayatını fizik vücudun yaşarken ey ruh sen Allah'a ulaş. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Sen de diyor kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşırken geçirdiği kademeler, birisi nefsi mutmainne, birisi radiye, birisi mardiye. Mutmainne, doyuma ulaşmak demek. Allah ile olan ilişkilerinizde kademeler, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 kademeyi oluşturur. 7 kademe 7 tane gök katına tekabül eder ve de bunlar için özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Allah Teala size bunları bedava yaptırıyor.
Yani bir başka ifadeyle her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkesi demekle herkesin ruhunu kastediyoruz tabiatıyla. Biz insanların Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacak bir tek emanetleri var. O emanetin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sarf-ı nazar ettiler. Emaneti kabul etmediler. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Bir insanın cahil olma ve nankör olma vasıfları burada geçtiği cihetle gördüğümüz odur ki Allah Teala ruh adı verilen emaneti kabul eden müessesenin bir ikiliden oluştuğunu anlatıyor bize. Bir, şu gördüğünüz fizik vücut. İki, bu fizik vücutla beraber cahil ve nankör olan nefs. İki tane ev sahibi var ruhun. Asıl ev sahibi mekan olan şu fizik bedendir. O bir mekandır. Temiz tutun sevgili kardeşlerim mekanınızı. İkincisi nefs. Her gece uykuya daldığınız zaman sizden ayrılan, kendi aleminde yaşayan, berz alemine gidebilen, bütün kainatı gezebilen bir nefsiniz var. Sonra da Allah'ın size üfürdüğü ve siz hayattayken Allah'a mutlaka geri gönderilmesi icap eden bir de ruhunuz var. İşte böylece ruh adı verilen emanet fizik vücutla nefsin beraberliğindeki bir ev sahipleri grubuna ulaşıyor. Fizik vücut ve nefs ruha ev sahipliği yapıyorlar. Allah Teala bu ayetle de aslında bir üçlüden bahsetmiş oluyor. Ruh, nefs ve fizik vücut. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Aslında mutluluğunuz bu kadar basit bir standart içerisinde cereyan edecektir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki Allah'ın seçmedikleri var mıdır? Vardır tabii. Her kim kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse yetmez. Dilememekle birlikte başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men ederse. İşte o kişi diyor Allah Teala. Onları seçmem diyor. Onlar seçilmezler. Bir defa daha tekrar ediyorum kimlerin seçilmediğini. Sadece onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bununla kalmazsa aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka
diğer insanları da Allah'ın yolundan saptırırsa, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışırsa, işte o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Ama bu seçilenlerin de çok küçük bir kısmı, mutlaka %10'dan daha aşağıda bir kısmı, sadece onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler küçücük bir azınlıktır. Burada Allah Teala bir işaret veriyor bize. Bu işaret insanların büyük kısmının cehenneme gideceği konusunda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle bir ifade kullanıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde مُنِبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُنُوا مِنَا مُشْرِك۪ينَ Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o müşrikler sevgili kardeşlerim. Kim bu müşrikler? Puta mı tapıyor bu insanlar? Yok. Ama müşrik. Peki kabahatleri ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a yönelmek, ameni olmak. Mümin olduktan sonra, Allah'a inandıktan sonra bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onu cehennemden kurtaracak olan bir hüküm ifade eder. İşte burada insanların fırkalara ayrıldığını görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir sual soruyor. Evvela Sebe 20'ye beraberce bakalım. Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bütün fırkalar var. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulan bir tek fırka var. Bu müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ayet-i kerimesi inzal olunca sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şu suali sordular. Kaç fırka ey Allah'ın Resulü? 73 buyurdular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kaç fırka kurtulacak? Sadece bir fırka. Fırkanın ismi ne ey Allah'ın Resulü? Fırkayı Naciye. İşte sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde bugün yapılan araştırmalar 72 tane fırka tespit edebildi. Her türlü yanlış anlayışın içinde olan
72 Furkan.

de insanların %10'una ulaşamamıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bizler o fırkadanız. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları. Mihr Güneşi'nin meşaleleri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize bu ilmi öğretti sevgili kardeşlerim. Bu ilimle mücehhez kıldı. Biz de sizlere anlatıyoruz. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'tan alan ve sizlere ulaştıran bir vasıta. Hepsi o kadar. Biz de hepiniz gibi sadece bir insanız. Allah-u Teala bizi seçmiş, bize ulaştırmış ilmini bu devirde. Mühür bizde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir talebi yok hiçbirinizden. Yalnız mutluluk. İşte bunun için kaidesini koymuş. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Ama sadece bir dilekle ruhumuz Allah'a ulaşır mı gerçekten? Evet, gerçekten ulaşır. Hiç endişe etmeyin sevgili kardeşlerim. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, ama şuradan kalbinizden sımsıkı bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Sımsıcak bir talep. İsteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Kalben isteyeceksiniz. Bir insan sözden söylemiş, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama kalbi buna katılmamışsa, o kişinin söylediği sözün Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Kalben Allah-u Teala'dan bunu istemek zorundasınız. Ne demek istiyoruz? Bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'na çıkarken bir kısım, ona tabi olanlardan bir kısmı savaşa iştirak etmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra onlarla karşılaştığı zaman dediler ki, biz aslında seninle beraber savaşa katılmayı isterdik ama engellerimiz vardı. Bu engeller sebebiyle gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber olacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu münafıklar için diyor ki, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. İşte ne demek istediğini anladınız Allah-u Teala'nın. Kalplerinde olmayan bir şey demekle ne demek istediğini. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, o zaman Allah sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ayet-i kerimeyi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Mürşide ulaşmadan evvel daha. Belki birçok insan size mürşide ulaşmadan kimse cennete giremez der.

Bu doğru değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya dair şuradan kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırabilirse, bu talep oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın cennetine eğildir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi öyle ki mürşidine ulaşamadan öldü. Söyledi, ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı kalbinden gerçekten diledi. Ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Yaşarsa Allah Teala mutlaka onu önce mürşidine ulaştıracak, tabiyetini sağlatacak. Mürşidine ulaştırdığı zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ertesi gün öldü. Gideceği yer gene cennettir ama bu sefer daha üst cennete, ikinci kat cennete girecek. Birinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'a ulaştıramadan ölenler. İkinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmış olup da ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölenler. Peki üçüncü kat cennetin sahipleri ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Her ne kadar biz ruhlarını Allah'a ulaştıranlar diyorsak da aslı bu değildir konunun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Hepiniz için böyle bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah garanti ediyor. Ey benim aziz kullarım diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Siz bana ulaşmayacaksınız. Ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhlarınızı kendime ulaştıracağım diyor. Ve sizi üçüncü kat cennetime alacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte böylesine Allah-u Teala'nın bir garantisi varsa daha güzel bir yarenlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? O sizi çok ama çok seviyor. Biz de sizi onun nuru altında, onun ışığı altında çok ama çok seviyoruz. Ve gayemiz tek, hepinizi Allah'a ulaştırmak. Asıl ifadesiyle hepinizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak. İşte bu sizi Allah'ın katında mutlak saadete ulaştıracak olan tek yoldur. Bir ikincisi yok. İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi mutluluk dileklerimizle Allah'a ulaşmayı dileyin de Allah sizi mutlaka üçüncü kat cennetine ulaştırsın dualarımızla tamamlıyoruz. Cennete ulaşmak bu kadar kolay, bu kadar basitken sırf bu Kur'an hakikatini bilmedikleri için cehenneme giren, gidecek olan milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Milyarlarca, affedersiniz. Ve de sadece Allah'ın bu büyük hakikatini bilmedikleri için gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kendilerine yazık etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle bu sohbeti İnşallah burada tamamlıyoruz.
Allah Teala sizlerle yarenlik etmek imkanını bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu sohbetimizi, yarenlik sohbetini burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanı kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Üstünün arkasında insana ruhundan üfürmesi yer alıyor. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsana ruh üfürmüş. Adem Aleyhisselam'a ruh üfürmüş. Havva ruh üfürmüş. Ondan sonra kıyamete kadar doğacak olan bütün insanlara Allah Teala ruh üfürüyor. Evvelce fizik standartlarda bir berz aleminin malı olan nefsten, bir zahiri alemin malı olan fizik vücuttan ibaret iki tane fizik vücuda bir de ruh ekleniyor. Fizik vücudun aynı hüviyette olan, onun şeklini alan ama o olmayan iki ayrı alemin varlığı olan berze aleminin varlığı olan nefsimiz ve Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuz zahiri alemin malı, nefsimiz berzah aleminin malı, ruhumuz da Allah'ın ruhu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak insanlar iki gruba ayrılırlar. Kurtuluşa ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenler için kurtuluş söz konusu değildir. Allah Teala herkesi kendisine ulaşmakla vazifeli kılmış. İrci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Allah Teala'nın birçok ayet-i kerimesinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşü emir şeklinde yer almış. İki nevi insandan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların yeterli ömrü varsa Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Ama bu macera 7-8 aylık bir zaman parçasını gerektirir. Kişinin bu kadar ömrü varsa talep ettikten sonra mürşidine tabiyetten sonra geçecek olan 7-8 aylık bir zaman parçasında ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Ve böyle bir olay, ruhun Allah'a ulaşması kişiyi mutlu kılar. Nefsindeki afetlerin yarısından fazlası Allah'tan gelen fazlalarla dolmuştur. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte fazlalar gelip yerleşmiştir.
Bir kişi mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsin tezkiye olabilmesi tabiyeti mutlak olarak gerektirir. Tabiyetten sonra kişinin Allah kelimesini tekrar ederek zikir yapması, o kişinin kalbini başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştırır. Sonra gelen nurlar hep %7'lik faktörler halinde gelir. Ve kişi ruhen birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek zikir yücelerinde zikrini tamamlamak suretiyle sitedi müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Doğuşunda o kişiye Allah Teala tarafından üfürülmüştür ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Allah dilediğini Allah istemeyenleri dalalette bırakır diyor Allah Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumlar. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler konusunda Allah Teala Bakara 223'te diyor ki: Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Nisaikum harsun lekum. Nisaikum sizin kadınlarınız harsun tarladır lekum sizler için. Fetu harsekum. Enda şeytun. Ve öyleyse tarlalarınıza gerçekten dilediğiniz takdirde, şekilde yaklaşın. Harzüküm sizin tarlalarınız. Ve kaddimu lenfusikum. Ve nefsleriniz için hazırlık yapın. Ettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlimu ennekum mülâkihû. Vâlimu ve bilin ki enneküm muhakkak ki siz mülâkihû. Ona mülâki olacaksınız. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. Kimdir müminler? Mümin dediğimiz zaman anladığımız şey nedir? Allah'a inanan kişi mümindir. Evet, Allah'a inanan kişi lügat manası itibariyle mümindir. Ama iki çeşit mümin vardır. Bir, mümin olan, yani Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler. İki, mümin olan ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler. Bu iki gruptan sadece ikincisi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiler Allah'ın cennetine girebilirler. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki konumuz o, onların gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olup da Allah'ın ibadetlerini yaparak, ki bu ibadetlerden mutluluğu sağlamakta en büyük rol zikirdedir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmektir. Veya diye sessiz olarak zikretmektir. Veya dilini de ağzını da oynatmadan diye Allah'ı hafi zikretmektir. Gizli zikir. Dilini de kişi kımıldatmıyor. Ağzını da kımıldatmıyor. Ama içinden Allah kelimesini tekrar ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikir ancak bu tarzda bir zikirdir. Çünkü isteseniz de istemeseniz de uykunuz mutlaka gelecektir. İnsan vücudunun her gece uykuya ihtiyacı vardır. Bir süre uyuyacaksınız. Uyuduğunuz sürece iradeniz sizde değil. İradenizi kullanamazsınız. Ama uyuduğunuz sürece kalbinizin atışlarına paralel olarak iç dünyanızda bir ses her kalbinizin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edebilir. Dilinizi kımıldatmadan bunu yapmayı öğreneceksiniz. Bunun en kolay şekli kıbleyi sağınıza alarak yapmanız. Ve sağ tarafınıza dönerek sağ kulağınız üzerine yatmanız. Böylece sağ kulağınızda çift heceyle kalbinizin atışını duyabilmeniz söz konusu. Duyduğunuz zaman eğer zikre dilinizi kımıldatmadan başlayabilirseniz içinizdeki ses diye dilinizi kımıldatmadan tekrar edecektir. Okuya mutlaka dalacaksınız. Daldığınız zaman da aynı standartlar devam edecek. Öyle ki bir sabah uyandığınız zaman zikirle uyanacaksınız. İşte o zaman uykuda geçen devreyi de zikirle geçirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk zikre bağımlıdır. Allah-u Teala insanların her saniye mutlu olmasını istediği için zikri, çok zikri ve de daimi zikri farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi teptila diyor. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş.

Allah Teala kısmi zikri günün yarısından daha fazla zikri farz kılıyor. Allah Teala daimi zikri de farz kılıyor. Veskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bir insanın otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmesi Allah'ın bir nimetidir. Mutluluğun temelinde zikir var. Kalbinize Allah'ın nurları doldukça mutluluğu yaşarsınız. İşte mutluluğu yaşayabilmek, zikrin kalbinize ulaştıracağı nurların kalbinize girmesi ve yerleşmesiyle yaşanır. Kalbinize nur girdikçe mutluluk sizi bütün boyutlarıyla sarar. Zikir mutluluğun temelidir. Onun için Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor.

Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi, ona, Allah'a yönel. Bunun manası Allah'a ulaşmayı diler. Vettekuhu ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Buradan çıkan sonuç, müşriklerin zikretmeyenler olduğu. Zikir, bir insanı bu ayet kerimesi gereğince şirkten kurtaran, gizli şirkten kurtaran bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Onlar artık müşrik değillerdir.

Allah Teala zikir yapan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen ve zikir yapan kişinin müşriklerden olmaktan kurtulacağını söylüyor.

Valla tabii. Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki اَيَّوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا سَاَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ ve o gün yahşuruhum. Onları haşredecek. Keenlem yelbesu illa saaten minen nehari. Gündüzden bir saatten fazla kalmamışlar gibi. Allah onları toplayacak, haşredecek. Yetearefune beynehum, aralarında tanışacaklar, birbirlerini tanıyacaklar. Kat asfellezine kezevu, andolsun ki kat, andolsun ki asfellezine kezevu. Bilikal illahi, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler hüsrandadırlar. Ama kânû muhtedîn ve hidayet erenler olmadılar. Yani ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmadılar. Öyleyse iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri, böyle bir dilek yoksa o kişinin kurtuluşa ulaşması da mümkün değil. İnsanlar İslam'ın beş şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve de genel olarak bu çerçeve kullanılıyor. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu bir insanı cennete götürmeye yeterli, doğru yoldur diyorlar. Gerçekten hepsi de farzdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Hepsi de farzdır. Ama bu beş ibadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtuluşu ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Allah Teala diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennet lil muttakine gayrı bayi. Ve uzlifetül üzlifet ve yaklaştırıldı. El cennetü cennet ve üzlifetül cennet lil muttakin. Muttakiler için, takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir sevgili kardeşlerim. Takva sahibi olmayı dilemeyen hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ilk takvanın sahibidir. İkinci takva ne zaman oluşur? Ne zaman oluşur? Kişi ne zaman
Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka gösterecektir. Başka bir alternatif yoktur. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp gözyaşlarıyla mürşidine tabi olduğu zaman, kimi insanlar gözyaşı dökerek tabi olurlar, kimi insanlar da gözyaşı dökmeden tabi olurlar. Allah Teala gözyaşlarına değil, kişinin gerçekten tabi olup olmadığına, kalbinin bu istikamette ne söylediğine bakar. Eğer kişi kalben tabi olmayı dilemişse ve bunu gerçekleştirmişse, mürşidine tabi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa, mürşide tabiyet, ikinci safa, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü takva, fizik vücudun Allah'a teslimi, dördüncü safa, nefsin teslimi, beşinci safa, muhlis olmak, altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safa. Görülüyor ki insanın manevi tekamülü yedi tane safhadan oluşuyor. Burada bu yedi safhanın her birisi ayrı bir takvayı içeriyor. Ama teslimlerin sayısına baktığınız zaman bunun yedi olmadığını, dört olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi 21. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 26. basamak, iradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin her birisi kişiyi daha üst bir cennete ulaştırır. Bu 7 safhanın her birisi 7 kat cennetin birisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir cennete giremezler. Cehennemden kurtuluş bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takva sahibi olur. Ve cennete sadece takva sahipleri girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ki Allah sana furkanlar versin diyor ve senin günahlarını örtsün. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'tan furkanlar alır ve de yani onun bu muhtevada günahların örtülmesi de söz konusu olur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin günahlarını örter Allah-u Teala. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen, ertesi gün ölen bir kişi mutlaka cennete girecektir günahları örtüldüğü için. Allah'ın kanunu nasıl? Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onların gidecekleri yerde cennettir diyor. Kıyamet günü herkes kendi mizanının başına ulaşır. Ve o mizanda, mizanın o kişiye gösterilmesinde iki grup melek, kiramen katibi meleği birlikte olur. Bir, onun düşüncelerini filme çeken kiramen katibi melekleri, iki, onların o kişinin aksiyonlarını yani davranışlarını filme çeken ikinci grup kiramen katibi melekleri ve önemli olan kişinin davranışları ve bu davranışlarda ne düşündüğüdür. Hangi düşüncenin tesiri altında kişi ne yapmıştır?
Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda o insanların kurtuluşu söz konusudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Ölmüş olabilir ama cennetin birinci katına mutlaka gidecektir kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölümden sonra onların ruhları vücutlarından ayrılır. İşte o ayrılan ruhların gideceği yer Allah'ın zatıdır. Yedi katı aşar ruhlar. Bu bir eğitimdir. Her katta bir eğitim görerek yedi tane gök katını aşarlar. Yedinci katın yedi alemini geçerler. Ve de Sıdret-i Müntaha'yı aşarak zikir hücrelerini, zikirlerini tamamladıktan sonra Sıdret-i Müntaha'ya ulaşırlar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşırlar. Öyleyse insanlar her halükarda bir şeyler yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cehennemden kurtuluyorlar.

Allah Teala işte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Allah veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nurin. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu. O kafirler ki ve onlar ki kafirlerdir. Evliyahümüt tagute. Onlar tagutun yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricuhum mine nuri ile zulümati. Onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar. Ülâhi ki ashabın nâri. Onlar ateş ehlidirler. Hum fîhâ hâlidûn. Orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? Âmenûlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar zulmetten nura çıkarılır. Ama kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar tağutun dostlarıdır.

Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vellezine iştenebut tagute en yabuduha ve inabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar vellezine ve onlar iştenebut tagute tağuta iştinab etmek tağuta en yabuduha kul olmak. Tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Vellezi neştenebut kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Tağuta kul olmaktan. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilediler. Ve enabu ilallahi lehumül büşra. Onlara müjdeler vardır. Ve beşir ibadi kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ve öyleyse kullarımı müjdele.

Allah Teala Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Men yehdillahü fehüvel muhted." Kim Allah tarafından hidayete erdirilirse ya da Allah kimi hidayete erdirirse ve o zaman hüve işte o el muhted. O hidayete erer. Ve men yüddil kim de dalalette ise fe ulaike humul hasirun. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Niçin bu insanlar dalalettedirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler.

Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Evelem yetefekkeru fi enfusihim." Nefslerinde tefekkür etmiyorlar mı ki? Düşünmüyorlar mı ki?

Ma halakallahu semavati vel arda. Ve ma beynehuma. Allah göklerdeki ve arzdaki ve ikisinin arasındaki şeyleri neden yarattı? Onlar düşünmüyorlar mı diyor Allah Teala. İlla bil hakkı. Sadece hak ile yarattı diyor Allah Teala. İlla sadece bil hakkı. Hak olarak. Hak ile. Ve ecelin müsemma ve belli bir vade ile, belli bir zaman parçası için. Ve inne kesiran minen nasi ve muhakkak ki insanlardan büyük kısmı bilikai rabbihim Allah'a mülaki olmayı le mutlaka kafirun, inkar ederler. Ve insanlardan çoğu Allah'a mülaki olmayı mutlaka inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Çünkü İslam'ın 5 şartı arasında namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Ama Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Kimler diyor Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir.

bütün insanlar için onları kurtarmaya yöneliktir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır.

İnsanlar kendi dilediklerini yapmakta serbest bırakılmıştır. İnsanlara Allah Teala idrak vermiştir. İnsanlar idrak etsinler diye, künhüne varsınlar diye Allah'ın emirlerini gerçek anlamda kendilerine mal edebilsinler diye. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'enne bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. İnnellezîne, muhakkak ki onlar, lâ yercûne likâena, bize milâki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâtet dünyâ, ve dünya hayatıyla, dünya hayatından razıdırlar. Vatme en nübiha ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Vellezinehum ve onlar ki onlar an ayatina gafilun, ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimmiş bu ayetlerden gafil olanlar? Allah'a mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. İnnellezîne, muhakkak ki onlar, la yercûne likâina, bize ulaşmayı dilemezler, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâtet dünyâ, dünya hayatından razıdırlar. Vatmeyen biha, onunla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve lezinehum an ayatina gafilun. İşte onlar ki ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. İlâike mevâhimin nâru bimâ kânû yektubûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle nardır, ateştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın açıkça belirttiği üzere ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir, cehennemden kurtulacaklardır veya dilemeyeceklerdir. O zaman gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ateş olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılarak İnsanların asgari standartlarda bir tek dilekle cennete gitmelerini sağlamıştır. Bu kadar çok seviyor insanları ve kişiyi kendisine ulaştırmayı da garanti etmiştir. Diyor ki, kim bize mülaki olmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Ve gene diyor ki, Allah herkesi kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan ayette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişinin talebi, işte Allah'ın yardımı ve sonuç. Öyleyse bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Dilemeyenlerse ne yaparlarsa yapsınlar, cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette bir defa daha birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için sohbet etmek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Kız, Allah-u Teala'nın yarattığı, halk ettiği mahluklarız. Allah ile olan ilişkilerimizde, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'ın insanı en üstün olarak yarattığı bir vaka mı? Evet, vaka. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala. Topraktan bir şekil veriyor ona. Sonra hayat veriyor. Can veriyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam bir insan olarak var oluyor. Şu insanlık tarihinde göbeksiz, göbek bağı olmayan tek insan odur. Bütün insanlar ondan sonra gelmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği yegane şeyin bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Başka hiçbir şey istemiyor bizden. İstiyor ki biz bütün insanlar mutlu olalım. Huzuru yaşayalım, saadeti yaşayalım, mutlu olalım. Allah Teala'nın istediği şey bu kadar açık ve kesin. İnsan mı? Onun mutlu olması lazımdır diyor Allah Teala. İşte insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki insan mutlu olmayı isterse gerçekten mutlu olabilir. Yani şartlara dikkat etmek suretiyle. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu, dış dünyasında sulh ve sükûnu, başka insanlarla olan ilişkilerinde yani, bir de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnu ifade eder. İşte bu şartların içinde yaşayan bir insan iki Türk kulluk müessesesinden birisinde yaşamaya devam eder. Ya Allah'a kul olur ya da şeytana kul olarak kalır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Ve de Allah'a bir insan ulaşmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulluğudur. İkinci kulluk mürşidine tabi olanların kulluğudur. Üçüncü kulluk ruhunu Allah'a ulaştıranların kulluğudur. Dördüncü kulluk fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kulluğudur. Beşinci kulluk daimi zikre ulaşanların, ulul albab olanların kulluğudur. Altıncı kulluk muhlis olanların, tövbe-i nasuha davet edilenlerin kulluğudur. Yedinci kulluksa iradelerini de Allah'a teslim edip İrşada memur ve mezun kılınanların kulluğudur. Öyleyse görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, bu sohbetimizdeki

Allah Teala diyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olmak için yarattık, başka bir şey için yaratmadık. Biz insanları ve cinleri bize kul olmaktan başka bir şey için yaratmadık. Bütün insanlar doğuşlarında Allah'ın kulu olmak hedefine yönelmedikleri sürece hep Tağut'un kullarıdır. Yani insan şeytanların veya cin şeytanların tesiri altında olan insanlardır. En çok güvendiğimiz kimlerdi? Sahabe. Sahabe de başlangıçta Tağut'un kuluymuş. Yani insan ve cin şeytanların. Allah Teala sahabe için onların başlangıçta Tağut'un kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرِ اِبَاد۪ي وَالَّذ۪ي ve onlar ki diyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ onlar ki اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ tağuttan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yabuduha ona kul olmaktan, abd olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enavu ilallahi Allah'a yöneldiler. Ve beşir İbadi kullarımı müjdele ediyor. Allah'a yönelmişler ve cennetle müjdelenmiş sahabe. Ve de ne diyor? Tağut'un kuluydular diyor. Allah da diyor ki kullarımı müjdele. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. İşte Allah Teala'nın söylediği biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu kulluk etsinler diye yarattık şekline sokanlar da var. Kulluk etmek, ibadet etmek demek. İnsan ibadet etmek için mi yaratıldı, kul olmak için mi? Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak da öyle, zekat vermek de öyle, hacca gitmek de öyle, kelime-i şehadet de öyle. Kim bu İslam'ın beş şartı dediğimiz bu beş tane faktörü yerine getirirse onların cehennemden kurtulacağına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Mutlaka altıncı şart ve yedinci şart gelecek. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedincisi de zikir. Sevgili kardeşlerim, zikir dediğimiz zaman en büyük ibadeti kastediyoruz. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde
Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e Utlu uhiye minel kitabi. Sana kitaptan verileni oku. Tilavet et. Ve kumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz muhakkak ki münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Yani bu iç ibadetin en büyüğü namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir yapmak. Bunlardan en büyüğü zikirdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir adı verilen bir ibadet var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu cehri zikirdir. Diye tekrar etmek. Bu da hafi zikirdir. Yani ses çıkmıyor. Ama kişinin ağzı görünmüyorsa eğer zikrettiği belli değil. Bir de ağzı görünse de gene belli olmayabilir. Kişi içinden Allah Allah diye şimdi bizim tekrar ettiğimiz gibi tekrar edebilir. Dilini de kımıldatmazsa, dudaklarını da kımıldatmazsa onun zikir ettiğini kimse anlayamaz. İşte ya açık zikir söz konusudur, cehri zikir ya da hafi zikir yani gizli zikir söz konusudur. Her ikisi de zikirdir. Allah katında her ikisi de kıymetlidir. Ve gördük ki namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Geriye ne kaldı ki zaten? O zaman bir yere ulaşıyoruz. Namaz en büyük ibadettir mi? Doğru. Yoksa zikir en büyük ibadettir mi? En büyük ibadet zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmaya çalışın. Ancak zikirdir ki sizi bütün güzelliklere taşıyacaktır. Zikir bir insanı Allah'a bağlayan en sağlam halattır, bağdır, iptir, en sağlam vasıtadır. Zikirsiz bir manevi tekamül hiçbir şekilde mümkün değildir. Kişi namaz kılıyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. Oruç tutuyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. Zekat veriyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri manevi tekamülü sağlayamaz.
manevi tekamülü sağlayabilecek olan bir tek araç vardır. O zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte bu zikir müessesesine baktığımız zaman az zikirinde farz olduğunu görüyoruz. Günün yarısından daha çok zikrinde farz olduğunu görüyoruz. Daimi zikrinde farz olduğunu görüyoruz.

Ne gördük? Ankebut suresinin 45. ayet-i zikirden bahsediyor Allah Teala. Zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Yani namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet zikirdir diyor Allah Teala. Zikir insan ruhunun Allah'a ulaşma vasıtasıdır. İşte Veskür ismi Rabbike, Nem suresi 82 ayet-i kerime ve Tebettel ileyhi tebdila. Allah Teala'ya ulaşıyor değişerek. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaşıyor. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması diye bir olay var. Arkasında zikri görüyoruz. Ve daha üst tarafta az zikrin, yani günün yarısından daha az zikrin, çok zikrin, günün yarısından daha çok zikrin ve daimi zikrin, gece gündüz zikrin farz olduğunu gösteriyor ayetler. İşte bir ayet onu söylüyordu. Eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani bu ara sıra ruhunu Allah'a ulaştıracak kadar zikretmesidir bir insanın. Ama Allah Teala günün yarısından daha fazla zikri de farz kılıyor. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala günün yarısından daha çok zikretmeyi emrediyor. Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz her günlük 24 saatlik zaman parçası içinde günün yarısından daha fazla olsun diyor Allah Teala. Bu da konunun ikinci safhası. Az zikir, günün yarısından daha çok zikir. Daha başka, daha üstte bir zikir var mı? Evet, daimi zikir. O da farz. Diyor ki Allah Teala Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Cunubihim yan üstü yatarken demek. Kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve yan üstü yatarken, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse Âl-i İmrân 190 ve 191'de Allah Teala bunu söylüyor. Dururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı diyor ki Allah Teala orada li ullel bab eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ullul için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur.
Öyleyse böyle bir hedefe ulaşanların Ulul Elbab adını aldıklarını görüyoruz. Ulul Elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Onlar Ulul Elbab. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir daim zikir müessesesi insanlara Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Neyi görmüş olduk? Ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek farz. Ama ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek de, yani zikri daim de farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bir insan zikir yaparken ne olur? Zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Allah-u Teala evvela kişi Allah'a ulaşmayı,

Delildikten sonraki muhtevada Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Peki Allah'ın muradı ne bundan? Nurların kalbe ulaşması söz konusudur. Ruhun mürşide tabiyet noktasında vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılıktan evvel kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar evvela. Onun söylediklerini ibretle dinler, ders alır söylediklerinden. İrşat makamına çok kıymet verir. İşte böyle bir insanın geçici evrelerde görme, işitme ve idrak etme vasıtasıyla görme gözleri, kulakları ve kalbi altı ayrı açıdan bir üç tane uzuv, üç tane hassa. Bütün uzuvlarda ve hassalarda Allah'a ulaşma dileğinin belirgin sonuçları ortaya çıkar. Bu kişi mürşidine ulaşmak için istekli bir hale getirilir Allah Teala tarafından. Onun gözlerindeki icab-ı mestureyi alan Allah'tır. Kulaklarındaki vakrayı alan Allah'tır. Kalbindeki ikineti alan Allah'tır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti, kulaklarındaki vakrayı kalbindeki ikineti alan Allah'tır. Hem uzuvlardaki engelleri hem hastalardaki engelleri Allah Teala devre dışı bırakır. Bunun arkasında o kişinin bir dileği yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa bunların hiçbirisinin oluşması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insan bir dilekle Allah Teala'ya müracaat etmeye görsün. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalpten bir söz o kişiyi mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaşma noktasına getirir. İşte o insanlardır ki onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Onlar Allah'a yaklaşmak isteyenlerdir. Onlar için üstün olan bu yaklaşım müessesidir. Ruh Allah'ındır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Fizik vücut Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Bir ev denilebilir, bir yuva denilebilir. Çünkü şu fizik vücudun içinde nefsimiz var. Aynı görüntüde geceleri rüya gördüğünüz, onunla rüyayı gördüğünüz nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a göndermeden evvel ruhunuz da fizik vücudunuzun içindeydi. Nefsle ruh arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple fizik vücudunuzdan dilediği an ayrılır, dilediği an tekrar geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan çıkmasına, canın istediği yere gitmesine
engel olamaz. Onun için ruh bir vücuttadır, bir değildir. Seçim hakkı kendisinindir. Ama fizik vücut, ruhu çıkarmak ya da ruhu kabul etmemek gibi bir yetkinin sahibi olamaz. Ruh dilediği zaman fizik vücudun içine girer, dilediği zaman dışarı çıkar. Ve kişi ölürse, ruh için o fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. Ne ruha ne de nefse mekan olamaz. Görüyoruz ki Allah Teala alemlere göre vücutlar vermiş. Zahiri alem için fizik vücudumuz varmış. Emr alemi için ruhumuzu vermiş. Gayb alemi için fizik vücudumuzu vermiş. Berza alemi demek daha doğru. Çünkü nefsler için sonunda gidilecek yer mutlaka orasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi başlangıçta %100 afetlere donanmıştır. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsindeki afetlerin %51'i yok olur. Bundan sonrası bir dik yokuş oluşturacaktır. Çünkü kişinin daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için zikrini günün 18 saatine ulaştırması gerekir. Ancak ondan sonra nefs Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi daha büyük mutlulukları yaşamanın bir vesilesidir. Çünkü nefsin tesliminde kişi daimi zikre mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir. Daimi zikirde olduğu için de negatif faktörler onu etkileyemez. Bir insan için daimi zikre ulaşmak Allah'ın üst seviye bir nimetidir. Daimi zikirden sonrası ancak kişinin iradesini Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilmesidir. Burada artık daimi zikir söz konusu değildir. Çünkü kişinin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmış ve irşat makamına tayin edilmiştir. İradesi olmadığı için kişinin daimi zikri kesintisiz devam eder ama artık bu bir kişinin kendi iradesiyle yaptığı bir zikir değildir. Bunun adı külli irade devreye girdiği için tesbih adını alır. Kişinin daimi zikri kendi iradesinin dışında bir sistem tarafından devam ettiği için artık o bir zikir değildir. İrademizle Allah Allah Allah Allah Allah kelimesini tekrar etmemiz cehri zikirdir, zikirdir. Yine irademizi sessiz de yapabiliriz. O da zikirdir. Dudaklarımızın kımıldadığı başkası tarafından görünüyorsa bir nevi cehri zikirdir. Ama sessizdir. Ama dudaklarımızı da kımıldatmadan içimizdeki sesle yapıyorsak o zaman kimse zikrettiğimizi anlayamaz. İşte daimi zikir o içimizden yaptığımız
zikirdir. Gece uyurken de devam etmek zorundadır. 24 saat boyunca kişi hep zikirde olmak zorundadır daimi zikre ulaşabilmek için. İşte sevgili kardeşlerim, insan için mutluluğun anahtarı bu zikir adı verilen müessesedir. Çünkü nefsin ne tezkiyesi ne de tasfiyesi zikirsiz gerçekleşemez. Öylesi zikir, yani Allah'ın isminin Allah Allah diye tekrarı, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği en büyük nimettir. O zikri, daimi zikri haline getiren herkes mutluluğun bütününe ulaşır. O kişi 24 saat boyunca her an mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın zikri bütün insanlar için bir kurtuluştur, bir ferahlıktır, bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey Yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için kalbinize yakın bir noktadayım. Sizse bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz.
Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam. Bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım. Kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen, o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki, vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış?
Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Fal oklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil, müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, Allah'ın kulu olmuş sahabe sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki, hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun, şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki, doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz. Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin
10. ayet-i kerimesi, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor, tabiyeti de farz kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa mürşide ulaşıp tabiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dediler. Gördünüz. Siz de diliyor musunuz?
dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. Üç defa deseniz, beş defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz, o ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar.

Bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dinemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Davetiye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmak da mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutları. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul albab oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ulul albab olmak hem de bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ulul albab olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ulul albab olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ulul albab olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, ahsen Allah'ına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul albab oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar.

üzerimize farz. Nisa 103, Allah Teala diyor ki: Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala, o sahabe kune evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuş tabiin. Ensara da muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa, hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşat makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de, sizden evvel gelenler onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukati takvanın sahibi oldularsa, irşat makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakka tukati takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacak? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda
Hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşit vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı, 3. kat cennet. Üçü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı 3. kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendi düşünü yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor?
Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz, sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah-u Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah-u Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim, biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kilitlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kalplerinde nur olanlar, daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tercüme: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey, sizlerin mutlu olmanızdır. Biliniz ki sizin mutlu olabilmeniz, başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılı bir hüviyet taşır. Bir başka ifadeyle, başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız, o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman insanlar olacaktır. Mutlaka birileriyle berabersiniz yaşantınızda. Etrafınızda mutlaka sizinle beraber olan birileri vardır. İşinizde, mahallenizde, kiracıysanız evinizde, ev sahibiyseniz bitişik evlerde mutlaka birileri vardır. Her an sizin onları görebileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendinize. O etrafınızdaki insanlar sizi gördükleri zaman durumları ne oluyor? Sizinle beraber olmaktan hoşnutluk mu duyuyorlar? Yoksa duymuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala bir insan olarak yarattı sizi. Ve Allah'ın sizden istediği bir şey var. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek, huzur vermek. Bunun için yaratıldınız. Allah'ın ilmi onun arkasında gizlidir ki, bu gizliliğin içinde sizin keşfetmeniz gereken şey, başkalarına vereceğiniz mutluluğun, başkaları üzerinde husule getirebileceğiniz mutluluğun ve huzurun, onlarda teşekkülü anında Allah-u Teala sizin de içinize mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize ferahlık verir. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanun açık ve kesin. Siz başkalarını mutlu edebildiğiniz ölçüde mutlu olabilirsiniz. Böyle koymuş kanununu Allah-u Teala. Muradı ne? Bir tek muradı var. İnsan olarak yarattığı, vücuda getirdiği
bütün mahluklarının mutlu olmasını istiyor. Öyleyse siz Allah'ın sizden beklediği bu erdemliliği göstermelisiniz. Başka insanlara mutluluk vermeye çalışmalısınız. Bunu kendinize hedef edinmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki? İşte bugünkü konuşmamızın ismi bu. Ne kaybedersiniz ki? Söyleyin bana sevgili kardeşlerim. Birisine mutluluk vermek üzere o kardeşimizle konuştunuz. Bir sıkıntısı konusunda ona yardımda bulundunuz. Onu sıkıntılı gördüğünüz zaman yaklaştığınız yanına ne var, ne oldu? Seni sanki huzursuzmuş gibi görüyorum. Sana nasıl yardım edebilirim? Bunları söylediğiniz zaman o kardeşimiz kendisine yakın birisinin arkadaşları içinde var olduğunu görecek. Bir adım daha atın, biraz eşeleyin. Eşelediğiniz zaman problemler çıkacak ortaya. İşte siz o problemlerden hangisine müdahale edebilecekseniz ve hangi konuda onu o mutsuz çemberden çıkarıp mutluluk dünyasına ulaştırabilecekseniz o yardımı ondan esirgemeyin. Zamanınızı başka insanların mutluluğu için harcayın. Harcadığınız zaman onların mutluluğundan daha fazla onları mutlu etmeye çalışan kendinizin mutlu olduğunu göreceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Bileşik kaplar kanunundaki gibi başkasına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktarda Allah Teala sizi mutlu eder. Ama bileşik kaplardan daha ötede bir durum var bunun. Çünkü devreye sadece Allah'a soktuğumuz zaman bileşik kaplar usulü geçerlidir, kanunu geçerlidir. Ama bir de ruhunuzun nefsinize huzur vermesi var. İç dünyanızda bir rahatlığın, bir huzurun yaşanması var. Bu da cabası. Eğer insanlar Allah'ın bu kanununu öğrenebilirlerse, o zaman sadece etraflarındaki insanların mutluluğu için yaşamaya başlarlar. O zaman en çok mutlu olan kendileri olur. Neden? Etrafında 5 kişi varsa, bu 5 kişinin her birine ulaştırdığı mutluluğun aynını Allah Teala onda mutlaka vücuda getirecekse, huzuru yaşayacaksa, o etrafındaki her kişinin 5 katı mutluluğu ve huzuru yaşar. Öyleyse çok yönlü olun. Çok arkadaşınız olsun. Çok yardımcı olun. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanlar başkalarını mutlu etmeyi artık unutmuşlar. Kimse onlara mutluluğun sırlarını öğretmiyor. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde çoğu zaman kendimi kaybediyorum. İşlere daldığımız zaman sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olduğumuz zaman her birinize bir selamla, bir güzel sözle
bir küçücük nükteyle bir şeyler ulaştırabilirsek, bunun büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sizde nasıl bir hoşnutluk oluşuyorsa, bizde de aynı hoşnutluğu Allah Teala oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde ne kadar sevildiğinizi bir bilseniz, Allah Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi ufuklara doğru yelken açar. Limandan ayrılmıştır. Hayatınızın en güzel 7-8 ayını böyle geçirebilirsiniz. Daimi zikre ulaşmadığınız sürece hayatınızın en güzel devresidir o. Yedi sekiz aylık süre ruhunuzun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılma süresi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar bu mutluluktan faydalanabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala başkalarını mutlu etmek sanatını adım adım gösterecektir. Ve kişi mutluluğu, huzuru yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmişsiniz Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini. Bilmişsiniz Allah'ın sizi ne kadar çok mutlu kılmak istediğini, Allah Teala din adı verilen bütün kaideler demetini sadece insanların mutluluğu için vücuda getirmiştir. Düşünün, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden daima çok daha mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden daha mutlu bir noktadır. Tabiyet onu daha üst seviyede mutlu kılar. Nefsini tezkiye eden kişi, mürşidine tabi olan kişiden daha çok mutludur. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i temizlenmiştir. Şeytan %100 duruma hakimken, baştan aşağı nefsinin kalbi afetlerle doluyken, bu noktada kişinin nefsi %51 nurlarla, yani kendisini mutlu edecek standartlarla dolmuştur. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz afetlerle doludur. Bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetlerin her biri nefsinizin bünyesinde sizi mutsuz kılmak üzere harekete geçebilecek bir hüviyet taşırlar. Ama ruhunuzda da başlangıçta %100 hasletler vardır. Bir denge unsuru üzerine bina edildiniz. Ne kadar afet varsa o kadar nefsinizin kalbi, ne kadar afetlerle doluysa ruhunuzun kalbi o kadar hasletlerle doludur. Nasıl nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyorsa, ruhunuzun kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi
yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. İkisi dengede olarak yaratılırsınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Yolculuk tamamlanana kadar Allah Teala sizin şeytana açık olan kapılarınızın hepsini kapatır. Şeytan size ruhunuz Allah'a ulaşana kadar hiçbir negatif bir tesir icra edemez. Ve çok mutlu bir hayat yaşarsınız. 7-8 aylık bir devre. Çok mutlu olursunuz. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Ama ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Şeytan sizi alaşağı etmek için bütün gücüyle harekete geçer. Öyle bir ortamda birdenbire mutluluğunuzun her yaptığınız yanlışta mutsuzluğa dönüştüğünü görürsünüz. Çünkü şeytan size devamlı olarak sizi huzursuz kılacak davranışlarda bulunmanızı sağlık verir. Ve de böyle bir ortamda huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Yarı yarıya. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu değişimi geçirdiniz. Ve de dengede bir unsurla şeytanla karşı karşıya kaldınız. Şeytan ne yapıp edip sizi Allah'ın yolundan alıkoymak için büyük bir gayretin içinde olacaktır. O çabaladıkça siz de gayret edip ona karşı çıkabilirseniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi size süslü gösterdiği zaman reddedebilirseniz, Allah'ın emrettiği fiilleri işlemekten sizi alıkoyduğu zaman her ikisinin de iradenizi kullanmak durumundasınız. Alt edebilirseniz onu, yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarırsanız, şeytanın bütün oyunlarını boşa çıkarmış olursunuz. Elbette bu kolay bir şey değildir. Ama unutmayın, bir düşmanınız var. O şeytan. Belki şeytanlar demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ona devamlı öğütler verir. Her verdiği öğüt o kişiyi mutsuz etmek için sağlam bir sebeptir. Kim bilir kaç bin yılın tecrübesine sahip olan bu şeytanlar ve iblis bütün insanlara devamlı olarak o insanların nefslerine hoş gelecek, yani Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istikametinde, o insanların nefslerine hoş gelecek, yani Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemek istikametinde telkinde bulunur. Bu noktada kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu nurlar %49 fazıl, %2 rahmet nurudur. Ve hepsi, bu %51'in hepsi o kişinin her yaptığının doğru olmasını ister. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat edilmesini ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlememesini ister. Bir taraftan nefsin kalbindeki faziletlerin bu güzel talepleri var. %51 talep. Bir de gene kişinin nefsinin kalbinde %49 afet duruyor. Zaman zaman afetler, zaman zaman
fazıllar devreye girer. Haslet diyemiyoruz çünkü hasletler ruhunuzun hasletleridir. Benzer fonksiyonları olmasına rağmen birinin adı haslet, ruhunuzun hasletleri, diğerinin adı fazıllar ki hasletin karşılığı olan kelime bu fazıl kelimesinden türetilen fazilettir. Kimdir fazilet sahibi insan? Bir kişi nefsinin kalbini %100 afetlerden temizlediği zaman daimi zikirle, nefsinin kalbinde %98 fazıl oluşur, %2 rahmet nuru oluşur ama kalbi tamamen nurdan oluşmuştur. Bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insandır. İşlemesi için ortada talep yoktur artık. Nefsin bütün afetleri devre dışıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamanızı istiyor. En güzeline sahip olmanızı istiyor. Her şeyin. İşte nefsiniz bu noktada %51 nura kavuştuğu noktada tezkiye olmuştur. Bu mutluluğun yarısıdır. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Mürşidinize ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Nefs tezkiyesi başladı. Zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz diye isterseniz dilinizi kımıldatmadan gene sessiz ama dilinizi kımıldatmadan zikredin. Zikrettiğiniz sürece Allah'ın rahmeti ve fazlı size mutlaka ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunlar nefsinizin kalbinde başlangıçta evvela mürşidinize ulaşmadan evvelki devrede Rahman esmasının etkisinde olarak nefsinizin kalbine Allah Teala %2 rahmet nuru gönderecektir. Rahmetle faz ve rahmetle salavatı nefsinizin kalbine gönderen Rahim esmasıdır. %2 rahmet nurundan sonra nefsinizin kalbi %100'e kadar nurla dolabilir. Sizin talebinize bağlı bir faktör. Burada iradenin büyük ölçüde rolü var. Mutluluk mu istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? O zaman bunu gerçekleştireceksiniz. Allah Teala'nın güzelliklerini dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah sizi mürşidinize ulaştıracak, tabi olacaksınız. Allah Teala'nın verdiği o büyük zevkle ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar çok mutlu bir devre geçireceksiniz. 7-8 aylık bir devre, kalın bir çerçeve içinde. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bu dolma mevzisi başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra Rahim esmasıyla bu Rahman esmasının sonucudur.
Rahmet fasıl Allah Teala tecelliye başladığında %7 fazıl birikimi nefsinin kalbinde sizden ayrılarak Allah'a doğru ana dergâhtan yola çıkan ruhunuz için birinci gök katına ulaşmayı nasip kılar. Sonra ikinci defa %7 fazıl birikimi ikinci gök katına ulaşırsınız. Birincisine nefsi emmare deniyor. İkincisine nefsi levvame deniyor. Emmare kötülüğü emreden, %100 kötülüğü emreden bir nefs kıdemesi. Nefsi levvame ondan %7 eksik bir dizayn içinde. Yani nefsin kalbine başlangıçtaki 2'yi saymıyoruz artık. İlk %7 başlangıçtaki giren fazıldı, rahmetti. %2 o kadar. Rahmet nuru %2 de kalır. İlk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Nefsiniz hala bir emirdedir. Allah Teala ilk 107 nur birikimiyle kişinin ruhunu birinci gök katına ulaştırır. Sonra ikinci defa kişinin zikrinde artış olur. İkinci defa 107 nur birikimiyle nefsi levvame gelir. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah Teala. Ale levvame nefse kasem ederim diyor. Sonra üçüncü defa %7 nur nefsi mülhime kişi Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha fücraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah Teala. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burada Allah Teala'nın önemli bir meselesi var. Nefs tezkiyesi her geçen gün biraz daha güzele götürür kişiyi. Burada ikinci kademede ikinci defa %7 nur birikim olmuştur kişinin. Devamı kademesine ulaşmıştır. Sonra söylediğimiz gibi Allah'tan İlham almaya başlamış ve mülhime kademesine ulaşmıştır. Sonra bu nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. Onun fücuru ve takvası fücur. Negatif istikamette ilham. Şeytandan gelen ilham. Takva Allah'tan gelen ilham. Sonra dördüncü kademede o kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Ya eyyetüen nefsi mutmainneti diyor Allah Teala ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulubu. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, mutmain olur. Bu nokta dördüncü gök katını ifade eder. Sonra beşinci gök katı nefsi radiyedir. Kul Allah'tan razı olur. Altıncı gök katı
Nefsi mardiyedir. Allah tek onundan razı olur. Ve yedinci kademe tezkiyedir. Beşinci ve altıncı kademeler Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerde şekle bağlanmıştır Allah Teala tarafından. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Yani geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bu başlangıçta mutmain olan ve Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan ruhun Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan nefsin bahsi burada tamamlanıyor. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruha ait. Ruhun Allah'a geri dönmesini istiyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Sonra bir başka olay tahakkuk ediyor.

İrci'i ila Rabbiki. İşte bu ruha hitaptır. Ruhun Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, geri dönerek ait olduğu yere ulaşmak. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah-u Teala. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ey fizik vücut. Fethuli cenneti ve cennetime ithal ol. Cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde altı kademeyi ifade ettik. Yedinci kademe tezkiyedir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve men tezekka fe innema yetezekke li nefsihi ve ilallahin masir. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönüyorsa ulaşıyor. Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yolculuğun sonudur bu. Allah'a ait olan ruhunuzu, sizde bir emanet olan ruhunuzu Allah'a tevdi ettiniz, ulaştırdınız, teslim ettiniz. Allah Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ İlâ ehliha. Emanetleri o emanetlerin sahibine muhakkak ki Allah teslim etmenizi emreder. İnnallâhe muhakkak ki inne muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder, emir verir. En tuaddül tevdi etmenizi en tuaddu tevdi etmenizi ila ehliha tevaddu el emanati emanetleri ila ona ehliha onun ehline ehline sahibine demek. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi tevdi etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Emanetler çoğuldur. Ama emanetlerin sahipleri demiyor Allah Teala. O emanetlerin sahibine diyor. Ruhunuzun da sahibi Allah'tır. Nefsinizin de sahibi Allah'tır. Fizik vücudunuzun da sahibi Allah'tır. İradenizin de sahibi Allah'tır. Ve Allah ile olan ilişkilerde önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz 25. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz 26. basamak. Sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz 28. basamak. 4. teslim ruhun. İçin, nefsin ve iradenin teslimi ve bunların hepsi 28 basamağın muhtevasında tamamlanır. Bir insana mutluluk veren şey ruhunun hasletleridir. Ama ruhu Allah'a ulaştığı için onların yerine mürşide tabi olduktan sonra nefsin kalbine girmeye başlayan %2 rahmetin ötesindeki fazıllardır. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. İşte böyle bir dizaynda kişinin irşad olması, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmesiyle tamamlanır. Sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim eder selam makamında.
ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu ancak Allah o kişinin iradesini teslim aldığı takdirde gerçekleşir. O noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini alacak ve bütün emirlere itaat edecektir. Bu itaat bir otomatik müessesedir. Çünkü artık iradesi yoktur. İradesini Allah'a teslim etmiştir. İlahi irade o kişinin devamlı olarak Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmesini temin edecek bir özellik taşır. O kişi devamlı ne yapması lazım geldiğini soracaktır. Her an Allah Teala ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Kişinin iradesi olmadığı için iradesiyle yaptığı Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretme müessesesi iç dünyasında yankılanarak devam edecektir. İçindeki ses Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir ama onun dilinin kımıldaması da söz konusu değildir. Bu zikri normal standartlarda yapması da söz konusu değildir. Onunki artık tesbih olmuştur. Kendi iradesinin dışında külli irade ona daimi zikirdeki esasları vücuduna tatbik ediyor. İşte burada artık söz konusu olan zikir değil, tesbihtir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad ehli olmuştur. Mutluluğun en üst düzeyi buradadır, tesbihtedir. İrşad makamına getirilen herkes iradesiyle zikir yapma müessesesinin ötesine geçmiştir. Artık onun içindeki ses kesin olarak her saniye yankılanır. Onun dilini kımıldatması da gerekmez. Sesiyle Allah Allah Allah demesi de gerekmez. Ama o alışkanlığının bir devamı olarak bunları yapabilir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bu noktada kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Çünkü daha

يا عبد الله مهلسين يهدين حنفاي. Onlar emrolunmadılar. Allah'a iradelerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Allah'a muhlis kul olmak için. Sevgili kardeşlerim, İhlas makamı bunu oluşturuyor. O iradenin tesliminin bir sonrası. Affedersiniz, nefsin tesliminin bir sonrası. İrade teslimse artık o kişinin iradesini kullanamayacağı bir yere ulaştırır onu. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bunları yaşamaya ehilsiniz. Sadece isteyin Allah-u Teala'dan, o size güç verir. İsteyin, sizi kuvvetli kılar. İsteğiniz arttıkça Allah'ın verdiği daha çok istek oluşturacak olan bir yardım alırsınız Allah-u Teala'dan. Daha çok istek, daha çok yardım gerektirir. Allah-u Teala mutlaka bu gereğin standartlarını size de uygular. Böylece sevgili kardeşlerim, mutluluğu daimi zikrin bu kademesinde sonsuz boyutlarda yaşarsınız. Allah'a sonsuz hamd eder, şükredersiniz. Sizi o kademeye ulaştırdı diye mutluluktan uçarsınız. Etrafına sadece hayır getiren bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kader ve kaza. Bir iradeye, o iradenin bir dahli olmaksızın başka bir iradenin tesir icra etmesine kader denir.

O kader müessesesinde kendisine bir tesir ulaşan kişi bu konuda iradi yapı olarak bir işlev gerçekleştirmemiştir. Başka bir iradenin o kişi üzerinde tesir icra edecek bir olayı vücuda getirmesi söz konusudur. Ve bu üzerine tesir icra edilen, tesir olan kişi için kaderdir. Bu tesiri vücuda getiren diğer irade için kazadır. Bu kaza kelimesini otomobil kazası gibi bir nevi tesadüf diye nitelemek geçersizdir. Bu hukuki bir ıstılahtır. Aynı zamanda dini bir hüviyet taşır ve kader müessesesi Allah'ın indinde son derece önemlidir. Gecenin saat 3'ü. Yolun kenarında bir kişi pusuda. O saatte oradan geçeceğini bildiği birisi için hazırlıklı. O kişi nitekim geliyor. Tam oradan geçerken saklanan kişi çıkıyor saklandığı yerden. Tabancasındaki bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu bir olaydır. Öldüren adam öldürme işlemini kaza etmiş, yani vücuda getirmiştir. Oluşturmuştur yeni tabirle. Ve diğer kişiyi öldürmüştür. Ama diğer kişi için, ölen kişi için bu olay bir kaderdir. Kendi iradesinin hiçbir dahli olmaksızın başka bir iradenin tabancasından çıkan kurşunlar bu kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. İşte ölen kişi için kendi iradesinin bir dahli olmadığı cihetle bu olay bir kaderdir. Diğer kişi ise bilerek, isteyerek, taammüden bir başkasını öldürmüştür. Onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Ve bir katil olayı Allah'ın katında çeşitli açılardan değerlendirilir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın dininden olmayan veya dine düşman olan birisi, o dinin mensuplarından birisini katletmişse, bu bir o kişi için bir olayın kaza edilmesidir. Öldüren kişi için, katil için, maktul için, katledilen kişi için bir kaderdir. O elinde olmadan bir başkasının taammüden, bilerek, isteyerek kendisini öldürmesiyle katledilmiştir. İslam'da bu konuda karşılık vermek haklı bir davranış biçimi sayılır. Haksız yere öldürülen kişinin kardeşi veya yakın akrabalarından birisi, babası, amcası, özellikle kardeşi için geçerli olan bir hak, o katili öldürmek yetkisinin sahibidir.
Bu bir Kur'an müsaadesidir. Bundan 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların Allah'ın emirlerini uyguladıklarını görüyoruz. Ondan evvel kabileler arasında kan davaları söz konusuydu. Her kabile mutlaka başka kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Ve de bu öldürülenlerin intikamını almak üzere herkes pusuda diğerlerini öldürmek için hazır bekliyorlardı. Ve sık sık cinayetler işleniyordu. Sahabe olmadan evvel her çeşit kötülüğe açıktı. Fal oklarına bakıyorlardı mesela. Mesela küçücük kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in ağlayarak anlattığı o olaya dikkatle bakın. Ben onu diyor diri diri gömmek üzereyken o diyor benim sakallarıma düşen oradaki topraktan küçük parçaları ayıklamaya çalışıyordu diyor. Sevgili kardeşlerim, kader ve kazanın muhtevasına baktığımız zaman açık bir şekilde mukadderat olarak bilinen kader sistemini incelemek ve Kur'an'a göre gerçek hususları aydınlığa çıkarmak söz konusu. Şimdi bir başka misal verelim. Kişi evinin bahçesinde tabancasını temizliyor. Ama silah elinden kaçıyor, düşüyor. Navlada da bir tek kurşun var. Tetik bir yere takılarak silahın patlamasına sebebiyet veriyor. Diyelim ki bu iş olmaz böyle bir şey ama olduğunu kabul edelim. Ve çıkan kurşun yoldan geçen birini öldürüyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Şimdi yoldan geçen kişi için bu ölüm onun iradesinde bu konuda bir talep olmadığı cihetle bir kaderdir. Yani bir kurşun hiç ölümü talep etmediği halde o kişiyi öldürüyor. Bu o kişinin iradi yapısının devreye girmediği bir olaydır. Yani ölen kişi için bu kesinlikle bir kaderdir. Peki diğer kişiye bakalım. Diğer kişide de yoldan geçeni öldürme konusunda hiçbir talep yok. Ama temizlemeyi evinde yapabilirdi. Dışarıda yaptığı için tedbirsizlik etmiştir. İhmal etmiştir. Kontrol etmeyi başkasının hayatına kıyabilecek kadar bir kazanın olabileceğini hesaba katmamış, tedbirsizlik etmiştir. İhmali vardır. Tabancasını temizlerken oradaki kurşunu da çıkarmalıydı. Bu kişi ihmalle, teseyyüple veya tedbirsizlikle suçlanabilir. Ölüme sebebiyet vermiştir ama o kişinin ölümünü
düşünmemiştir. Bu hakikati bilen bizler için, misal olarak böyle söylediğimiz için, burada kesinlikle bir cinayet olayı söz konusu değildir. Tasarlayarak, tahammüden o kişi ölmemiştir, öldürülmemiştir. Bir yanlışlık eseri olarak, dikkatsizlik sebebiyle ölmüştür. İşte bu kişinin gerçekte hatalı olup olmadığını kıyamet günü o kişi acaba nasıl anlayabilir? Öyle ki kıyamet günü kişi kendisine derecat açısından hiçbir haksızlık yapılmadığına kesin olarak kendisi karar verecektir. %100 hakikati görecektir. Hiçbir haksız fiille suçlanmadığını görecektir. Yani kendisinin vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle ona zannettiğinden o suçun gerektirdiği derecattan fazlasının verilmediğini, azının da verilmediğini, yaptığı her güzel davranışın arkasından kendisine o sevaba ait derecatın tam olarak verildiğini mutlaka amel defterinde görecektir. Bunu görebilmesi için Allah Teala kıyamet günü biz insanlara muhteşem bir ayıraç veriyor. Kıyamet günü indi ilahide herkesin üç boyutlu olarak hayat filmi görünür. Mahşer meydanında nefsleri de vücutlarına giren nefs, fizik vücut, ikilisi orada mahşer meydanında otomatik olarak kendi hayat filmini göreceği, hologram olarak göreceği bir noktaya getirilir. Herkesin hayat filmi o kişiyi, sadece o kişiyi kendisine çeker. Ve kişi, herkes hiçbir hata olmaksızın sadece kendi hayat filminin ya da filmlerinin demek daha doğru önünde olacaktır. Otomatik ilahi kodlar bunu gerçekleştiriyor. Hiçbir yanlışın oluşması mümkün değildir. Herkes mutlaka kendi hayat filminin oynayacağı yere ulaşacaktır. Ve kişi ulaşıp da filmini göreceği bir standartta oraya yerleştiği zaman hayat filmi oynamaya başlayacaktır. İki tane. İkisi de üç boyutlu. Bir tanesi kişinin düşüncelerini, tasarılarını, aklındaki düşüncelerini, tasarılarını gösterecektir. İkincisi ise fizik olarak vücuda gelen olayı gösterecektir. Kişinin kendisine verilen bir mizan, kainattaki suç olabilecek veya olmayacak bütün olayları ihtiva eder. Ve sadece o kişinin vücuda getirdiği olayları ona derecat itibariyle bir haksızlık olmadığını kesinleştirerek gösterir. Öyle ki kişi hayat filmlerine ve elindeki mizana baktığı zaman kendisine kıl kadar
haksızlık edilmediğini görecektir. Bu filmlerden bir tanesi o kişinin düşüncelerinin filmidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir olayı düşündüğümüz zaman o olayı sahne olarak karşımızda görürüz, iç dünyamızda. Dışarıdan bakan birisi olarak olayı görürüz. A ne yaptı, B ne yaptı, C ne yaptı ve nasıl yaptılar? İşte bir insanın kafasındaki dizayna şimdi beraberce bakalım. İlk misalimizde ne söylemiştik? Bir adam gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekliyor, pusuya yatmış. Öldürmeyi tasarladığı kişi geçerken onun üzerine bütün kurşunları boşaltıyor, onu öldürüyor. Şimdi bu adam kendisini görüyor. Kiramen Katibi Meleklerinin çektiği filmde kendisini görüyor. Fizik standartlardaki filmde üç boyutlu olarak dışarıdan, önden, arkadan, yandan devamlı yer değiştirerek kameranın birisi çalışıyor ve kişinin nasıl gittiğini, nasıl saklandığını, nasıl gizlendiğini, tabancasını nasıl hazırladığını birer birer o kişiye gösteriyor. Bu fizik olayın filme alınmasıdır. İki, üç boyutlu gösteriden, hologramdan bir tanesi fizik standartlarda vücuda gelen olayları gösterir sadece. Diğer filme gelince o kişinin kafasında görüntülü olarak tasarladığı hususları gösterir. Eğer kişinin bu tasarı filminde böyle bir olayı tasarladığı, bunun için tabancasını hazırladığı, gittiği, saklandığı, o olayı tahakkuk etmeden evvel bu kişinin iç dünyasında, düşünce statüsünde şekillenmişse, nerede, nereye gidecek, nasıl saklanacak, tabancasını nasıl kurşuna dolduracak, pusuya nasıl yatacak, hangi saatte gidecek, hepsi o kişi bunu taammüden yapmışsa, düşünce platformunda bunların hepsi orada net olarak görünür. İşte böyle bir olayı tasarladıktan sonra gerçekleştiren kişi, taammüden adam öldüren bir kişinin kaybettiği derecatı kaybeder. Hayat filmindeki fizik standartlarda o olayı uyguladığı sırada çekilen Kiramen Katibi Meleklerinden birisinin çektiği film onu gösterirken ikinci film onun düşüncelerini gösteriyor. Düşüncelerinde de kişinin neler yapacağını açık açık tasarladığı net olarak yer alıyor. Onun için iki tane hayat filmi, onun için bir sürücüye, bir de şahide ihtiyaç var. Bir sürücüye, bir de saike ihtiyaç var. Filmlerinden bir tanesinde şahit var. Fizik standartlarda vücuda gelen olayda şahit olarak yer alıyor. Fizik standartların dışında düşünce platformunda oluşan da ise bir sürücü, bir de saik var. Kameraman değişmiyor. Bir kameraman birinde, bir kamerada, diğer kameraman diğer
kamerada. Adı sürücü. Filmi süren, filmi başından sonuna kadar çeken üç boyutlu filmi. Birinde bir şahit var. Fizik olarak bir olay cereyan etmiş. Onun şahidi. Herkesin etrafında mutlaka bir sürücü bir sahipten, bir sürücü bir şahitten oluşan iki tane kamera o kişinin ömrü boyunca aralıksız bir şekilde üç boyutlu olarak çalışır. Sonra bütün hayatınız gözünüzün önünden geçecektir. İşte o görüntülerden bir tanesi sürücü ve şahitin fizik vücudunuzun yaptığı bütün olayları devreye almasıyla tahakkuk eder. Diğeri ise sürücü ve sahikin vücuda getirdiği ikinci ikili düşüncelerinizde ne olduğunu ortaya koyar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin bir arada bulunduğu bir dünyada insanlar neden mutlu değiller de mutsuzlar? Neden mutlu olmadıklarını biliyorsunuz. Eğer bir insan Allah'a dönmemişse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Mutsuzluğun amili nefs ve nefsin afetleridir. Herkesin nefsi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve kişi o afetler Allah'ın bütün yaptıklarını, emirlerini yapmak istemedikleri için bir, yasak ettiği fiilleri ise iki, mutlaka işlemek istedikleri için. Allah'ın bütün emir ve yasaklarına karşıdırlar. Yasak ettiklerini işlemek için işlerinden gelen odur. Nefsin bütün afetleri bu istikamette teçhiz edilmiştir. Buna yöneliktir. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen bir yapı, Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Nefsin afetleri bu iki cephede de hüküm fermadır. Bu hedeflere varmak isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öbür taraftan da bir ruhunuz var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, onun için iç aleminizde Allah'a ulaşmayı dileyip de daha sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar hep bir kavganın hüküm sürdüğünü görürsünüz. Bu kavga hep devam eder. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidinize tabi olun da ruhunuz vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşmak üzere ana dergaha ulaşsın. O zaman ne olur? O zaman nefsinizin %100 afetlerle dolu olan kalbi tek başına kalır ve size hükmetmeye başlar. Öyle mi dersiniz? Tek başına kaldığı kesin. Ama hükmetmeye başlayamaz. Çünkü nefsinizin sizin üzerinizde hüküm ferma olması, sizi kontrolü altında tutması, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işletmesi, emrettiği fiilleri işlemenize mani olması, şarta bağlı bir olgudur. Eğer hem nefsiniz hem ruhunuz varsa denge vardır. O zaman iç dünyanızdaki çatışmanın sonucunda ya Allah'ın emrini yerine getireceksiniz ya da yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Ama bir denge vardır. Ruhunuz, fizik vücut, ruh ve nefs üçlüsünden oluşan o kişinin iç dünyasında ruhu
Allah'ın emrettiği şeyi mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği şeyi de asla işlemek istemez. Öyleyse ikisi de eşit kuvvette olduğu için, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, ruhun kalbi de %100 hasletlerle dolu olduğu için dengede olan iki kuvvet çarpışır. Üstün gelen taraf dediğini yaptırır. Bu sizin yaşadığınız muhite çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki insanların sizin üzerinizde iz bırakan tesirlerine, kısaca ortama bağlıdır. Allah'ın bütün emirlerinin uygulandığı, yasak edildiği fiillerin işlemediği bir ortamda neşve neva bulan, gelişen bir insanın davranış biçimleri Allah'ın emirlerine uygun davranış biçimleri olacaktır. %100 olması mümkün değildir. Ama ihtimal olarak olay bu standarttadır. Bir insanın çevre şartları neyse, etrafında hangi tarz olaylar cereyan ediyorsa, çocukluk devresinde aldığı intibalar onu o statüde etkiler. Ve de ondan tesir alır insanlar büyüme süreçleri içerisinde. Ama kuvvetler eşittir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen ruhun hasletleri bütün olarak hüküm fermadır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen, emrettiklerini de yapmak istemeyen nefsin afetleri de bütün kuvvetleriyle ayaktadırlar. Devamlı bir hırlaşma, kavga, gürültü, patırdı iç dünyanızda sizi devamlı rahatsız eder. İşte bu kavganın arkasında nefsiniz var, bütün afetleriyle, ruhunuz var, bütün hasletleriyle. Ama Allah Teala sizi bu halde bırakmak istemiyor. İstiyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyesiniz. İstiyor ki mürşidinize ulaşasınız. İstiyor ki mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıla. Bu ayrılan ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıka ve de Allah'a ulaşa. Öyleyse olay son derece açık ve kesin. Allah Teala kesin olarak emrini vermiş. Diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Müzemmil 8'de Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ruhunu ona, Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Üzerine min kabli gelmeden önce, den önce en yetiye gelmeden önce en yetiye kümül azabe üzerinize azap gelmeden önce ve enibü ila rabbikum Rabbinize münip olun, ulaşmayı dileyin, yönelin ve ona teslim olun. Şu dünya hayatını yaşarken
Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hayatınızı yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız gerekli. İşte böyle bir hususta kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah o kişiyi, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan insanların %90'dan çok daha fazlası seçildiği cihetle başka insanları Allah'ın yolundan saptırmıyorsa mutlaka seçilir. İşte bütün mesele o seçilenler arasında zaten insanların çok büyük bir kısmı var. Onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilerlerse ne olur? Allah onları önce mürşitlerine ulaştırır. Sonra da tabiyette ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşıp seyre sülüke iştirak edenler arasına gireceği cihetle oradan Allah'a kadar bir yolculuğa kişinin ulaşması söz konusu. İşte kişinin bu konudaki talebi bir kader değildir. Kişinin bizatihi dileğiyle oluşmuştur. Ama bundan sonrası, yani ruhun vücuttan ayrılması için kişinin Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılması, tabiyeti, tabiyet sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaştırılması, bunların hepsi ruh Allah'a ulaşana kadar kaderdir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudun Allah'a teslim olması kazadır. Nefsin teslim olması kazadır. İhlasa ulaşmak kazadır. İradeyi Allah'a teslim etmek eğer kişi ihlas makamına iradesiyle ulaşmışsa bundan sonraki safa, Tövbe-i Nasuh'tan sonraki safa kaderdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin günahlarınızı örter, salah makamına ulaştığınız zaman, sizin başınızın üzerine salah nurunu koyar, yerleştirir, sonra günahlarınızı sevaba çevirir, 3, iradenizi teslim olur, 4, ve sizi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Hepsi Allah'a aittir. Bu Allah'a ait olan statüyü gerçekleştiren de külli iradedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözü var. Demin söyledik. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kendi iradesiyle gerçekleştirmesi gereken bir kaza işlevidir. Ama bu noktadan itibaren, kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren, üçüncü basamaktadır kişi, 14. basamakta o kişinin mürşidine ulaşması
kaderdir. Mürşide ulaşıp taviyeti kaderdir. Herkes layık olduğu mürşide ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Seçim Allah'ındır. Hacet namazını kılar kişi ve sorar. Allah kimi gösterirse ona gider. Giderken kişi kendi iradesini kullanmaz mı? Kullanır. Ama kullanmasaydı Allah onu gerçekleştirecekti. Çünkü Allah'ın sözü var. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Sen namazı sevmeyebilirsin. Ben sana namazı sevdiririm. Sen oruçta çok açlık duyarsın. Ben sana orucu sevdiririm. Açlık duyurmam. Sen zikri sevmeyebilirsin. Ben sana zikri sevdiririm. Mutlaka sevdiririm diyor. Mutlaka senin eğer benim kader müessesem seni en az 8 aylık bir hayata daha bağlamışsa, senin ölümün 8 aydan daha sonraki bir devredeyse, üst rakam bu, o zaman ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte bu bir kaderdir. Buraya kadar. Ruhun Allah'a teslimine kadar olay kaderdir. Ondan sonra dik yokuş kader değildir. Dik yokuşta Allah'ın yardımını alamazsınız. Yani zikrinizi, 2 saatlik bir zikrinizi 18 saat zikre çıkarmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. O devirde bir de düşmanınız var, şeytan. O ana kadar onun davranış biçimlerini engelleyen Allah-u Teala onu o noktada serbest bırakmıştır. İşte bundan sonrası fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, nefsin teslimi de daimi zikre gerektirir. O da kader değildir. O da kazadır. Allah'ın yardımını alırsınız ama sizin iradeniz istemedikçe ve siz gerekli gayreti göstermedikçe sonuca ulaşamazsınız. Ulu'l-Elbab makamında daimi zikre ulaştıktan sonra Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına geçmeniz bir kaza değildir. Artık o kaderdir. Sizi tövbe-i nasuha ulaştırır Allah Teala. Ondan sonrası da kaderdir. Tövbe-i nasuhtan sonra günahlarınızın örtülmesi, başınız üzerine salah nurunun verilmesi, günahlarınızın sevaba çevrilmesi, iradenizin teslimi ve irşat makamına tayininiz ard arda birer kaderdir. Bunlar o seviyeye ulaşan bir kişi için mutlaka arka arkaya vücuda gelecektir. Kişinin yapısına göre süre değişir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, kaza ile kader müessesesi birbirinden kesinlikle ayrılır. Hayatınız boyunca hangi işlevleri size verilen Allah'ın teslim ettiği kişisel iradeyle, cüz'i iradeyle gerçekleştirdiyseniz, onların hepsi tarafınızdan kaza edilmiştir. Hangi olaylar sizin dahiliniz ve ihtiyarınız olmadan sizin üzerinize tesir icra etmişse, onlar da kaderdir. Allah-u Teala hepinizi kaderlilerden etsin. Allah-u Teala hepinizi hem kendisine ruh olarak ulaştırsın, hem de fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim alsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz bir dünya mutluluğu, sonsuz bir ahiret mutluluğu dileklerimizle, dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah beraberiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir büyük topluluk oluşturmayı Allah-u Teala bize inşallah nasip etti. Hepimiz biriz, beraberiz ve başka insanlarla beraber yaşayanlarız. Yani bir topluluk olarak bir arada bulunduğunuz zaman, bir çalışma yaptığınız zaman, bir sohbet dinlediğiniz zaman hep bu beraberliği yürüttüğünüz devre boyunca bu sözlerimi hatırlayın. İki ayrı cepheden etrafınızdaki bütün insanlarla en iyi ilişkileri yürütmelisiniz. Bir, siz başkalarına sadece onları mutlu etmek istikametinde davranmalısınız. Eğer başkalarından size sizi huzursuz kılacak olan bir davranış biçimi gelirse, bunun üzülmeme standartlarına ulaşmalısınız. Herkes hata yapabilir sevgili kardeşlerim. Başkaları hata yapıyor diye her hatadan alınacak olursak, her hatayı bir küslük konusu yapacak olursak, her hatada başkalarına haddini bildirmeye kalkarsak, yanlış bir davranış biçimi sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. Biz başkalarına en güzel standartlarda davranmalıyız. Başkaları bize o güzel standartlarda davranmıyorsa, hatalı bir davranışta bulunduysa, bundan huzursuzluk duymamak bizim temel davranışımız olmalı. Herkes hata yapabilir düşüncesinin etrafında bunu kendimize mal etmeye çalışmalıyız. Öyleyse iki ayrı cepheden başkalarıyla ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Birinci cephede sizin davranışlarınız var. Hepinizin, çevrenizdeki bütün vakfımızın mensuplarına karşı ve başkalarına karşı olan davranışlarınız mutlaka onları mutlu etmek istikametinde olmalıdır. Mutlaka mutlu olmaları asıl hedefiniz olmalıdır. Ama kardeşlerimizden birisi size karşı yanlış bir davranış yaptı. O zaman ben herkese karşı böyle davranıyorum, onlar da bana böyle davransınlar, davranmazlarsa ben bu işe bozulurum demeyin. O kardeşimizin yanlışını görmezlikten gelin. Affedin. Daha sonra belki onunla dostluğu daha genişlettiğiniz bir gün ona o günden bahsedersiniz. Vaktiyle böyle bir davranışın olmuştu, hatırlıyor musun dersiniz. Belki o günkü davranışını düzeltmek konusunda ciddi bir hareketi olmamıştır o güne kadar kardeşinizin. Ama siz bu konuşmayı yaptıktan sonra her şey düzelecektir.
o hatasını anlayacaktır. Daha düzgün bir platform içinde ne yapabileceğini dikkate alacaktır. Sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz mutlaka etrafınıza mutluluk saçmak olmalıdır. Siz başkalarını mutlu edebilecek olan bir davranışın içine girdiğiniz zaman bu pozitif dalga boylarını onlara ulaştırmanız demektir. Yani onları mutlu eden, onlara huzur veren, onları rahatlatan bir konuşma ve davranış biçimleri dizaynı. Hepiniz bunu yapabilecek olan bir yaratılışla yaratıldınız. Allah-u Teala'nın yaratmaktan muradı, başka insanların mutluluğunu sağlayacak güzellikleri ulaştırmak. Öyleyse Allah'a göre durum nedir? Allah'a göre Allah'ın yaratışından murat bütün insanları, her kişinin başkalarına, etrafında bulunan insanlara mutluluk vermesidir. Allah'ın amacı budur. Şeytanın amacı nedir? Her kişinin etrafındaki kişilere mutlaka mesele çıkarması, problemler husule getirmesi ve onları mutsuz etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Ben Allah'tan taraf mıyım yoksa şeytandan taraf mısın? Hepiniz Allah'tan yana olmalısınız. Hedefiniz, gayeniz başkalarını huzursuz etmek değil, başkalarını mutlu etmektir. Bunun için varsınız. Bu davranışla davranacaksınız. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynına dikkatle bakın. Sizden çevrenize inkâs eden, yansıyan, ulaşan her husus onlara mutlaka huzur veren bir davranışı sergilemelidir. Öyleyse etrafınızdaki insanlara, hizmet verenlere dikkatle bakın. Onlar hangi hizmeti geliştiriyorlar? Hangi hizmet onlara acaba Allah-u Teala'nın indinde ne sağlıyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzelliklerin sizin için olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Kainatta ne yaratmışsa hepsini sizler için yaratmış Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuz için, huzurunuz için her şey, uçan kuşlar, denizlerde yüzen balıklar, bütün hayvanlar, bitkiler, her şey sizin için. Her birinin bilmediğiniz bir faydası mutlaka var. Ve sizin için. Öyleyse Allah'ın ne kadar sevgili bir mahluku olduğunuzu düşünün. Siz bir çalışma alanının içindeyseniz, etrafınızda çok çalışan insanlar göreceksiniz, az çalışan insanlar göreceksiniz. Gözlerinizi çok çalışan kardeşlerimize adapte edin. Onlara imrenin. Onları kendinize usul ittihaz edin. Onları kendinize mihmandar ittihaz edin. Örnek ittihaz edin. Onlar gibi olmaya çalışın. En tembelden
en çalışkana doğru bir sıralama yapmanız gerekmiyor. Siz sadece en çalışkanı, en güzel çalışan, hizmet veren kardeşimizi kendinize kılavuz edinin. Onun gibi yapmaya çalışın. Bir gün gelir, siz onun gibi yaptıktan başka belki de onu geçersiniz. Öyleyse onun gibi yapma konusunda bir yarışa girdiğiniz zaman kim olursunuz? Hayırlarda yarışanlar olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel Allah-u Teala bütün sahabeye hayırlarda yarışanlar diyordu. Sabikun diyordu. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst noktada olanlar. 3 makam. En üstte selah makamı, bir altında ihlas makamı, daha altta ulul elbab makamı. Hepsi hayırlarda yarışanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinize örnek aldığınız kişiye dikkatle bakın. Her zaman şunu düşünmelisiniz. Acaba ben Allah yolunda bu hizmeti yaparken Allah'ın bana verdiği her şeyi bu hizmet için kullandım mı? Zamanımı, enerjimi, her şeyimi Allah yolunda bir araya getirip Allah'ın yolunda en güzelini vermeye çalıştım mı? Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Birçoklarınız için bu suale verilecek cevap negatiftir. Farkındasınız ki yapmadınız. Allah'ın yolunda emek vermeye değer bulmadınız hizmetleri. Ve Allah'ın yolundaki hizmet size angarya gibi geldi. İşte bu daha yolun başında olduğunuzu gösterir. Ama etrafınıza dikkatle baktığınız zaman orada hayırlarda yarış edenleri göreceksiniz. Hiç kimseye sormak gereğini bile duymadan işe koşanları göreceksiniz. Bulundukları yeri hiç kimseden emir almadan temizleyenleri göreceksiniz. Bütün tabakları, çatalları elden geçirdiklerini, her şeyin en güzel standartlarda yerli yerinde olmasına dikkat ettiklerini, keşe bucak en küçük standartları bile, en küçük parçacıkları bile temizleyen insanlar.

Eğer siz ulaşamadıysanız, o ulaşanlar varsa, o zaman onları farklı kılan şey Allah'ın onlara verdiği imkan değil. Onların bu imkanları sizden daha iyi kullanabilmeleri. Eşit şartlarla kulvara girdiniz. Ama kim Allah yolunda hizmet etmek istiyorsa, o başka insanların kendini dürtüklemesine müsaade etmez. Hadi kalk da biraz çalış evladım demelerini beklemez insanların. Onun içinde vardır. Hizmet duygusu onu götürür. Sizden farklı bir yapıya sahip olmadığı halde onu usul edinmesi, Allah'ın hizmetini kendisine şiar edinmesi, hedef edinmesi, hizmetsiz yaşayamaması onu en güzel eğitecektir. Karşılıksız yapar. Dikkat edin. Evvela yaptığınız hizmeti ölçün. Kendiniz tatmin olun. Tatmin olun ki size verilen bütün imkanları kullandınız ve size göre en iyisini yaptınız. Böyle yapmıyorsunuz. Her yaptığınız şey eksik kalıyor. Yapmanız lazım gelen şey sağlama. Hani matematikte sağlama vardır. Rakamları çarparsınız veya toplarsınız. Sonra da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye sağlamasını yapmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, size bir emir verilmiştir. Bir, o emri yerine getirmek var. Ama emrin ruhunu hiç anlamadan bir şey vücuda getirmek var. Onun neticesini aldıktan sonra kendinizi sormalısınız. Bu emir bana niçin verildi? O zaman sizin belki de unuttuğunuz, dikkat bile etmediğiniz bir hedef göreceksiniz orada. Eğer yaptığınız hizmet o hedefe ulaşmışsa, bunu tespit etmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Bu tespiti sevgili kardeşlerim yapmadığınız sürece hep hedeften uzaklarda kalırsınız. Hizmeti yaparsınız ama hizmet yapılmamış hükmündedir. Herhangi bir konuda bir fayda sağlanacaktır. Bu faydanın sağlanması için size bir emir verilmiştir. Bir alanın soğutulması için bir soğutucu alıp yerine monte etmek ve o salonu soğutmak. Aldınız, yerine taktınız, göreviniz bitti. Bitti mi kardeşlerim? Eğer aldığınız o soğutucu o salonu soğutmuyorsa, siz nasıl bir vazife anlayışıyla vazife yapmış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hedeften ne kadar uzak kaldığınızın farkında mısınız? Emir bir hedefe yöneliktir daima. Oradaki hedefi unutmayacaksınız. Ayrıca sağlama yapmak mecburiyetindesiniz. Yani doğru yaptım mı? Astınız, sistem çalışıyor ama soğutmuyor. Görevinizi yapmış olur musunuz? Emrin neyi ihtiva ettiğini, yani muhtevasına neleri aldığını ve emri size verenin hedefinin ne olduğunu, Allah'ın emrinin ne olduğunu dikkatle düşünmelisiniz. Fizik standartlarda bir aletin alınıp

yerine takılması. Ama bir hedef var. Oranın soğutulması hedef odur. Vasıtayı hedef zannetmeyin. O aletin oraya takılması vasıtadır. Hedef binanın, o salonunun soğutulmasıdır. Eğer soğutmuyorsa, bunu başaramıyorsanız, o zaman vazifenizi yapamadınız demektir. Ve bu sizin üzerinizde hiçbir tesir bırakmıyorsa, görevin yapılmamasına rağmen siz bana verilen emir buraya bunu alıp takmaktı, aldım ve taktım deyip kenara çekilebiliyorsanız, bu sorumsuzluğunuzun kesin işaretini taşır. Hani verdiğimiz işaret neydi? Sorumluluk işareti. Hiç kimseye hiçbir zaman sormadan bütün işleri tek başına da olsa sonuna kadar yürütmek. Elbette yapılacak olan çok iş vardı. Onun soğutup soğutmadığını emri verenden evvel siz kontrol etmek mecburiyetindesiniz. O zaman Allah'ın emrinin yerine getirilip getirilmediğinin sonucuna varacaksınız. Acaba bunun hedefi neydi? Bana verilen bu emrin bir hedefi olması lazım. Emri yerine getirip benim o soğutucuyu oraya takmam, bu noktadan itibaren neyi oluşturmayı ifade edecektir? Sevgili kardeşlerim, konunun burası önemli. Kendinizi kontrol ve sağlama. Acaba ben hizmeti yaptım, hizmet hedefine ulaştım mı? O alet soğutmuyorsa koyduğunuz salonu, o zaman görevinizi yapamadınız. Ne yapılması lazım? Sağlama müessesesini mutlaka kurmalısınız. Her yaptığınız işi teslim etmeden evvel hedefine ulaştığından siz emin olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizlerden yüzlerce e-mail alıyoruz. Ama şunu görüyorum ki, sevgili kardeşlerim, sağlama müessesesini çok büyük bir kısmınız dikkate almıyor. 100 tane e-mailden 90'dan fazlası birçok hatalarla ulaşıyor. Yani o bize gönderen, e-mail gönderen kardeşimiz sadece oraya yazıyor aklından geçenleri ve hemen düğmeye basıp gönderiyor. Peki niçin kontrol etmiyorsunuz? Bize gönderdiğiniz yazıların o kadar çok yanlış olmasından utanç duymuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu aynı zamanda bir saygısızlık değil mi? Ben her türlü yanlışlığı yaparım ve yazıyı gönderirim, sen okumak mecburiyetindesin demek, sizin hakkınızda yanlış kanaatlerin oluşmasına sebebiyet vermez mi? Eğer o 100 tane de birkaç tane gerçekten dikkatli yazılmış e-mail gördüğümüz zaman gözlerimiz parlıyor. Hamdolsun ki böyle kardeşlerimiz de varmış demeye diyoruz ve büyük mutluluk duyuyoruz. Ama çok büyük bir kısmınız hiç yazdıklarınıza dikkat etmiyorsunuz. Ve bu bir sorumsuzluk örneğidir. Allah Teala ise hepinizin sorumluluklarınızı müdrik olmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, hangi görevi yaparsanız yapın, dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Ve
yazdığınız e-mailin hedefe ulaşmasında en güzelini sunma gayretiniz olmalı diye düşünüyorum. Pek çok e-mail o kadar çok yanlışlıklar içeriyor ki bizim gerçek anlamda üzülmemize sebebiyet veriyor. Kardeşlerimiz bu kadar nasıl dikkatsiz olabiliyorlar diye daha başka bir ifade kullanmam lazım. Nasıl bu kadar sorumsuz? Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şey istiyorum sizlerden? Yazdığınız e-maili gönderme düğmesine basmadan evvel bir defacık okusanız ve hatalarınızı düzelttikten sonra bize gönderseniz olmaz mı? İster misiniz imlalarınızı, yanlışlarınızı düzelttikten sonra tekrar size postalayayım? Ne kadar çok hata yaptığınızı görmeniz için. O zaman bundan utanç duymayacak mısınız? Sakın bana ben onları kontrol etmiştim ama hataları görmemiştim demeyin. O zaman daha da küçülürsünüz. O zaman doğruyu söylemiyorsunuz. Niçin buradayız sevgili kardeşlerim? Sizin yozlaşmanız için değil, daha güzele yaklaşmanız için, en güzele ulaşmanız için, Allah yolunda Allah'ın sevdiklerinin arasına katılmanız için, Allah'ın sizi dostları arasına kabul etmesi için. O zaman hepinizden beklediğimiz bir şey var. Bize gönderdiğiniz yazıları gönderme tuşuna basmadan önce dikkatle okuyun. Hatalarınızı düzeltin. Baştan alın. Hatalarınızı düzelterek aşağı kadar inin. Ondan sonra bir defa daha okuyun. Eğer yazınız özel değilse sizinle beraber olan birisine daha gösterin. Olur ki sizin gözünüzden kaçmıştır. Ama sizin yazınızı tetkik edenin gözünden kaçmaz diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer resmi makamlara yazdığınız mektupları da bize yazdığınız gibi yazıyorsanız, onların hakkınızdaki düşünceleri pozitiften negatife çevrilebilir. O istikamette her şeyin daha güzeli mümkünken neden en kötüsünü yapalım? Öyleyse davranış biçimlerinizde hep hedefiniz daha güzele doğru yaklaşma olmalı. Hep hedefiniz hiç kimseyi incitmeyen bir davranış biçimi dizisinin sahibi olmanız olmalı. Hep hedefiniz başkalarının size karşı yaptığı hataları görmezlikten gelmek, tevali ederse, tekrar tekrar aynı hatalar gündeme geliyorsa, o zaman o kardeşinizle onu kırmadan bir konuşma kapısı açmak ve ona onu incitmeden ondan taraf olduğunuzu belirterek, çünkü yanlışının düzelmesi Allah katında onu yüceltecektir, yükseltecektir. Sizin hedefiniz de her zaman bu olmalı. Kardeşlerinizi teşyi etmelisiniz. Daha güzele yöneltmelisiniz. Her şeyin
en güzelini yapabileceğinizi biliyorum. İsterseniz. Öyleyse o insanlardan olun ki hizmetler size dayanamasın. Hepsinin üzerinde bir galibiyetiniz olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hizmeti yaparken yarım bırakıp gitmeyin. Hizmetin hedefine ulaşmasını mutlaka sağlamaya çalışın. Verilen emir, eğer bir takım hataların ortadan kaldırılmasıysa, yıkık dökük şeylerin kontrol altına alınıp bir yerde nizamlı bir şekilde yerleştirilmesi ise ve o yıkık dökük olan şeylerin karmaşık görünümünün görünmemesi ise ve siz bunun için bir şeyler yaptıysanız, bir hizmette bulunduysanız, üstelik de çok ağır ve ciddi bir hizmeti başardıysanız, ama oraya ilk gelenin gördüğü şey gene bütün bu hizmetleri yapmanıza rağmen gene her şeyin ortada olmasıysa, yaptığınız, çektiğiniz duvarlar orasını açık bırakmanın sebebiyle hiçbir şey ifade etmiyorsa gene hedeften ayrılmış değil misiniz? O hizmeti niçin yaptığınızı ne çabuk unutuyorsunuz? Hedefe ulaşmadan bırakıp gitmek usul haline geliyor sizler için. Ya da arkadan bir umursamazlık vurdum duymazlık içinde, ne olur burası açık kalsa, insanlar bizim bu darmadağınık halimizi görseler, ne olur ne çıkar mı diyorsunuz? O zaman sizin düşüncenizle Allah'ın düşüncesi aynı standartlarda değil. Unutmayın, buraya, bu camiaya Allah'a hizmet için geldiniz. Almak için değil, vermek için geldiniz. Hizmet vermek için geldiniz. Güzellik dağıtmak için geldiniz. İnsanların gönlünü almak için, etrafınızdakileri mutlu etmek için geldiniz. Bu yol şeytanın yolu değildir, bu yol Allah'ın yoludur. Onlar birbirlerini kırarlar. Onlar birbirlerini aldatırlar. Onlar birbirlerine her çeşit kötülüğü yaparlar. Onlar şeytanla işbirliği edenlerdir. Ama siz Allah ile işbirliği etmek üzere aramıza katıldınız. Öyleyse bunun bilincinde olmalısınız sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı yaşamalısınız. Sizden çevrenize güzellikler akmalı. Sizden çevrenize sadece onları mutlu kılacak davranış biçimleri ve sonuçlar ulaşmalı. Öyleyse hizmetinizi yaparken temel hedefiniz başkalarına iyiyi, doğruyu ve güzeli ulaştırmaktır. Başkalarından size ulaşansa iyi, doğru ve güzel değilse buna tahammül göstermeyi öğrenmelisiniz. Herkes her an hata yapabilir. Siz hata yapmamak için en büyük gayretin sahibi olmalısınız. Madem ki herkes hata yaparmış, o zaman ben de yaparım diye düşünürseniz, o zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o sırat-ı müstakim üzerinde sağlam adımlarla yürüyemezsiniz.
Allah sizin herkesle irtibat içerisinde olmanızı, beraberlik içinde olmanızı ve herkes için bir dost, bir yardımcı, bir imdada gelici olmanızı ister. Kimin hangi konuda yardımına ihtiyacı varsa siz onun yanında bitivermelisiniz. Onunla omuz omuza bir şeyi sırtlanmak, götürmek ve teslim etmek üzere yola çıkmalısınız. Her yolculuğunuz sadece hizmeti içermeli. Siz yoksunuz, hizmetiniz var. Siz yoksunuz, başkaları var. Siz başkaları için yaşayan biri olmalısınız. Bu hedefi realize edebildiğiniz gün Allah'ın istediği bir insan olacaksınız. O zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. Hala aklınızda hesaplar varsa, alınamamış intikamlar varsa, başka insanların sizi aldattığını, size hile yaptığını, zannediyorsanız, kısaca üzüntüleriniz başkalarının davranışlarına dayalıysa yanlışsınız sevgili kardeşlerim. O standartlar içinde mutlu olamazsınız. Başkaları size istediklerinizi vermeyebilirler. Ama siz onlar vermeden de mutlu olmanın anahtarına sahip olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse mutluluğu sorabilir miyim? Neden başkalarının davranışlarında arıyorsunuz da onun gerçek menbaı olan kendi davranışlarınızda aramıyorsunuz? O başkaları siz değilsiniz. Onların başka bir iradesi var. Kendi iradeleri var. Ve kendi iradeleriyle yola çıkıyorlar. Her yaptıkları şeyin hesabını onlar Allah'a verecekler. Davranış biçimleri içinde hesabını Allah'a veremeyecekleri size karşı yapılmış kötü davranışlar olabilir. Ama bu sizi Allah yolunda olan birisini mutsuzluk mağarasına hapsedebilir mi? Hapsetmesi gerekir mi? Bunun mücadelesini vermeyecek misiniz? Başkalarından size dönen her şeyin aslında sizin davranışlarının bir karşılığı olduğunu anlamayacak mısınız? Ne zaman Allah'ın hakikatlerini gerçek olarak düşüneceksiniz? Yoksa siz çok akıllısınız da herkes çok mu aptal? Böyle mi düşünüyorsunuz? O doğruları yapanlar, güzelleri yapanlar, Allah'ın yolunda bütün gayretiyle çalışanlar, aptal da siz mi akıllısınız? Öyleyse sorabilir miyim, o büyük aklınızda neden mutsuzsunuz? Aklın, mutluluk için bir anahtar olduğunu zannediyorsanız, zekiyseniz, akıllıysanız, kafanız o kadar çok çalışıyorsa, neden mutsuzsunuz? Öyleyse bunun arkasında sizin hesaba katmadığınız başka bir şey var. Şeytanın size verdiği telkinlerin dışında Allah'ın yolu var. Siz buna enayilerin yolu diyebilirsiniz. O zaman şu karşınızdaki kişi dünyanın en enayi kişisidir. Allah'a en yakın olan kişi. Ya Allah yolunda Allah için olun ya da Allah'ın yolundan çekinin. Bizim davetimiz daveti kabul edecek olanlaradır.
Davet başkalarına yardımdan geçer. Davet Allah'a hizmetten geçer. Davet hoşgörüden geçer. Davet daha güzele dönük olmaktan geçer. Sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak, insanları hatalı görmek çok kolay bir şeydir. Herkesi suçlayabilirsiniz. Herkesi hataların içinde görebilirsiniz, gösterebilirsiniz de. Ama bu sizi değiştiremez. Bu size bir fayda sağlayamaz. Ne zaman ki karşınızdaki bütün insanları Allah'ın sizin için sizin etrafınızda oluşturduğunu kafanıza yerleştirebilirseniz, o zaman akıl edeceksiniz ki siz o insanlara ne verirseniz onlardan onu geri alabilirsiniz. Her biri sizin aynanızdır. O zaman en çok mutluluğu ne zaman yaşarsınız biliyor musunuz? Kendinizi o başka insanlara adamayı başarabildiğiniz gün. Evet, onlar için yaşayacaksınız. O Allah Teala'nın onlarla dediği kişilerle yaşayacaksınız. Onlar verilmiş sizinle birlikte. Hayatınızı onlara vakfedeceksiniz. Ölene kadar geçen zaman parçanızda sadece etrafınızdaki insanlara Allah için hizmet etmek şiarınız olacak. Herkes etrafındaki insanlara hizmeti esas alırsa, herkes birbirine en büyük yardımcılar olur. Bir düşünün ne demek istediğimi. Bir toplum düşünün, 20 kişiden oluşsun. 20 kişinin her biri başkaları için yaşıyor. Ve her biri için geri kalan 19 kişi de onun için yaşıyor. 18 numaralı kişinin 1'den 17'ye kadar olanlarıyla 19 ve 20 numaralı olan arkadaşları 18 numara için yaşıyor. 18 numara da 1'den 20'ye kadar kendinin dışındaki bütün numara sahipleri için yaşıyor. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Siz herkesin için yaşamaya başlarsanız, herkes de sizin için yaşamaya başlar. Başlangıçta olmaz tabii. Başlangıçta onlar ne yaptıklarını bilmeyeceklerdir. Yanlışlar yapacaklardır. Hatalarının farkına varmayacaklardır. Sağlamayı akıl edemeyeceklerdir. Yaptıkları nesnenin kontrol edilmesini, hedefine varıp varmadığını kontrol edemeyeceklerdir, akıl edemeyeceklerdir. Böyle bir şey yapmaları lazım geldiğini bilemeyeceklerdir. Ama onlara adım adım öğreteceksiniz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmayı. Sevgili kardeşlerim, bir gün gelir ki sanki size bütün emekleriniz boşa gitmiş gibi görünür. Birdenbire kendinizi kalabalığın içinde yalnız hissedersiniz. Sanki etrafınızda Allah için yardım edecek hiç kimse kalmamış gibi hissedersiniz. O zaman yalnız kalmak ihtiyacı duyarsınız. Allah'la beraber olmak, kısa bir sürede olsa her şeyden, bütün dünyadan elinizi eteğinizi çekmek ve Rabbinizle beraber gelecek için bir şeyler yapmak istikametinde bir olmak. Sonuç her zaman Allah'ın akülerinizi doldurmasıyla noktalanır. O size hiçbir şeyden yılmamanızı öğretir ve öğretmekle kalmaz, yaşatır.
her şeyin en güzelini Allah'tan alarak yeniden hayata dönersiniz. Daha bir başkaları için yaşamaya teşne olarak, daha bir güzele doğru bütün kapılarınızı açmış olarak, daha bir Allah'ın yollarını öğretme seviyesinde bir ilerlemenin sahibi olarak, yılmak yok, geri dönmek yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah yolunda hizmet bir sonsuzluktur. Bu sonsuzluğun bitmeyen merdivenlerini adım adım çıkacaksınız. Ne mutlu o kardeşlerimize ki merdivenin her basamağında o mutluluğu yaşarlar. Allah için kendilerini tüketmenin mutluluğunu. Ben bugün Allah için ne yaptım diye kendilerine sordukları zaman verecekleri çok cevaplar vardır. Sabahtan akşama kadar geçen zaman devresinde, akşamdan sabaha kadar geçen zaman devresinde hep Allah için olmuşlardır. Hep başkalarının dertlerine derman olmak için, başkalarına bütün onları alakadar eden konularda yardım edebilmek için yaşamışlardır, çırpınmışlardır. İşte onlar Allah'ın yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, bir görev aldığınız zaman o görevin her şeyden evvel size niçin verildiğini, hangi hedefe varmanız için verildiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Bunu devre dışı bırakarak bir hizmet verdiğinizde hizmetin oluşmadığını görürsünüz. Bir temizlik görevi yapıyorsunuz. Size soruluyor, her şey bitti mi? Bitti diyorsunuz. Sonra bu görevi soran kişi bir odaya giriyor. Oda kirli. Eğer bunun cevabı orasını unutmuşumsa, işte burada üzerinize düşeni yapmadığınız vakasıyla karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda sorumsuzluk müessesesi yoktur. Sorumluluk vardır. Bütün boyutlarıyla sorumlu olmak. Sorumluluğunuz arttıkça dikkat edin. Kendi vicdanınızda arttıkça daha mükemmel bir insan olursunuz. Daha güzele yönelen bir insan olursunuz. Her şey buna bağlı. İç dünyanızdaki temayüle, meyle bağlı. Neye yöneliksiniz? Daha güzel bir hizmete mi angaje oldunuz? Yoksa hizmet sizi sıktı da hizmet dışı mı kalmak istiyorsunuz? Mümkün. Ne zaman dilerseniz ayrılabilirsiniz. Allah'ın sadece Allah'ın dostlarına ihtiyacı vardır. Bu bizim hayatımız sevgili kardeşlerim. Kendilerini Allah'ın yoluna adayanların hayatı. Öyle olmak da sizin için geçerli olabilir, olmamak da. Sorumlusu, hayatınızın sorumlusu sadece sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yakın gelecekte hidayet çağı giderek büyüyerek bütün dünyaya tesirini gösterecektir. Karşınızdaki en büyük engel şeytanla işbirliği yapanlardır, satanistlerdir.
ve şeytana tapmanın dışında ona yardımcı olan, ona destek verenlerdir. Artık bunlar dünya hakimiyeti konusunda harekete geçmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim şeylere dikkatle bakın. Oralarda tekliyorsanız, oralarda hedef tayini yapamıyorsanız, size verilen görevleri gerçekleştiremiyorsanız, o zaman kendinize dikkatle dışarıdan bakın. Tarafsız bir hakim olarak ve karar verin. Allah'ın yolunda devam etmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın hizmeti yapılır. Bu hizmete teşne olanlar, aşık olanlar, hizmeti kendisine zevk edinenler, onlar koşarlar. Öyle olanlar, Allah'a yakın olanlardır. Onlar, Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşacak olanlardır. Öyleyse Osmanlı'yı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Onlar bu hedeflerin hepsine canı gönülden sarılanlardı. Onlar Orta Çağ'dan bu çağlara doğru bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın adaletini temsil ettiler. Allah yolunda fedakarlığı öğrettiler. Osmanlı fedakarlıkların üzerine bina edildi. Devlet-i Aliye, nizamı alem devlet, o Osmanlı'ydı. Ve hepsi Allah'a hizmet yolunda kadın olsun, erkek olsun, el ele, gönül gönüle başkalarını imrendirecek bir davranış biçimleri dizisinin sahibi oldular. Kur'an erleriydiler. Sahabe gibiydiler. Ve aradan geçen 600 yıllık bir imparatorluktan sonra geriye kalan devre bakın. 70 yıl bile dayanamadık, çöktük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ülkemize kurtuluş yolunu açmasını, kurtuluş reçetesinin tatbikata konması için zemin hazırlamasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin Allah'ın yolunda en büyük hizmetleri verenler olması istikametinde dua ederek hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetlerine nail olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Bildim ki Allah-u Teala biz bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsun diye yarattılar, yarattık. İşte Allah'ın yaratışı Allah'a kul olmak. Kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Ruhumuzu Allah'a teslim olduğumuz zaman, teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğu yaşarız. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. İkinci kulluk. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Üçüncü kulluk. İrademizi Allah'a teslim ederiz. Dördüncü kulluk. Arada geçen ara safhaları kattığımız zaman 7 tane safhanın var olduğunu görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yapılan bütün gayretler hep sonucuna varır. Hepimiz Allah için olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Allah için olmak, Allah için yaşamak Allah'ın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Mutluluk denilen müessese hepinizin mutlaka ulaşması gereken Allah'ın bir temel emridir. Bu emir mutlaka yerine getirilmelidir. İnsanın yaratılmasındaki Allah'ın gayesi Allah'a kul olmaksa, kul olmanın 4 tane teslimi gerçekleştirmek konusunda 7 tane safhası var. Her safha bizi daha mutlu bir hale getirmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah-u Teala insan adı verilen kulunu kendisine kul oldukça daha çok, daha çok, daha çok mutlu etmek için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın hepinizden tek istediğidir. Kul olmakla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'a kul olursunuz. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği şu: ve onlar ki, sahabeden bahsediyor, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki nasıl yapmışlar bu işi?
Allah'a ulaşmayı dilediler, diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara, daha kısa ifadesiyle şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte Allah'a kul olmak standartlarının daha birincisinde Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanların mutlaka tağutun kulu olduklarını görüyoruz. Tağutun emrinde olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu konuda büyük bir imtiyazın sahibi. Şimdi sizinle beraber iblisin itiraz gününe, Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan şekillendiriyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Ve diyor ki meleklere, ben bu insanı yeryüzünde halife olsun diye yarattım. Benim yeryüzündeki vekilim olsun diye yarattım. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne yapmış Allah Teala? İnsana ruhundan üfürmüş. İşte insanın kendisinden başka yaratılan, kendisinin dışında yaratılan bütün mahluklardan daha üstün bir vasfı var. Allah'ın ruhu sadece insanda var. Bu sebeple Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Yerler, gökler ve ikisinin arasındaki bütün hayat olan alemler, hepsi insan adı verilen bir mahlukla mücehhez. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime, insanın varlığını ifade ediyor. Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye 17 ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Öyleyse bütün gökler, bütün arzlar ve onların ikisindeki, ikisi arasındaki bütün gezegenler hepsi insan için yaratılmış. Yetmez, insanın emrine musahhar kılınmış,
insanın emrine verilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz mi? Orada mutluluk var, huzur var. Her açıdan bütün güzellikleri yaşayacağımız bir dünya söz konusu. Ve Allah-u Teala bütün insanları gördük ki Allah'a kul olmaları için yaşatmış, yaratmış ve bütün insanlar başlangıçta ne yazık ki ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Ve bu kurtuluş mutluluğun başlangıç noktasıdır. Kim Allah'a yönelirse, asıl ifadesiyle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka bu huzuru ve mutluluğu yaşar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Herkes mutluluğa kazanmıştır ve gördük ki kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor ve Allah'a kul olduğu andan itibaren de mutluluğu yaşamaya başlıyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi kontrolü altına alır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi mutlu olur, mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olma işleminin başladığı yer, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemektir, dilediği anda kişi tağuta kul olmaktan kurtuluyor, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse bu nokta mutluluğun başlangıç noktasıdır. Neden mutluyuz? Allah'a kul olmayı dileyen herkes, dünya saadetine de, ahiret saadetine de mutlak olarak adım atmıştır. Bu kişi neden mutludur? Çünkü Allah-u Teala onu mutsuz kılacak olan temel faktörden, yani iblisten, o kişiyi muhteşem bir şekilde kurtarır. Onu koruması altına alır. Her şey bu dizayn içerisinde gerçekleşir. Biz insanları mutsuz kılan şey, şeytanın bizlere olan müdahaleleridir. Her an şeytanlar bütün insanlarla uğraşırlar. Allah-u Teala diyor ki onlar sizin onları göremeyeceğiniz bir yerden görürler diyor. Ve size tesir ederler. Neticesi çıkıyor ortaya. Bu tesir, şeytanların tesiri mutlaka negatif bir tesirdir. İşte onun için başa gidelim dedik. Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala yaratıyor, ona hayat veriyor, arkasından da ruhundan üfürüyor. Bir hususu daha açıklayalım. Ruh insana hayat vermez. Hayatı veren de, alan da Allah'tır diyor Allah-u Teala. Biz hayat veririz ve hayatı diyor sadece biz sona erdiririz. Sadece biz hayat veririz ve hayatı sadece biz sona erdiririz diyor. Kendisinden başka herhangi bir kuvvet,
hayatı vücuda getirmekte veya geriye almakta yetkili kılınmamış. İşte insan adlı bu mahluk ezelde Allah-u Teala tarafından yaratılınca bütün melekler Allah-u Teala secde emri veriyor. Bütün melekler secde ediyorlar. Onların arasında bulunan iblis, cin tayfesinden şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala diyor ki, iblis emrime rağmen seni bu Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblisin cevabı şu, beni azdırmana yemin ederim ki sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın ama onu topraktan yarattın. Bu sebeple ben ondan üstünüm diyor iblis. Allah Teala da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek bu hedefe yönelik olarak insanı yarattığı cihetle insanı üstün kıldığı açık ve kesin bir hüviyet olarak çıkıyor karşımıza. Bu sebeple diyor ki şeytana huzurumdan kovuldun. Seni cehenneme atacağım. İblis şöyle cevap veriyor. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar beyaz et. Hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben madem ki Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuluyorum, cehenneme mahkum ediliyorum, öyleyse ondan intikamımı almak için bana müsaade et. Kıyamet gününe kadar beni yaşat. Ben bütün gücümle o insanları, bunun zürriyetini senden uzaklaştırayım. Onların sırat-ı müstakimlere üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip sana kul olmalarını engelleyeceğim. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla sen insanın üzerine saldır. Onlardan kimleri kandırabilirsen onlarla beraber dilediğiniz gibi yaşayın. Ama hepinizi mutlaka

Onun mutluluk adı verilen bir müessese yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü sadece nefsiyle hareket eder, sadece insanı huzursuz etmek, mutsuz etmek hedefine göre kendini odaklamıştır. Mutsuzluk hedefine endekslemiştir kendini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan sizin şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Ve de mutsuzluğunuzun arkasında da o vardır. Allah Teala diyor ki Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani aynı zamanda şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olamazsınız, diyor Allah-u Teala. Peki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman nasıl oluyor da şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti sona eriyor? Çünkü Allah Teala ilahi bir tatbikatta bulunuyor. Şeytanın bize tesir etmesini önlüyor sevgili kardeşlerim. Şeytanın bize tesir etmesini Allah-u Teala önlüyor. Aramıza bir perde, bir kalkan, bir zırh çekiyor. Şeytanın üzerimizde hiçbir tesirinin oluşmasına müsaade etmiyor. Bu mutluluk için yeterli bir sebep. Nefsimizde afetler var ama ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiklerini işleyecek hüviyette yaratılmış ama görevlerini o istikamette yapmaları için ya da Allah'ın emirlerine isyan, yasaklarına kapı açmaları için, yasaklarını gerçekleştirmeleri için şeytanın onlara o istikamette telkinde bulunması lazım. Şeytanın telkini önlendiği için nefsin afetleri kişi üzerinde hüküm ferma olamıyor. Şeytanın insanı azdırmasına Allah-u Teala müsaade etmiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mümindir, Allah'ın dostudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kafirdir, tağutun dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulumati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. İki çeşit mümin var, iki grup Allah'a inanan var. Bir, Allah'a inanıp Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil cehennemden. İki, Allah'a inanıp

Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunların gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedefe yürümeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırabilmeleri bir dileğe vabeste. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Eğer dilerse hedefine ulaşır. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefidir. Ama başka bir yolu yok. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Peki dilemeyenlerin durumu? Dilemeyenlerin durumunu da anlatıyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Vellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir. Veya da Türkçemizdeki gibi o kafirlere gelince onlar da tağutun yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amin olmuştur. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse o mutlaka tağutun dostudur. Veya Allah'a ulaşmayı dilemiş de vuslata ulaşmış ama vuslat olduktan sonra devam ettirememişse Allah ile olan dostluk hüviyetini zikirlerinde azalma düşme olmuşsa ve bu düşme normal haddin altına inmişse o kişi nefsinin kalbi %51 nurla dolmasına rağmen o nurların yavaş yavaş azaldığı bir yeni ortama girer. Tağut ona adım adım insan ve şeytanlar yeniden hakim olmaya başlar. Ve kişi kaybedenlerden olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah hepimizin hep mutlu olmasını istiyor. Ama biz insanlar mutlu olmayı hak etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu hak etmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala şeytanlarımızdaki bütün ilişkileri keser. Kestiği noktadan itibaren bizler 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabi oluruz. Mutluluğumuz devam eder. 21. basamakta mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu noktaya kadar 7-8 aylık bir devre geçecektir. Bu devre çok daha kısa da olabilir. Bu süreç içerisinde o kişinin adım adım hedefine yürüdüğünü görüyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ruhunu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir hedefi var. İnsanların ruhlarını
kendisine ulaştırmak. Bunu Allah Teala garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse insanların ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de sonunda mutlaka Allah'a geri döner. Allah emanetini mutlaka geriye alır. Marifet, o emaneti hayattayken bilerek, isteyerek Allah'a ulaştırmak, kişinin kendi iradesiyle Allah'a geri döndürerek Allah'a ulaştırması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ki Allah bizleri bir sonsuz güzelliğe ulaştırsın. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, gördük ki Allah o kendine seçtiklerinden belki sadece %10'dan daha aşağı bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ama o dileyenleri de Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşmadan sonra kişi Allah'ın yolundan saparsa, tağut tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından saptırılıyor ve kalpleri %51 oranında nurla dolmuş olmasına rağmen vuslata ulaştıkları zaman ruhları Allah'a ulaştığında bu insanların kalplerindeki nur adım adım yok olur ve kalpleri tekrar eski karanlığına döner. Kişi dalaletten hidayete ulaşmıştır. Ruhu %51 nura kavuşmuştur. Ama sonra bu nur yok olmuştur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tağut, nura ulaşan kalbi nurdan tekrar zulmete geri döndürmüştür. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hiçbir kuvvet o kişinin kalbinin %50'den daha fazla nurla dolmasına engel olamaz. O kişi mutluluğu %50'den daha fazla bir oranda, %51 oranında dünya mutluluğunu mutlaka yaşar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmış olur. %49 fazıl, %2 rahmet nuru kişinin kalbini doldurmuştur. Böylece nurların karanlıklara galebe çaldığı bir noktaya ulaşılmıştır. Orası mutluluğun %50'den daha fazla var olduğu bir dünya hayatı sergiler. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor sözü var. Demin söylediğimiz ayet-i kerimede Allah Teala o sözünden bahsettiği gibi Rad 27'de de bahsediyor. Diyor ki dalalette olanları Allah Teala bırakır diyor. Dilediği kişiyi Allah dalalette bırakır. Daha başka bir ifadeyle dalalette kalmayı dileyen kişiyi Allah dalalette bırakır. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse
Allah-u Teala'nın dalalette olanları kendisine ulaştırması söz konusu. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ulaştırınca kişi %51 mutluluğu mutlak olarak yaşar. Bu noktadan itibaren zikrini arttırarak yoluna devam ederse kişi, daha sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Yoluna devam ederse irşad olacaktır. Arkasından da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve mutlulukların, yaşanabilecek olan mutlulukların en üst boyutunda bir dünya hayatı geçirecektir. Cennetin de en üst katına gidecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar güzel şeyler vaat etmiş ki sadece sizin gayretinize bağımlı. İnsan bedavadan dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetini, üçüncü kat cenneti elde edebilir mi? Elde edebilir. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ondan sonrasını bana bırak diyor. Senin görevin sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dile. Geri kalanı diyor benim işim. Ben diyor senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Bunu diyor sana garanti ediyorum. Senden istediğim bir tek şey var diyor. Bana ulaşmayı dile. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Kurtuluşu da hiçbir şekilde yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğunun yarısını ona teslim eder. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkaran mürşidine tabi olan kişiyi ikinci kat cennete, 14. basamak ve Allah'a ruhunu ulaştıran kişiyi 21. basamak. Allah 3. kat cennetine ulaştırır. Ve bu Allah'ın bir garantisidir. Allah Teala kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku, insanı böyle bir mutluluğa mutlaka ulaştırmaya kararlıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa, o iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluğa ulaşır. İç dünyasında kavga bitmiştir. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur daimi zikre ulaştığı zaman. Bu sebeple o kişi sonsuz bir mutluluğu yaşar iç dünyasında. Allah'ın bütün emirlerine riayet etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir iç dünyası vardır kişinin. Dış dünyasında başka insanlarla o dosttur. Ona düşman olan insan çoktur. Ama o hiçbirisine düşman değildir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde büyük mutluluğu yaşar. Çünkü Allah Teala onun en büyük dostu olmuştur. Kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah Teala'ya teslim etmişse o 7. kat cennetin sahibi olur. Adın cennetleri o kişi içindir. Dünyada da
nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için dünyada da başka insanlarla olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ahirette de yedinci kat cenneti Allah-u Teala ona nasip etmiştir. Ve bu kişi bunların yarısını, üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını bedavadan elde eder. Sadece bir dilekle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum diyerek mutluluğu gerekli boyutta yaşamak hakkının sahibi olur. Allah-u Teala'nın lütfu keremi sonsuzdur. Bütün insanları onunla mutlu etmek ister. Ama insanlar Allah-u Teala kendilerinden sadece bir dilekle bunu dilemelerini istemesine, buna karşılık da onlara dünya saadetinin yarısından fazlasını ve üçüncü kat cenneti vaat etmesine rağmen insanların her devirde çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası asla Allah'a ulaşmayı dilemezler. Çoğu böyle bir konudan haberdar olmadığını bile zannedebilir. Oysa ki hepsine Allah'a ulaşmayı dileyin tebliği mutlaka yapılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir mutluluğu birlikte yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Ömür boyu sonsuz mutluluklar içinde bir hayat geçirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın bize emrettiği hususların başında bu sevgi geliyor. Allah Teala bütün hayatımıza baz teşkil eden, temel teşkil eden bir kavramdan bahsediyor. Sevmek. Evvela Allah Teala'nın çok sevdiğini bilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok seviyor. Öyleyse biz de mutluluğu birer insan olarak, birer yaratık olarak sadece severek yaşayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, evvela konumuza şükürle girelim, hamdle girelim. Neden? Çünkü bizler insanız. Kainatta Allah'ın en çok değer verdiği mahluklar. İnsan olmak bir şereftir. İnsan olmak Allah-u Teala'nın bir ayrıcalığıdır. İnsan olmak kainatın en üstün yaratığı olmak demektir. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat insan için yaratılmış. İşte buradan dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a kadar bir yolculuk yapılır mı? Yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah Teala tarafından evvela seçilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilesin diye. O seçilenlerden Allah'a milaki olmayı dileyenler, Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sever. Dilemezse, Allah-u Teala'nın sevgisine layık değildir. O kişi kendisini cehenneme mahkum etmiştir. O kişi kendisini şirke mahkum etmiştir. Küfre mahkum etmiştir. Şeytanın kulluğuna mahkum etmiştir. Bir başka ifadeyle toptan kendisine yazık etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim.
İster ki herkes bu dileği dileyerek bir defa kendisini mutlaka cehennemden kurtarsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü Allah Teala bu kişiyi bırakmayacaktır. Ona namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri sevdirecektir. Severek büyük bir zevkle yapmasını temin edecektir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dileyen herkes bu lütuf ve keremden mutlaka istifade eder. Mutlaka Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir mahluk, bir yaratık olarak biz Allah Teala'nın bize verdiği bu küçücük akılla, küçücük irfanla neden öyle diyoruz? Çünkü biz bir mahlukuz. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın sonsuz dizaynından bir küçücük parçayız. O her şeyi yaratandır. Kainatı yaratandır. Alemleri yaratandır. İnsanları yaratandır. İnsana ruhundan üfürendir. Eğer varsak, şu anda biz var isek, bu varlığı ona borçluyuz. Allah bizleri var etmek istediği için varız. İstemeseydi var olmazdık. Düşünebilen, Allah'ı idrak edebilen bir yapıyla bizleri teçhiz etmiş. Serbest irade vermiş. Dilediğini yapmakta serbestsin diyor. Ama diyor, bana hesap vereceğini unutma. Sana verdiğim o serbest iradeyle diyor, dilersen mutlu olabilirsin. Şu dünya mutluluğunu yaşayabilirsin ve de söylediklerimi yaparsan, ki bu sadece bir dilektir, yani bana ulaşmayı dilersen, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve diyor, bunu ben yaparım, seni kendime ben ulaştırırım, sonra da diyor sana, sanki sen bana ulaşmışsın gibi mükafat veririm diyor. Manevi mükafat, kıyametten sonraki üçüncü kat cennet. Üçüncü kat cennet aslında o zamanki yaşamakta olan bir insan için aynı fizik mükafattır. Bu dünyaya göre manevi diyoruz. Bu dünyada bu fizik vücutlarımızda yaşadığımız için o zaman yaşayan bu fizik vücutlarımız olmayacak cennet ve cehennem hayatını. Enerji bedenlerle yeniden yaratılacağız. Kıyamet günkü ikinci ölümden sonra bütün insanlar yeniden diriltilirler. Ama artık etten kemikten yapılmış, topraktan yaratılan bu fizik bedenler değil, enerji bedenlerle sonsuz cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir dizaynda yaratılır insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela çok sevinmeniz lazım gelen bir şey değil mi? Allah sizi seviyor. Herkesi seviyor. İnsanlar
Allah'ın kendilerini cezalandıracağı şeyleri de yapmak yetkisinde olarak yaratılmışlardır. Yani serbest iradenin sahipleridir. Bu serbest irade nefsin emrinde olabilir. Nefs baştan aşağı afetlerle donatılmış olduğu için çok kötülükler işleyebilir. Bunun neticesinde gideceği yer cehennem olabilir. Ya da kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Nefs tezkiyesini tamamlamıştır. Sonra tasfiyesini de tamamlamıştır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinin afetlerini daimi zikre, sonra tesbihe ulaşarak bütünüyle yok eden, günahları sevaba çevrilen bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Kim daimi zikre ulaşırsa sonucu mutlaka budur. Günahlarının sevaba çevrilmesi hem de ikinci defa. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, Allah onun mürşidine ulaştırır başlangıçta. Tabiyeti sırasında ilk defa günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah Teala ona o güne kadar bütün sevaplarına bire bir derecelik sevabına 10 katını verirken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bunu 700 kata kadar çıkarmıştır zaten. O bire 700 kat almaya devam edecektir ömrü boyunca. Yeter mi? Yetmez. O kişi ruhunu ve çini ve nefsini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra o noktadan sonra işlediği günahları da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlediği günahları da affedersiniz, mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları da Allah Teala bir defa daha affedecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Salah makamının birinci kademesinde affedecek, ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu verecek, üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, o bolluğun, bereketin sahibidir. Cömertlerin en cömertidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Herkes mutlu olsun. Kainatın hakimi olarak yarattığı, insan adı verilen bu yaratığın, bu mahlukun şeytana galip olmasını istiyor Allah-u Teala. Mutluluğu yaşamasını istiyor. Herkesle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı olarak o kişiye fısıldar. En kötüsü o kişinin bu fısıltıları kendi düşüncesi zannetmesidir. İnsanlar hep böyle aldanırlar sevgili kardeşlerim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz bir araştırma gezisine çıkmalısınız. Bu mutluluğu araştırmak olmalıdır. Nerede arayacaksınız? Sadece tek bir yer var. İkinci bir yer yok. O Allah'tır. Allah'a mutlu olmak konusunda müracaat edenler, Allah'tan aldıkları cevapla ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyeceklerdir. Bu dilek geminin iskeleden demir almasıdır. Yelkenlerini açmasıdır. Nasıl bir gemi iskeleden ayrılmış da 7 tane beldeye
uğrayıp yedincisine ulaşacaksa, o insanın ruhu da yedi tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. O noktada Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan, kişiyi devamlı Allah'ın yasak ettiği fiillere davet eden, emrettiği şeyleri yapmamaya çağıran, şeytanla işbirlikçi olan o kişinin nefsindeki afetleri Allah Teala verdiği sözü tuttuğunda yarı yarıya yok etmiş olacaktır. Allah Teala diyor ki:

0: Allah dilediğini Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona kendisine men kişiyi yönelip. Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib ve yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhudur Allah'ın zatına ulaşan fizik vücut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Ruhum, ruhum, ruhum dediğiniz şey aslında ruhunuz değildir. O Allah'ın ruhudur ve Allah'a geri dönecektir. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhundan üfürdü diyor. Allah kendisi için onun içine, insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var. O bir emanet. O emaneti onun sahibi olana, Allah'a iade etmek, teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Allah sizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, insan kainattaki en üstün yaratıktır. Meleklerden de üstün müdür? Üstündür. Bütün melekler insan için yaratılmıştır. Bütün yerler, bütün gökler, Allah'ın yarattığı her şey, her şey sadece insan için yaratılmıştır. İşte Allah'ın katında bu kadar önemlisiniz. Bu sebeple de Allah sizlere ruhundan üfürmüştür. Herkes, bütün insanlar Allah'ın ruhuyla her an beraberdirler. Ne zamana kadar? Mürşitlerine tabi olup da Allah'ın emanetini Allah'a geri döndürmek, Allah'ın zatına ulaştırmak üzere tabi oldukları zaman mürşitlerine. Tabiyet bir tevazu işidir. Sizden daha üstün birisini kabul ediyorsunuz ki tabi oluyorsunuz. Bu üstünlük nefsi bir üstünlük değildir. Bir hırsız şebekesinin başkanına tabi olup da onun emirlerine itaat eden kişi Allah-u Teala'nın emrinin tamamen dışında bir işlev yapmıştır. Da o kişinin emrini yerine getirecektir. Getirdikçe batağa daha çok batacaktır. Çünkü her emir ona derecat kaybettiren bir şeyler vücuda getirecektir. Ama Allah'ın yolunda olan bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu kişi Allah içindir. Herhangi bir mürşide tabi olmaz. Allah Teala'dan hacet namazını kılıp sorar, o mürşide gider. Ulaşır, tabi olur. Allah Teala ezelde o kişinin mürşidini tayin etmiştir. Bütün mürşitlerin yerine vekil olan, hepsini temsil eden birisi yaşar mı? Her devirde, her devirde yaşar. Bu kişi devrin imamıdır. Bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Gerçek mürşit odur ki Allah'tan sonra ve cevabı alınca da inanamayabilir. Bir daha hacet namazı kılar, bir daha görür. Bir daha hacet namazı kılar, bir defa daha görür. Emin olur ki odur. Mürşitlerin de tabi olacağı kişi devrin imamıdır. O günlere doğru yaklaşıyoruz ki hayatta olan bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece ve sadece insanların mutluluğu için onlara her şeyi hazırlamıştır. İnsan bir mahluktur. İnsanlar ve hayvanlar havadaki oksijeni kullanırlar nefes almak için, kanlarını temizleyebilmek için ve içmelerinde biriken karbonu karbondioksit olarak dışarı çıkarırlar. Artık maddedir karbondioksit. İnsanlar için. Hayvanlar için de öyle. Hayvanlar da havadaki oksijeni alırlar ve havaya karbondioksit verirler. İşte insanların ve hayvanların havaya verdiği bu karbondioksit bitkilerin temel gıdasıdır. Biliyorsunuz ki karbonhidrat, bütün karbonhidratlar gıdadır. Besin maddesidir. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Ama topraktadır kökleri. Köklerinden su alırlar. Bu sudaki hidrojeni ve oksijeni kullanırlar. Güneş ışıklarını da bir fotosentezin parçası olarak kullanırlar. Ve klorofil özümlemesi yaparlar. Karbon dioksidi, karbonhidratı oluştururlar. Ve havaya da devamlı oksijen bırakırlar. O oksijen ki insanların ve hayvanların olmazsa olmaz yaşama maddesidir, yaşam şartıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala hayvanları ve insanları bitkilerin çıkardığı oksijene mahkum etmiş. Ama bitkileri de insanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksite mahkum etmiş. Bitkilerin bir yerlere gidip de yemek yemeleri söz konusu değildir. Ama köklerinden aldıkları sudaki hidrojen ve oksijeni kullanarak fotosentez yoluyla karbonhidratları bitkileri, hayvanların ve insanların çıkardığı karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluşturmaları söz konusu. Daima havaya oksijen bırakmaları söz konusu. İki ayrı grubu, hayvanları ve bitkileri Allah-u Teala birbirine ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayat maddesi. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeyi bizim düşünemeyeceğimiz kadar, düşünme standartlarımızın ötesinde bir noktada dizayn etmiştir. Daha girif olayları insanlar adım adım öğreneceklerdir. Kaldı ki bu sadece fizik standartlardır. Bir de fiziğin ötesi var. Ruhunuz var, nefsiniz var, başka alemler, ölmüş olanların yaşadıkları berzah alemi. Rüyanızda sık sık nefsiniz vücudunuzdan ayrılarak oraya gider. Giderken ruhunuzun nefsinizin hızı ışık duvarını aşacağı için hatırlayamazsınız orada olanları. Dönerken de tekrar ışık duvarını aşacağı için hızla gene hatırlayamazsınız. Ama bazen rüyalarınızı hatırlarsınız. Bunu bir hayal mahsulü zannedersiniz. Oysa ki ne zaman rüyanızdayken bir fincanı elinizde tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız rüyanızda, siz oradasınız, berzah alemindesiniz. Rahatlıkla sizden evvel ölmüş olanları ailenizden arayabilirsiniz. Zaten öğrenirsiniz. Onlar sizin geleceğinizi anladıkları zaman zaten sizi karşılarlar. Ve onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Herkes bunu yaşayabilir. Hiçbir engel koymamış Allah-u Teala. O zaman göreceksiniz ki vaktiyle ölmüş olan büyük anneniz, büyük babanız, dedeniz, evvelce ölenler, hepsi orada aynı ailenin fertleri olarak yan yana beraber yaşıyorlar. O zaman hiçbir şeyin boş olmadığını, ölümün bir son olmadığını kesin olarak yaşarsınız. Onlar dünyada yaşamakta olanları beklerler. Ve ölüm anı.
1: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha.
0: Sevgili kardeşlerim, her şey bir devamlılık arz eder. İnsan hayatı, dünya adı verilen bu gezegende, bu fizik vücut bedenle bir dünya hayatı söz konusu olduğu için, hudutlu bir zaman aralığı içerir. İnsan ömrü Allah Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadar süre yaşanır. Sevgili kardeşlerim, hudutlu bir hayatımız var. İnsan uzun yaşasa 100 sene, 150 sene yaşasın. Ama sonunda gene ölecektir. Bu dünya hayatı mutlaka bitecektir. Fizik cesit toprağın altına girecektir. Nefs berzah alemine gidecektir. Eğer kişinin ruhu Allah'a ulaşmamışsa Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınarak Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat yaşanmaya değer bir hayattır. Sırlarıyla, mutluluklarıyla o bir bütündür. Neden mutlu olmak yerine mutsuzluğu tercih ediyorsunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, girmek istemeyenler, bu sözü sizlere söylüyoruz. Ne kaybedersiniz ki bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilerseniz, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşacak. Her ne kadar bizim sevgili din alimlerimiz ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlarsa da realite hiç öyle değildir. İşte şu anda ruhsuz birisi konuşuyor sizinle. Ama hayattayız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve sadece yarım mutluluğu insanın emrine vermiştir. Bir hibe olarak, karşılıksız bir mutluluk vasıtası olarak. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur? Şu olur. O insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsindeki afetlerin %51'inin yok olması gerekir. Bu ise ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Allah ona furkanlar verir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katı aşarak kendisiyle beraber seyri sülükte bulunanlarla önce birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Her katı yavaş yavaş aşarak 7. gök katının 7. aleminden sonra setretinin 6. aleminden sonra 7. alemin başlangıcını teşkil eden indi ilahinin alt noktasındaki sitetin müntihaya ulaşır. Bu varlıklar avinin en üst noktasındaki o muhteşem ağaçtır. Yapraklarının rengi onun kadar güzel bir ağaç görmeniz dünya üzerinde mümkün değildir. Eğer yolunuza devam ederseniz,

da kendi zatına 7 tane gök katını aşırtarak ulaştırır. Herkes için mutlaka gerçekleştirilen bir olaydır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için. Kim dilemişse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah tarafından Allah'ın yardımıyla ulaştırır. Bu Allah'a ait olan ruhun sahibine geri dönmesi işlevidir. Mutluluk da %50 olarak tecelli eder. 7 gök katını aşan ruh her seferinde nefsin afetlerinin biraz daha azalmasıyla, o afetlerin yerini fazılların almasıyla gerçekleştirir. Her gök katı nefsin kalbinde %7 fazıl birikimini garanti eder. Böylece 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle %51 noktada kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu hedef o kişi için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu vuslattır. Ruhun, Allah'ın ruhunun sahibi olan Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Ondan sonra da dersiniz ki her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın nefsi %100 afetlerle doluyken bu afetlerin %51'ini devreden çıkaran Allah'tır. O %51'e %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, fazıl nuru ve rahmet nuruyla o kişinin nefsinin %51'ini Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete sokar. Bu kişi günün her günün yarısından fazlasını mutlulukla geçirecektir. Bu zikir seviyesini ya 33 bin zikirler 41 bin zikir arasında değişiyor rakamlar. Ama kim bu hedefe ulaşmışsa 7 tane gök katını aşmışsa ruhu Allah'ın zatına ulaşmışsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman 2. kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok olduğu için, yerine hasletler geldiği için, nefsinin kalbinde %51 nurlar dolmuştur. İşte o nurlarda kişi hedefe yürüyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikte olduk. İşte sadece bir dileğinizle Allah'ın sizi %50'den fazla, günün yarısından daha fazla mutluluğa mutlaka ulaştırması, işte cennetin 3. katına kadar sizi mutlaka çıkartması,
sadece bir tek dileğinize vabestedir.

Tek bir dinek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah Teala'nın hepinizin ruhunu ona ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, Allah'laşmayı değil, birisi Allah'a ulaşmak diye bahsettiğimiz şeyi Allah'laşmak diye söyleyerek bizi karalamaya uğraşıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç olur mu? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz fısk. Fısk, bir insanın kalbinde iman kelimesinin bulunmaması halidir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde ebediyen kalacağı yer, işte bu fısk müessesidir. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren fısktadır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedir. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren mühürlüdür. Öyleyse fısk içinde, dalalet içinde, küfür içinde aynı şeyler söz konusu. Ne zaman bir insan fısktan kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan dalaletten kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan küfürden kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ya ölü olarak kalacaksınız, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bakan ama göremeyen körler olarak vasıflandırıyor. Kulakları duyan ama işitemeyen, duyduğunun manasına varamayan sağırlar olarak vasıflandırıyor. Sonra da Allah'ın diliyle konuşamayan dilsizler olarak vasıflandırıyor. Sonra da kalplerinde ekinet olduğu için idrak edemeyenler olarak vasıflandırıyor. Öyleyse Allah-u Teala En'am suresinin 81. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz o zaman ki bütün nebilere şöyle dedik. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra, siz nebilerimden sonra bir resul gelecek. Nebilerden sonra gelecek diyor Allah Teala. Artık nebi olması mümkün değil. O mutlaka bir veli resul olacak. Bir Resulüm gelecek. O gelen Resulüme yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve dilinizde bu ağır ahdi yükleniyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz. Biz ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. 82. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, bundan sonra o söz konusu olan Resul kendisini beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fıskadır diyor Allah Teala. Bütün devirlerde, bütün milletlerde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Bu Ali İmran Suresinin 82. ayeti kerimesi gereğince madem ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resul var, o Resul'e tabi olmayanların hepsi fıskıdır. Hiçbir zaman parçası yok ki herhangi bir kavimde bir Resul olmasın. Külli kavmin Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır. Diyor ki Allah Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi lisanı ile konuşan, söylediklerimizi onların lisanı ile anlatabilen bir Resul beaz etmemiş olalım. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. O kavimlerde bulunan insanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını sağlasın diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Ve bir kısmının da tabi olmayanlar, onların üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Tabi olmayanların da üzerine dalalet hak oldu diyor. İşte böyle bir olgu söz konusu. Öyleyse her devirde mutlaka Resuller var. Her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller var. Yani insanlık tarihinin ilk gününden insanlık tarihinin son gününe kadar her kavmin içinde Resuller mutlaka var olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde bütün zaman parçalarında Resuller var olduğuna göre tabi olmayanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar mutlaka fısktalar. Öyleyse fısk müessesesinde o kişinin kalbinde küfür yazılı. Kişinin kalbi mühürlü. Öyleyse İnsanların ne zaman fısktan kurtulduğunu görüyoruz. Ne zaman kurtuluyorlar? Mürşitlerine ihsanla tabi oldukları zaman kurtuluyorlar. Şimdi Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka onları cennetime alırım. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir muhteşem dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel oluşacağı bir standart söz konusu. Kim ne zaman fısktan kurtulur? Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları yaşayan insanların olaylar karşısındaki davranış biçimlerine göre Allah onların davranışlarını değerlendirir. Ve burada pozitif noktada olanların hepsi Allah'ın seçtikleri olurlar. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dileyenler üçüncü basamağa geçer. Burada kurtuluş vardır. Ama henüz kişi fısktan kurtulmamıştır. Kalbinde hala küfür yazar. Ama kurtulacağı günler çok yakındır. Bu kişiler aynı zamanda dalalettedirler. Bu kişiler aynı zamanda küfürdedirler. Kalplerinde hala küfür yazıyor. Kalpleri hala mühürlü. Ama cennetin müjdesine sahipler. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse şöyle düşünenler olabilir. Bu ne biçim fısk ki? Hem insanlar fasık hem de kurtuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala birkaç dakika içinde o kişinin kalbinde olanları işitiyor, biliyor, görüyor. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Birinci, Allah'ın birinci ihsanı. İkincisi, o kişinin baş gözündeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamını seçiyor artık. Ondan sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamının sözlerini işitiyor. Manasını anlıyor. Sonra kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Kişi anladığını kalbine indiriyor, işittiğini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Derin bir anlama standardı içine giriyor. Derinliğiyle anlıyor ve kendine mal ediyor. Arkadan Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Daha sonra dediğim bunların hepsi bir dakikanın içinde, iki dakikanın içinde gerçekleşen olaylar dizisi. Ard arda yıldırım gibi olaylar tahakkuk eder. Bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış bir kişidir. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz partikülleri, nurları o kişinin göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalp mühürlüdür. Buna rağmen kalbe rahmet partikülleri sızacaktır. Bunlar nefsin kalbinde, o kalpte küfür yazmasına rağmen, küfrün bütün direnmesine rağmen kalbe zorla girecek, %2 yer işgal edecektir. Ve küfür kelimesinin bütün o karanlıkları kaçırmama gayretine, kendine çekme gayretine rağmen, ki böyle bir imkanı var küfür kelimesinin, sadece karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilir. Ama ona en yakın olanları sımsıkı tuttuğu halde en uzakta olanların arasına, Allah'ın rahmetinin sığınmasına mani olamıyor. Ve %2 rahmet o kalbe yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oldu. Fıskta ama huşu sahibi olan bir fasık. Öyleyse adım adım fısktan kurtuluşun son noktasına gidiyor kişi. Çünkü bundan sonra Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığında. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çöküp tövbe edecektir. Tövbe ettiği anda fısk bitmiştir. Tövbe ettiği anda küfür bitmiştir. Bu 10 tane ihsanla tövbe ettiği anda dalalet bitmiştir. Öyleyse fıstan kurtuluş hidayettir. Fıstan kurtuluş mümin olmaktır. Fıstan kurtuluş 3 hidayetin birden başlamasıdır. Ruhun Allah'a doğru yolculuğu, nefsin nefs tezkiyesine başlaması, kalbindeki karanlıkların yerine faziletleri doldurmaya başlaması ve fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fısk bitmiştir, hidayet başlamıştır. Fısk varsa hidayet yoktur. Fısk varsa mümin olmak yoktur. Fısk varsa küfür vardır. Fısk varsa dalalet vardır. Fısk, dalalet ve küfür üçü daima bir aradadır. Böyle olan insanların kalpleri mutlaka mühürlüdür. Kalplerinin fıkıh hassası çalışmaz. Kalplerindeki semi isimli işitme hassası ya da kulaklarındaki semi isimli işitme hassası mühürlüdür. O kişi kulaklarındaki vakra sebebiyle işitmez. Sadece duyar kulakları. O kişinin kalbindeki basar hassasının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır. Basar hassası, kalbindeki basar hassası kördür, görmez, perdelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir noktada bir insan mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip 10 tane nimet Allah-u Teala'dan aldığı an küfürden kurtulmuştur. Neden? Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesidir. Bu ise o kişinin kalbine imanın yazılması için yeterlidir. Mücadele 22. Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ne zaman? 10 tane ihsanla tabi olunduğu zaman kalbinin içine iman kelimesi yazılıyor kişinin. Nasıl yazılıyor? Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Evet, böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o kişinin böylece kalbinde artık iman kelimesi olduğu için o kişi mümindir. Ruhu hidayete başlamıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsi hidayete başlamıştır, tezkiyeye başlamıştır. Fizik vücudu hidayete başlamıştır. Nefsin tezkiyesine paralel olduğu olarak aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. Öyleyse fısk bitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle fısk da gitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle dalalet de gitmiştir. Kişinin hidayete ulaşmasıyla kişi mümin olmuştur. Kişi fasık olmaktan kurtulmuştur. Ve ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O kişiye Allah-u Teala hayat vermişse, çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ve kişiye o verdiği 10 tane ihsanla irşat makamını sevdiren Allah'tır. Onu irşat makamına ulaştıran Allah'tır. Ve ulaştırdıktan sonraki seyr-i sülük isimli yolculuğunda onun nefsinin kalbindeki afetleri yok eden Allah'tır. Onun ruhunun Allah'a ulaşmasına sebebiyet veren, ulaştıran Allah'tır. Kişi aşağı yukarı kendinden hiçbir şey yapmaz. 10 ihsanı alırken kişi bir tek şey yapmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 10 nimeti alırken gene bir tek şey yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 1'e 10. Ve kişi 14. basamakta fısktan kurtulmuştur. Tabi olmayanlar fısktadır diyor Allah Teala. Yani tabi olan fısktan kurtulur. Kişi tabi oldu. Fısktan kurtuldu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. 7 tane gök katını ruh nefsin kalbindeki her %7 karanlık azalmasıyla Allah'a doğru yaptığı seyri sülükünde birer gök katı yükselecektir. İlk %7 nur katı, nur birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata yükselecektir. Nefsi emmare. Bir defa daha %7 nur birikimi, ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir defa daha %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülkime. Ve böylece mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşan ruh 7. gök katını tamamen geçer. 7 tane alemi setil-i müntahadan Allah'a dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani sığınağa, meaba sığınmış olur. Yani Allah'a sarılmış olur. Ve fısk biter, birinci hidayet gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu Allah'a ulaşmayı kişi dilediği andan bu noktaya kadar, yani ruhunu Allah, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar, o kişi için hiçbir tehlike söz konusu değildir. Hiçbir kuvvet, şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, kimler olursa olsun, hiç kimse o kişiyi Allah'ın yolundan saptıramaz. Dalalete düşmesi mümkün değildir. O kişi mutlaka hidayet üzere olan bu kişi mutlaka hidayete erecektir. Yani ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacak. Mutlaka Allah'ın zatında yok olacak. Yani Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine göre Allah'a mutlaka sarılacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ve bu noktada hidayete erecektir kişi. Hidayet üzere olmanın ruh için bitiş noktası. Ruhun sırat-ı müstakimi sona ermiştir. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi hidayete ermiştir. Kişi fısktan kurtulmuştur. Nerede kurtulmuştur? Hidayet üzere olduğu noktada, 14. basamakta kişi fısktan kurtulmuştur. 21. basamakta Allah'a varmıştır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmuştur ruh. Burada fısk tamamen yok oluyor ve hidayetle noktalanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tehlike bundan sonra başlar. İblis o noktaya kadar hiçbir şey yapamadığı için öfkesinden kuduran iblis bu noktadan sonra kişiyi Allah'ın yolundan düşürmek için bin bir türlü oyuna başvurur. Bütün gayesi irşat makamından o kişiyi şüpheye düşürmektir. Her olayı her türlü yalanla teçhiz edip o kişiyi irşat makamından şüphelenmeye götürmek üzere büyük gayretler sarf eder iblis. Peki bu hidayet erenlerin çoğunu yoldan çıkarabilir mi? Hayır, çok azını yoldan çıkarabilir. Hidayete ermesine mani olamadığı bu kişilere fena halde hınç besler. Onların iblise rağmen hidayete ermeleri iblisi çileden çıkartır. Bütün gayretiyle onların tekrar dalalete düşmesi için, ikinci defa fıskta olmaları için ya da fıska düşmeleri için büyük bir gayretin içine girer iblis.
1: Diyelim ki bu gayretin neticesinde başardı, kişi irşat makamından şüpheye düştü.
0: Hep kalbe bakan Allah Teala şüpheyi derhal görür.
1: Şüphe varsa olay bitmiştir. Ve o kişi fıska otomatik olarak Allah Teala tarafından düşürülür.
0: Ne yapar Allah Teala? Bütün verdiklerini geri alır, bütün aldıklarını geri verir. Ta en başındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durumuna kişiyi tekrar iade eder.
1: Kalp yapısı ne olur kişinin?
0: Fıska düşmüş, yani hidayete erdikten sonra fıska düşmüş bir adamın kalbini Allah Teala yeniden açar. Kalpteki iman kelimesini alır bu sefer. Kalbin içine küfür kelimesini koyar ve kalbi yeniden mühürler. Kalbin mühürünü açmıştı, şimdi tekrar mühürledi. Başlangıçta ne vardı kişinin kalbinde? Küfür kelimesi gene var. Kalbi nasıldı? Mühürlüydü. Gene mühürlü. O kişinin içinde ruhu vardı ama ruhu Allah'a ulaşmıştı. Allah zatındaki ruhu oraya gönderip tekrar o fizik vücudu o ruhla teçhiz eder. Başının üzerindeki devrin imamına ait olan ruhu oradan alır ve ait olduğu yere geri döndürür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Kişinin ruhu tekrar kendisine döndü. Kalbi gene mühürlendi. Kalbinin içine gene küfür yazıldı. Yeter mi yetmez? Küfür yazısıyla birlikte mühür Rabbani kapıya geri döneceği için zulmani kapıdan karanlıklar nefsin kalbine yeniden hücum eder ve %2 rahmet nuru da birlikte %51 nur bütünüyle kapı dışarı edilir. Kalp tekrar başlangıçtaki kapkaranlık hale geri döner. Bütün fasıkların kalpleri %100 afetlerle doludur. Bu kişi aynı zamanda küfre geri dönmüştür. Tekrar kafir olmuştur. Kalbinde artık iman kelimesi yoktur. Küfür kelimesi vardır. Bu kişinin kalbi nurdan tekrar karanlıklara dönmüştür. Artık kalbi kapkaranlıktır. Ve kalbinde nurlar sıfıra inmiştir. Kalbi tekrar mühürlenmiştir. Ruh tekrar kişinin fizik vücuduna girmiştir. En başta olduğu gibi. Sonra gözlerine tekrar Allah-u Teala hicab-ı mestureyi koymuştur. Kulaklarına tekrar vakra koymuştur. Ve kişinin kalbindeki ihbatı Allah-u Teala almış yerine ekinnet koymuştur. Göğsünden kalbine açtığı nur yolunu çekip almıştır. Artık o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu yoktur. Ve o kişi daha kötüsü Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetlik olan bu kişi hidayete de ermiştir. Cennetin üçüncü katına kadar yükselmiştir. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmıştır. Nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı için Allah verdiği sözü tutmuştur. Ama ne zaman ki o kişi artık bir şüphenin sahibidir, bu şüphe onu mutlaka fıska düşürür. Allah Teala şüpheyi görünce o kişiyi tekrar fıskın içine geri gönderir. Ne olmuştur? Kişinin kalbi ve her şeyi başlangıca geri dönmüştür. Sıfır noktasına. Bu kişi yeniden bir hayat yaşar, yaşamaya başlar. Kalbindeki hissiyat aynı şekilde devam ederse ömrü boyunca artık hidayete eremez. Ama olaylarla Allah-u Teala onu imtihan eder. Eğer bu kişinin kalbinde yeniden hayır görürse onu yeniden seçer. Bu seçimin sonunda kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki mümkündür, o zaman Allah-u Teala onu yeniden teçhiz edecektir. Yani 10 tane ihsanı yeniden verecektir ona. Mürşidini görmek isteyecektir. Gene gösterecektir Allah Teala. O kişiyi oraya ulaştıracaktır. Kalbine tekrar 10 tane ihsan vererek kalbinin içine 10 nimetin arasında tekrar iman kelimesini yazacaktır. Kalbin mührünü açacaktır. Göğsünden kalbine yol açacaktır. Evvela gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alacak, ifat koyacak. Kalbine ulaşacak, nur kapısını tekrar Allah'a çevirecek. Yeniden o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Sonra kişi huşuya ulaşacaktır ve mürşidine ulaşacaktır. Ulaşıp tabi olduğu zaman yeniden kalbinin içine, içindeki kalpteki mührü açacaktır Allah Teala, kalpteki küfür kelimesini alacaktır, kalbin içine imanı yazacaktır. Ve kişi yeniden hidayet üzere olacaktır. Bu kişiyi bir defa da Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Çünkü sözü var, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunun gereğini yerine getirecektir. Kişi hidayete erecektir. İkinci defa hidayet. Ne oldu? Kişi iki defa fısk yaşadı ve iki defa da hidayet yaşadı. Bu noktada iblis gene bütün hünerini bir araya toplayacak ve kişiyi fıska düşürmek için elinden gelen her türlü melaneti işleyecektir. Eğer o kişi de şüpheyi gerçekleştirebilirse, Allah'tan şüphe olsun, irşat makamından şüphe olsun, ikisi de geçerlidir. Devrin imamından şüphe olsun. Şüphe var olduğu anda Allah Teala tekrar hükmünü icra eder. Kişiyi tekrar başlangıç noktasına geri döndürür. Artık kişinin gözlerinde gene hicab-ı mestire vardır. Kulaklarında vakra, kalbinde ekinnet, kalbinin nur kapısı mühürlü, kalbindeki nur kapısı aynı zamanda şeytana dönük. Göğsünden kalbine açılmış olan yol geri alınmış, kalbin içindeki mühür mühürlenmiş, kalbinin içindeki iman kelimesi alınıp tekrar küfür kelimesi kalbe yazılmış. Başlangıç noktasına geri dönüş. Bu önemli mi? Çok önemli sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü burası dönüşü olmayan nehirdir. Bundan sonra tekrar o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Eğer kişi üçüncü defa fıskta olursa, ikinci hidayetten sonra üçüncü fıska düşerse, ikinci hidayetten sonraki fısk üçüncü fısktır. Neden? Hidayete ermeden de kişi fısktaydı. Öyleyse üçüncü fısk o kişinin hayatının, manevi hayatının sona ermesidir. Üçüncü fısk kurtuluşu olmayan bir fısktır. Allah Teala burada farklı bir dizayn uyguluyor. O kişinin artık işitmesini Allah Teala engelliyor. O kişi işitemiyor. İşitemediği için davete icabet edemiyor. O kişinin kalbindeki küfür giderek daha konsantre oluyor ve giderek küfrü artıyor. İşte Allah Teala böyleleri için onlar ki diyor fısktan hidayete ererler. Sonra tekrar fıska düşerler. Tekrar hidayete ererler. Tekrar fıska düşerler. Ve sonra da onların küfürleri artar. Onların kalplerini tâb ederiz diyor. Başlangıç için birinci defa hidayetten fıska düşüşte Allah Teala onların kalplerini mühürleriz diyordu. Hatem kullanıyordu. Ama Allah Teala burada tab kullanıyor. Onların kalplerini mühürleriz diyor. Onları hidayetten düşürürüz. Kalplerini tab ederiz ve onlar bir daha işitemezler diyor. Kişi işitemeyeceği için fıskta artık ebediyen kalmak mecburiyetinde. İşitebilse, Allah Teala onu işittirebilse, işittirmek istese işittirirdi. Ama kişi işitmeye artık ehil değil. Çünkü küfrü her gün biraz daha artıyor. İfadeye dikkat edin. Onlar ki fısktan hidayete ererler, sonra fıska düşerler, sonra yeniden hidayete ererler, yeniden fıska düşerler ve küfürleri artar. Kalbindeki küfür karanlıkları artar. Onların kalplerini tâb ederiz ve onlar işitemezler diyor Allah-u Teala.

Tevbe suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kalbin tâb edilmesinden bahsediyor.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kalbin

Allah Teala münafıkların kalbine kalbini tab ediyor. Ve diyor ki radu biyennikünü meal havalife ve tubiye ala kulübihim fehim la yufkafun. Onlar geride kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalplerine Allah onların kalplerini kalpleri üzerine tab etti. Artık onlar fıkıh edemezler diyor kalpleriyle. Fıkıh edemezler. Ne demek bu? Bir insanın kalbiyle fıkıh edememesi, edemediği nokta gözlerinin, baş gözlerinin hicab-ı mestur ile kapalı olduğu, kulaklarının vakra ile kapalı olduğu, kalbinin ekinnetle kapalı olduğu bir nokta. Ama burada artık dönüş de yok. Kalbi tab edilmiş olan bir insanın kalbindeki küfür sadece artacaktır. Küfrün yok olmasına Allah'ın müsaadesi yok. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde burada ifade edilmiş. Öyleyse kalbin tab edildiği noktada artık kurtuluş yok. Burada artık o kişi ebediyen karanlıkta kalmaya mahkum. Kalbinin bir daha düzelmesi mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden birinci hidayetten sonra kişinin tekrar hidayete dönmesi mümkün? Allah Teala o kişiye o imkanı veriyor, kalbine tab etmiyor. Sadece mühürlüyor. Ondan evvel de kişinin kalbi mühürlüydü ama hidayete erdi. Gene mühürlüyor kalbini, gene hidayete erebilir. Ama ikinci defa hidayetten sonra Allah Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Artık o kişinin seçilmesi mümkün değil Allah Teala tarafından. Ki Allah Teala onun baş gözünü kurtarsın, hicab-ı mestriye alsın, kulaklarındaki vakrayı alsın, kişiye işittirsin, kalbindeki ekinneti alsın, ifat koysun, kişiye idrak ettirsin. Hayır. Bunlara Allah'ın artık müsaadesi yok. Kişinin kalbini tab etmiş. Tab ettiği kalbin açılması, mührünün açılması, kalbin içine yeniden imanın yazılması artık mümkün değil. Kalp o vasfa sahip kalınmamış. Allah demin gördük ki onlar la yefkahun diyor. Onlar fıkıh edemezler diyor. Kişinin fıkıh edebilmesi için hicab-ı mestürenin açılması lazım. Kulağındaki vakranın alınması lazım. Kalbindeki ikinleti alıp yerine ihbadın konulması lazım. Kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Göğsünden kalbine nur yolunun açılması lazım kişinin. Hiçbirisini gerçekleştirmeyecek Allah-u Teala. Kalbi tab ettiği zaman hiçbir işlem yapılamaz demek bunun manası. Kalp ebediyen karanlıkların içine gömülmüş. Kişiye Allah-u Teala iki defa hidayet imkanı vermiş ve üç defa fıskı olmak imkanı vermiş. Dördüncü defa fıska düşmek yok. Fıskta olmak, başlangıçta herkes fıskta. Birinci hidayetten sonra fıska düşmek, ikinci fısk. İkinci hidayetten sonra fıska düşmek, üçüncü ve son fısk. Dördüncü bir fısk yok. Yani bir başka ifadeyle üçüncü bir hidayet de yok. Kişinin artık hidayete ulaşması mümkün değil.
Allah verdiği sözü iki defa yerine getirmiş. İki defa o kişiyi hidayete erdirmiş. İki defa Allah'ın evliyası yapmış. Ve kişi ikisinde de nimeti küfranı nimette olmuş. Nimete küfretmiş. Ve artık dönülmez bir noktaya ulaşmış. Allah Teala o kişinin kalbini tâb ediyor. Kalbini tâb ettiği zaman o kalbe ekinnetin oradan alınıp da yerine ihbat konulması mümkün değil. Kulaklarındaki vakranın alınması mümkün değil. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması mümkün değil. Artık o kişi ihsanlardan nasibini alamayacak bir karanlığın içine gömülmüş. Fısk karanlığı. Bunlara Allah Teala fasık diyor. Hidayete ermeleri artık mümkün olmayan bir fısk, üçüncü fısktır. Üçüncü fıskla Allah Teala kimin kalbini tâb etmişse, kalbini tâb ettiği kişi artık fıkıh edemez. Yani işitemez, yani göremez, yani konuşamaz. Allah ile konuşamaz. O bütün bu imkanları kaçırmış, kendisini kendi elleriyle dar ağacına götürmüştür. Kendi elleriyle kendi hidayetini kesmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn her şeyin en güzelini kullarına sağlayan Allah'ı iki defa kullanan bir insanı ifade eder. İki defa Allah'ın otomatik sistemleri çalışmış, o kişiyi hidayete erdirmiştir. Velayet payesine ulaştırmıştır. Velayete eren bu kişi Allah'ın evliyası olduktan sonra kendisi oradan düşmüştür. İrşat makamından şüphe duyarak bu istikamette bir belli sıkıntıyı oluşturarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala ona ne yapsın? Allah Teala baştan söylüyor. İki defa hidayete ben sizi ulaştırırım. Ama ikinci hidayetten de eğer baş aşağı düşerseniz, o zaman sizi üçüncü defa fıska düştüğünüz için, dördüncü fısk hiçbir zaman olmayacağı için sizi fıska bırakırım diyor Allah Teala. İşitmezsiniz artık diyor. Fıkıh edemezsiniz artık diyor. Göremezsiniz artık diyor. İşte Tövbe 87'de fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Diğer ayette ise onlar işitemezler diyor Allah Teala. İşitselerdi ne olacaktı? Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi, davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı artık alınmayacak bir şekilde oraya yerleştirerek onların işitmelerine mani oluyor. İşitmelerine mani olunca onlar işitemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık işitmeleri mümkün değil. İşitmeleri mümkün olmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Kurtuluş ümitlerini bütünüyle yitiriyorlar. Şöyle söylemem belki daha açıklık kazandıracak konuya. Onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala onları Allah Teala kendi zatına ulaştıracak mıydı? Bu sualin cevabını vermek için
Allah'ın söylediğine dikkatle bakın. Onlar işitemezler diyor. İşitemedikleri için davete icabet edemezler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyemezler diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınmaz. Gözlerindeki hicab-ı mesure alınmaz. Onlar fıkıh edemezler diyor. Böyle deyince, Allah Teala onlar fıkıh edemezler deyince, bunun manası biz onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi almayız demek. Kulaklarındaki vakrayı da almayız demek. Kalplerindeki ekinneti de almayız. Onun yerine ihbat da koymayız demek. Kalbi tav etmiş Allah Teala. Tav ettiği zaman olayı bitiriyor. Artık o kişinin şeytanın elinde sadece bir oyuncak olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlardan az bir grup bu hedefe ulaşıp zifiri karanlığa bir daha çıkmamak üzere geri dönerler. Onlar kalpleri tab edilen fasıklardır. Kalpleri bir daha aydınlanmamak üzere mağaranın kapısı kapatılmıştır. Kalbin kapısı bir daha açılmayacak şekilde tab edilmiştir. Artık o kişi için kurtuluş söz konusu değildir. Kişi kendi eliyle kendisini fıska, geriye dönüşü olmayan bir fıska mahkum etmiştir. Elbette arkasında iblis var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi fısk olayı dalaletin zıttıdır. Dalaletin aynıdır. Fısk olayı küfrün aynıdır. Bir fasığın kalbinde küfür yazar ve bütün fasıklar dalalettedirler. Fısk, hidayetin dışında kalan sahaları kaplayabilir. Hidayetle fısk beraber olmaz. Öyleyse kimler dalalettedir? Fasıklar dalalettedir. Kimler kafirdir? Fasıklar kafirdir. Öyleyse muhtevaya bakın.

Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. Seçtikleri dileyebilecek olan özelliğin sahipleri, başkalarına özellikle kötülük etmeyenler, başka insanlara özellikle Allah'ın yolundan saptırmayanlar, Allah'ın ayetlerine isyan etmeyenler, onları tekzip etmeyenler, onları küfretmeyenler, onları ketmetmeyenler, başka insanların cehenneme girmelerine sebep olup da omuzlarına vebal almayanlar. Bu insanlar seçilirler. Onlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi o standartlarda kalabilse, Allah mutlaka onu hidayete erdirecek. Evliya yapacak. Evliya olduktan sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra o kişinin fıska düşmesi söz konusu olabilir. Bu nadir bir olaydır. Hidayete ermiş olan insanların yüzde birinden azdır fıska düşenler. Şeytan herkesi, oraya ulaşmış olan herkesi kolay kolay kandıramaz. Bu rakam yüzde birle binde bir arasında değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki fısk kavramı Allah ile insanoğlu arasında Allah'ın bütün güzelliğiyle kişiyi hidayete erdirmesine rağmen iki defa hidayetin şeytanın o insana tesir etmesi sebebiyle iki defa hidayetin reddedilmesi halidir. Allah onu Allah'ın evliyası yapıyor. Kişi evliya olmayı reddediyor. Kişi şeytanla ilişki kuruyor. Şeytana yaklaşıyor. Ve şeytani bir hüviyette öyle bir noktaya ulaşıyor ki Allah o kişinin kalbini tâb ediyor. Bir daha kurtulmasını imkansız hale getiriyor. Kalbindeki küfür sadece artıyor, azalmıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada fısk konumuzu inşallah tamamlıyoruz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için dua ederiz ki hepiniz sonsuzluğa kadar hidayet üzere olun. Hiçbiriniz fıska düşmeyin. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. El Fatiha me as salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Konumuz o, mutluluk. Allah'ın sizi o hedefe yönelik olarak yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın hepinizi ama hepinizi yaratmaktan bir tek muradı var. Sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Hepinizden istediği tek şey sizlerin mutlu olmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan mutlu olur. Ama diğer taraftan mutluluğu kendi iradenizle elde etmeniz asıldır. Siz iradenizi kullanmadıkça mutlu olamazsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama hiç kimse iradesini kullanmadan mutlu olamaz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Mutlu olabilenler iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı o serbest iradeleriyle dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi cennet saadetinin mutlaka sahibi olmuştur. Evet, sadece bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir tek dilek ve sonuç. Mutluluk. Bizi ilk defa dinleyen birisi şu anda ne yani ben bir dilekle, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah Teala benim bütün günahlarımı falan bir tarafa bırakıp da beni cennetine mi alacak? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet, Allah sizi cennetine alacak. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. O dilek iradenizin devreye girdiğini gösteriyor. İrade, Allah-u Teala'nın size verdiği bir kuvvet. Allah'a sonunda mutlaka teslim olmasını istediği bir kuvvet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın. Allah sizden, hepinizden bir şey istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Mutluluğunuzun anahtarı bu dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Cennetler 7 ayrı seviye ifade ediyor. Bu 7 seviye cennetlerin kişisel ulaşım noktalarına göre dağıtılmasından, adaletten kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine eşit değildir. Allah'a daha çok bağlı olan insanlar, daha az bağlı olan insanlar, hiç bağlı olmayan insanlar, şeytana bağlı olan insanlar, şeytana daha çok bağlı olan insanlar, çeşit çeşit insanlar var. Ve mükafat veya mücazat kişinin Allah'a verdiği öneme göre ve Allah'a hiç önem vermeyerek şeytana verdiği öneme göre
sonuçlanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Cennet dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Cennet dediğimiz zaman sonsuza kadar sürecek bir hayatta, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun olan bir hayatta, sonsuz bir hayatta, orada cennette bulunmak. Mutluluğu enine boyuna gerekli detaylarıyla yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun standartlarında birinci kat cennetten başlayarak yedinci kat cennete kadar ulaşan bir spektrum söz konusu. Dünya mutluluğu ise bütün insanların yaşadığı normal standartlarda bir hayat yaşamak 14. basamağa kadar devam eder. Ondan sonra başkalarından farklı bir yapıya kavuşursunuz. Ve bu farklı yapıda dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve bu dünyada yaşanır. Ama onun nihai hedefine ulaşmak bir dik yokuşu tırmanmak kadar zordur diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve sizleri o kadar çok seviyor ki bu mutluluğu, cennet mutluluğunu, ki sonsuza kadar sürecek bir hayat, sonsuz bir mutluluk söz konusu, bu mutluluğu size bir hiç karşılığı adeta bedelsiz olarak hibe etmek için hazır. Vehbi olarak size vermek için hazır. Siz bir şey yapmayacaksınız, Allah yapacak. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizdeki dizayna dikkatle bakın. Siz bir talepte bulunacaksınız Allah Teala'dan. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bir küçücük hatırlatma, talebinizin gerçek olması asıldır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, o zaman ölçüleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka namazı sevdirir, özellikle zikri sevdirir, ibadetlerin her birisi o kişi için alelade vazifeler değil, birer zevk olmaya başlar. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ölçüsüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte mutluluk, mutluluk dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Şu anda dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Dünyada verilen bir gezegen. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra ya mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim o zaman?
mutluluğu yaşamak ya da mutsuzluğu yaşamak insanlarda hep bir şikayet halini veya bir memnuniyet halini ifade eder. Allah'ın dostları mutludurlar. Onlar Allah'ın dostu oldukları zaman, yani ruhları Allah'a ulaştığı zaman, nefslerin afetlerinden yarısından fazlasını yok etmişlerdir. Ruhları %100 hasletlerle dolu, nefslerinin de kalbinde %50'den fazla, mesela %51 fazıl oluşmuş durumda. Öyleyse güzelliğe dönük davranış biçimleri 200'de 151, yani %75'in üzerinde. Zor bundan sonra başlar. Bu %51'i %100'e çıkarmak, yani daimi zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, zikir mutluluğunuzun ölçüsüdür dersem doğruyu söylemiş olurum. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar süre mutlu olursunuz. Zikir yapan bir insanın kalbi, daimi zikirde olan bir kişinin kalbiyle aynı hüviyettedir. Yani o kişinin kalbinde afetler yok. Bütün afetler zikir boyunca kapı dışarı edilir. Nefsin kalbi sadece faziletlerle, fazıllarla dolar. Fazıl, salavat ve rahmet nurları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç karanlık, yani afetler kalmaz. Öyleyse zikir yapan herkes, zikir yaptığı sürece daimi zikirdeki bir kişinin hüviyetindedir. Yani afetler sıfırdır. Hasletler ve faziletler %200 her tarafı kaplamıştır. Allah'ın bütün emirlerine itaat edilir. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmez. İş dünyada negatif talep oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, zikrin mutluluğun temel vasıtası olduğunu unutmayın. Zikrinizi günün yarısından öteye taşıdığınız zaman artık fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin kalbinde %81 nur birikmesine az bir vakit kalmıştır. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o dünya saadetinin tamamına yaklaşmış bir insandır. Ama tamamı ne zaman elde edilir? Daimi zikre ulaşıldığı zaman elde edilir. Sevgili kardeşlerim, o noktada Allah-u Teala'nın 200'de 200 üzerinden bir sonucuna ulaşılır. Yani ruhun hasletleri 100 üzerinden 100'dür. Nefsin afetlerinin yok olup yerini faziletlerin alması da gene %100'dür. Yani ruhu %100, nefsi de %100, birini hasletlerle birini faziletlerle dolu kabul edersek, ki faziletler hasletlerin aynıdır, 200'de 200 kişi Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor manası çıkıyor ortaya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir insanları mutsuz eden şeyler? Ya kişinin kendi standartları içinde Allah ile olan ilişkilerinde hatalar yapması, emirleri dikkate almaması, gerçekleştirmemesi,
Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişkilerde hep Allah-u Teala'nın ona azap dokundurmasıyla noktalanır. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa kişi bilmediği bir huzursuzluğun içindedir. Neden bu huzursuzluğun oluştuğunu da fark edemez ama huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Her yaptığı günahtan sonra, hatadan sonra azap dokunuruna, ricz ulaşır. Sonra geçer, o zamana kadar zaten başka bir hata daha işler. Ya bir emir gelmiştir, Allah-u Teala'nın gerçekleştirmemiştir. Ya da gene yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah ile olan ilişkilerinde tekrar tekrar kişi huzursuz olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir de başkalarıyla olan ilişkileriniz sebebiyle mutlu veya mutsuz oluşunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde sizi mutsuz yapan hususlar, Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya gene mutsuz yapan hususlardan bir ikincisi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizdir. Arkasından huzursuzluk duyacaksınız. Allah üzerinize ricz bırakacak. Ve her olayda biliniz ki siz Allah'ı, emir ve kumanda merciği olan Rabbinizi oradan indirdiniz, emir ve kumanda mevkiinden. Nefsinizin bir afetini onun yerine koydunuz ve Allah'ın emrine değil, nefsinizin afetinin emrine, ki ona tesir eden de şeytandır, yani şeytanın emrine itaat ettiniz. Bunun karşılığı Allah Teala üzerinize ricz bırakır. Yani pislik, azap. Huzursuz olursunuz, farkına bile varmadınız. Bir sebeple, sebebini bilemediğiniz bir huzursuzluk. Oysa ki Allah'ı tanısaydınız sebepleri bilecektiniz. Ama bildikçe mücadelenizi hızlandıracaktınız. Nefsinizle olan mücadeleniz demek, şeytanla olan mücadeleniz demek. Dikkat edin, Allah mı? O sizin mutlaka saadet içinde yaşamanızı ister. İblis mi? O da sizin mutlaka mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı, sıkıntı içerisinde yaşayan bir insan olmanızı ister. Hedefi mi? Sizlerden intikam almak. Niçin? Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetisiniz. Öyleyse sizden intikam alacak. Meselenin evveliyatına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılması sırasında Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdikten sonra diyor ki bütün meleklere ve iblise, ben ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar ama cin tayfesinden olan şeytan secde etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine rağmen iblisin Allah'ın emrine, Allah'ı görmesine rağmen, sözünü duymasına rağmen bile bile itaat etmemesi, bu mahlukun kibirinin, gururunun ne noktada olduğunu unutmayın. Acaba kibirinin, gururunun arkasında ne var? Allah'ın kendisine verdiği ilim var. O ilmin sahibi olmuş Allah Teala, ona ilim vermiş. Zülmani ilimler dediğimiz ilimler, Allah'tan iblisin öğrendiği, sonucu belli olduğu için, iblisin gideceği yer cehennem olduğu için Allah'ın ona öğrettiği zülmani ilimler. Peki bu şeytanın tam zıttı olan bir varlık, bir Allah-u Teala'nın bir mahluku yaşıyor mu dünya üzerinde? Şeytanın tam zıttı olan bir insan yaşıyor. Hızır Aleyhisselam. O da
ilmi ledünün sahibi pozitif istikamette. Şeytan da ilmi ledünün sahibi, yani Allah'ın gizli ilminin sahibi negatif istikamette. Birisi Hızır Aleyhisselam insanlara mutluluk vermek üzere var. Birisi iblis insanlara mutsuzluk vermek üzere var. Öyleyse bu bağlamda ikisini karşılaştırdığımız zaman birisi insanlardan bir varlık ama hayatını Allah Teala sonsuza kadar uzatmış. Hızır Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan bir ilme sahip olan kişi diye geçiyor. Şeytan, unutmayın ki secde etmeyince Allah Teala tarafından huzurundan kovuldu. O da Allah Teala'ya dedi ki kovulduktan sonra, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerinin önünden, arkasından, sağından, solundan onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Her taraflarından tesir ederek ve sırat-ı müstakimin de üzerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bütün devirlerde bunu yapacağım diyor İblis. Ve diyor onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Dikkat edin, bir tabir, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani insanların %90'dan fazlasını İblisin kendine bağlayacağı kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu pek az hariç hepsi mutlaka %90'ın üzerindedir. Hepsi diyor Allah-u Teala. Ve bu rakamsal değere dikkatle bakın. Pek az hariç insanların hepsini kendime bağlayacağım ifadesi bu rakamın %90'ın ötesinde olduğunu çok açık bir bağlamda veriyor. Allah Teala insanların ne kadar olduğunu ayırmadan bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Vel Asr suresinde Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar elbette hüsrandadırlar. İnsanlar, yani insanların hepsi hüsrandadırlar. Sadece dört grup istisna vermiş Allah-u Teala. Bir, amin olanlar hariç. İki, tabi olarak nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Yani birincisi, amin olanlar yedinci basamağa kadar olan bir bölümü içeriyor. Nefs tezkiyesine başlayanlar, amelü salat yapanlar 14. basamağı içeriyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamağı oluşuyor, ifade ediyor. Ve sabrı tavsiye edenler de 21. basamağın ötesindeki 6 basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde
şeytanın devreye girmesinin sonuçlarına dikkatle bakın. Diyor ki önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları etkileyeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediğine bakalım. Ne diyordu? Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sağdan sola doğru onları koru. Böylece onları muhafaza et diyor Allah-u Teala sahabe için. Sonra bir şey daha söylüyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Üzerine diyor, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh önden arkaya doğru uzanır. İki ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan bir ruh, bir muhafız. İşte önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu, sağdan sola uzanan da onun kanatları, İblisin bütün giriş yollarını engellemiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan fizik vücuduyla, sağdan sola uzanan kanatlarıyla bütün yollarını tıkıyor iblisin. Her devirde devrin imamı bu ana görevi ihfa eder. O bir muhafızdır. Onun için Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza tuaddune. İşte bu vaad olunduğumuz şeydir. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için devrin imamın ruhu ile muhafaza altına alınanlar için cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. O insanlar başlarının üzerinde bu muhafızı taşıyan, ondan sonra da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanlar. Ama kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın ikinci kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman, yani evvap olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Peki ondan evvel cennet nerede başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı ne zaman dilerse. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinizin başlaması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizle geçerlidir. Bu dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin talebinize bağlıdır. Öyleyse talebiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala'dan bu istikamette yardım alacaksınız.
kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala o kişinin bu talebini daima kalbine baktığı için kişinin görür. Aynı zamanda işitmiştir. Aynı zamanda bilmiştir. Unutmayın, Allah ilmiyle ve rahmetiyle sizi tamamen kaplamış durumdadır. Aklınızdan geçen her şey, bütün davranışlarınızın kasta makrun olsun olmasın, bütün davranışlarınızın Allah-u Teala anında haberdarıdır. Sizi bütünüyle kaplar. Allah'ın rahmeti ve ilmi sizi bütünüyle kaplar. Ve bu kaplayan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi tam sizin şeklinizdedir. Bir kainatın bir parçası sizin sizdeki Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi ve rahmeti sizi baştan aşağı kuşatan, kavrayan, her noktanızı kavrayan, kaplayan bir özelliktedir. Ve bu kalıbı doldurduğu için tam sizin şeklinizde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzu görseydiniz, o da tam sizin şeklinizde olurdu. Zaten fizik vücudunuzu görüyorsunuz şeklinizi. Rüyanızda nefsinizi gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o da sizin şeklinizde. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutsuzlukla mutluluk arasında bir yatay çizgide, mutsuzluktan mutluluğa doğru giden bir dizayn içindesiniz. Dikey bir çizgi içerisinde mutsuzluktan mutluluğa giden bir yükselişin içindesiniz. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Devrin imamının dergahına ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Tarık-ı müstakim adını alır. Bir altın kapıyla başlar, bir altın kapıyla son bulur. Aynı büyüklükte, aynı görünüşte iki altın kapı. Bir farklılıkları vardır. Devrin imamının dergahındakinin altında, eşiğin altında 7 tane mermer merdiven yoktur. Ama 7. kattakinde eşiğin altında 7 tane mermer merdiven vardır. Trabzanları birbirine bağlayan 7 baklılı bir altın zincir de mutlaka vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. kata ulaştığınız fethi kapısından geçtiğiniz zaman evvela kader hocalarına ulaşırsınız. Yatay bir yolculuk yapacaksınız. İkinci ulaşacağınız yer Ümmül Kitap'tır. Sonra Kudret Denizi Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, sonra da Zikir Hücreleri. En sonra İndi İlahi görürsünüz. 7 tane alem göreceksiniz. İşte sırat-ı müstakim. İndi İlahi'deki Sitetil Müntaha'dan sonra dikey bir yolculukla 4. sebille son bulur. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinize verilmiş bir sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. Kim diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men
yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştıracağına dair söz vermiş. Dileğini kendisine ulaştırır. Ve sözünü mutlaka tutar. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan sırf Kur'an hakikatlerini bilmiyor diye iblisin onu aldatmasına zemin hazırlayan bir insandır ve kurtulması da imkansızdır. Dinin gerekli ibadetlerini yaptığını düşünse bile kurtuluşu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse, hal böyleyse Allah-u Teala diyorsa ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, bu madalyonun acı tarafı ama ilacı, çaresi, özellikle madalyonun acı tarafını öğrenmenizden sonra kendini gösterir. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, demek ki ben de onlardan biri olacağım. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri olacağım ama ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyorum. Bildiğime göre ne yapmalıyım? Cennete girmek için yapılması lazım gelen yegane şeyi, dünyanın en kolay şeyini. Daha bir kolay bir şey söyleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Cennetin mutlak olarak sahibisiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cennetin sahibi olmanızdan. Sadece bir dilekle. Neden İslam'da niyet amelden üstündür denmiş? Mukayese yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Bu kişinin gideceği yer cennet. Nedir sebebi? Hiç ibadet yapamamış adam, ertesi gün ölmüş. Ondan evvel de hiç ibadet yapmamış ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam, bitti. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Hiç ibadetsiz, evet, hiç ibadetsiz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, iradenize o kadar çok değer veriyor ki, hiç ibadet etmeseniz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi otomatik işlemleri başlatıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinizde. Gözlerinizdeki icabı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki ikindeti alıyor. Sizi Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine göre cennete girmeye ehil kılıyor. Bunları yaparken de size dereceler veriyor. Öyle bir şekilde veriyor ki bütün günahlarınızı örtmüyor ama günahlarınızın bir kısmını örtüyor. Öyle bir kısmını örtüyor ki bu örttüğü günahlar sebebiyle sizin sevaplarınız günahlarınızdan fazla oluyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri
cehenneme gidecekleri de cennete girecekleri de vasıf itibariyle ayırıyor. Onlar diyor Allah Teala cehenneme ulaştıkları zaman cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacaktır. Kafirler diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kafirler Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler zümresinin içine koyuyor Allah Teala. Onlar diyor cehenneme girerler. Nereden biliyoruz onlar olduğunu? Çünkü ayet söylüyor ki onların gözlerinde hicab bir mestura var. Onların kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ikinnet var. Onlar kör, sağır ve dilsizler. Şöyle ayet-i kerimenin dizaynı Allah Teala buyuruyor. Onlar diyor cehenneme sürülürler ve cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size nezir gelmedi mi? Ve size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Allah Teala diyor ki onlar derler ki söylediler. Bize nezirler geldi, nezir geldi ve söyledi ki siz cehenneme gideceksiniz. Onlar bize geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizde ikinneti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor. Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu dizayn içerisinde. Bu kişi irşat makamını görüyor, neziri görüyor. Nezir ya Resul'dür ya Nebi'dir. Daha aşağıki kademede kişiler için nezir tabirini kullanmıyor Allah Teala. Nezirler için kendilerine Allah Teala'nın vahyettiği ve bu vasıflardaki kişiler söz konusu. Resul veya Nebi. Yani Nebi Resul veya Veli Resul, ama Veli Resulse Resul, Nebi Resulse Resul'den daha üstün bir vasıf olduğu için Nebi. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala kişilerin cennete veya cehenneme gireceğinin kesin işaretlerini veriyor. Evvela kişi diyor ki biz seni dalalette görüyoruz, sen dalalettesin diyor. Yani irşat makamına baktığı zaman gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için onu herhangi bir insan dalaletteki bir kişi olarak görüyor. Olmasaydı onun Resul olduğunun farkına varacaktı gözlerindeki hicab-ı mestur'e. Kulaklarında vakra olmasaydı Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Çünkü Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardan haberdar olacaktı. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zebur'dan da, Kur'an'dan da hangi devirde yaşamışsa o devirde inmiş olan kitaplardan haberdar olacaktı. Öyleyse Allah'ın burada gösterdiği kişinin özelliği ne? Gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış ki kişi cennette, kulaklarındaki vakra alınmış ki kişi cennette olacaktı, kalbindeki ekinnet alınmış ki kişi cennette olacaktı, yerine ihbat konmuş ki kişi cennette olacaktı. Diyor ki eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık ve aynı zamanda eğer biz onu Resul olarak görmüş olsaydık,
burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse gözlerinde hicab-ı mestur olmayan, kulaklarında bakra olmayan, kalbinde hikmet olmayan kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 5 dakikalık bir zaman zarfında Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve sizin her yaptığı işlevle derecelerinizi yükseltiyor. Yani negatif derecelerinizi azaltıyor. Size dereceler vererek derecelerinizi yükseltiyor ve sevaplarınızı kazandığınız dereceleri günahlarınızdan kaybettiğiniz derecelerden öteye taşırıyor. Bu sizi Allah'ın cennetine layık kılar. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye başlamış. Hac görevini yapmış ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, kelime-i şehadette getirmiş. Kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Hesaplar yapıyor, acaba beni Allah Teala 6. kat cenneti mi alır, 7. kat cenneti mi alır, cennetim neresi olur diye. Ama ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil. İşte bu insan da 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş, namaz kılmaya başlamış, 80 yaşına kadar devam ettirmiş, 5 ibadeti de yapmış. Ama kurtulamaz. Onun için İslam'ın 5 şartını size kim kurtuluş vesilesi olarak söylüyorsa burada bir yanlışlık var deyin. Söylediklerimizi o zavallı kardeşimize anlatın ki aklını başına toplasın da kurtuluşa ulaşsın. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Daha hazini onlara öğretmek mevkiinde olan doçentler, profesörler de bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini unutmuşlar insanlar. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı hacır altına aldı. Kur'an'ı unuttu, onu kendi inisiyatifi altında bir şey zannetti. Kur'an'dan bugünkü tatbikatta geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Öyleyse bu 5 şart biliniz ki hedef değildir. Hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ömrünüz boyunca 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılsanız, zekatınızı daha fazla verseniz, orucunuzu daha fazla tutsanız Ramazan'dan, İslam'ın 5 şartını normalin ötesinde bir şekilde yerine getirseniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki mümkün değil ve böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır.
Nereden biliyoruz? Bildiğimiz son derece açık. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Cehenneme gidecekler de hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı kişi dilemediği sürece hüsranda olandır. Bütün hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Hüsranda olanların tarifini veriyor Allah Teala. Araf 178, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından daha çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne oldu? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Özellikleri günahları sevaplarından çoktur. Peki ne diyor Allah Teala Velasr suresinde? Bütün insanlar hüsrandadır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar hüsranda değildir diyor. Amin olanlar hüsranda olanların dışındadır, onlardan hariçtir diyor. Bütün insanlar cehenneme gidecek ama amin olanlar gitmeyecek diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar, amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından çok değil, tam tersine sevapları günahlarından çok. Ne olur sevapları günahlarından çok? Müminin 102 cevap veriyor. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen cennette kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin günahları sevaplarından çoksa onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse işaretler net olarak geliyor. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmeyen insanlara öğretmediğiniz sürece bunun hüznünü yaşarsınız. Başka insanların kurtuluşu bizim söylememizle mümkünken görevimizi yapmadık, onlara söylemedik. Onların dalalette kalmasına ve cehenneme gitmesine neden olduk diye, sebep olduk diye bir endişenin, bir huzursuzluğun, bir elemin içinizi kaplamasına müsaade etmeyin. Söyleyin insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmenin mümkün olmadığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir cennetle cennet ayrımını, cennetle cehennem ayrımını sadece bir tek dileğe bağlamış. Dileği gerçekleşti. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girecek olandır. Kişi bir şey yapmadan daha cennetini kazanır. Sadece o dileğin sahibi olduğu için. Ondan sonra yoluna devam ederse daha üst seviyeleri kazanacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala onun günahlarından bir kısmını örtecektir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecektir. Onu cennet ehli yapacaktır. Onu hidayet ehli yapacaktır. Onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyeti tahakkuk ederse kişinin, o noktadan sonra ölüm halinde birinci kat cennete de değil, ikinci kat cennete ulaşacaktır. Ve o noktadan sonra öldüğü her noktada farklı bir dünya saadetinin sahibi olarak yaşamış ve ölmüş olacaktır. Ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması gerekir. Her katta %7 fazıl birikimi oluşur. Bu birikimler sebebiyle kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşar. Çünkü her

emreden bir ses işlerinden hiç gelmeyecektir. Tam aksine ruhları da nefsleri de sadece Allah'ın emirlerini yapmak üzere birbirlerini teşvik edeceklerdir. Yasaklarını ise iki tarafta ruhun hasletleri de nefsin faziletleri de istemeyecektir. O zaman bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk, sadece Allah'ın emirlerini öğrendiğiniz için onları yaşamak üzere bir niyetin sahibi olduğunuz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacak ve ruhunuz Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi var. Yani Allah'ın emirlerini yapan grup %100'ü ruhun hasletleri olarak, %51'i de nefsin faziletleri olarak, 200'de 151 oluyor. Kişinin dünya saadeti %75 olması lazım ama olamıyor. İblis devamlı insanları aldattığı için. Ama bu rakam mutlaka %50'nin üzerindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutlaka dilemeleri lazım geldiğini anlatmalısınız. Dileğimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepiniz geleceğin irşat meşalelerisiniz. Dikkat edin ki hidayet devrinin içindeyiz. Bütün insanları hidayete çağırmakla vazifelisiniz. Metin olun. Allah'a güvenin. Ve bilin ki siz doğruyu söylüyorsunuz. Herkese doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: şey.
1: Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
2: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
1: Bizim için mi yarattı?
2: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
1: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
2: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
1: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
2: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
1: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
2: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
1: Gerçekten mi?
2: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
1: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
2: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
1: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
2: Neler anlatacaksın bakalım?
1: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
2: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Hmm. Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı. Ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı, tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Elazığ'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre ona yaklaşmayı nasıl anlamamız gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah bize şah damarımızdan daha yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması manasına geliyor. Zatıyla yoklukta. Bir gün Allah sizi yokluğa götürmüş olsaydı ve yarattığı kainatı size gösterseydi, görecektiniz ki Allah 3 asıl ve 3 lakaç olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Ve bu 6 alemin de şekli insan vücudu şekli. Zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi ve karşıt emr alemi. Şimdi bütün bu kainat gördüğünüz gibi 3 asıl şunlar, 3 de karşıt olmak üzere 6 alemden oluşuyor. 6 alemin 6'sı da insan vücudu şeklinde. Ve biz de bu insan vücudu şeklinde olan kainatın tam dünya gezegeninde yaşıyoruz. Şimdi dünya gezegenine baktığımız zaman dünya gezegeninden başlayan evvela dünyanın semasını Allah yıldızlarla donatmış. Ama bu dünya semasının ötesinde Allah-u Teala Taha suresinin 4. ayet-i kerimesinde Semavat-ül Ula'dan bahsediyor. Semavat-ül Ula bu emr alemi. Bakın emr alemi Semavat-ül Ula ifade ediyor. İşte Semavat-ül Ula. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Semavat-ül Ula diye 7 tane gök katı geçtikten sonra 7 alem geçerek yoklukta, arşta Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse Allah arşta, yoklukta, alemler yoktu, Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'i inzal ediyor. İnzal demek arştan dünya semasına indirmesi ve kişinin kalbine indirmesi. Dolayısıyla Allah-u Teala sirat-ı müstakimden bahsediyor. Sirat-ı müstakim dünya gezegeninde zemin katta devri imamına dergahından başlayan 7 tane gök katı yükseldikten sonra emr aleminde 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştıran yol. Görüyorsunuz ki Allah yokluklar, siz ise dünya gezegeninde, ruhunuz da içinizde ve Allah-u Teala ruhun bir emanet olduğunu söylüyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde. Evet bakın, tenzilen mimmen halakal erde ve semavatil ula. Semavatil ula emr alemini ifade ediyor. Şu emr alemi. Ve Ahzab 72 de ruhumuz da emr alemine ait. Normal standartlarda Allah'ın bir emaneti. Emanetini Allah-u Teala geri istiyor ve kişiye iradeyi, serbest iradeyi vermiş. İradesiyle Allah'ın emrine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra ruhu sırat-ı müstakime ulaşacak. Tabi olduğu mürşidin dergahından, devrin-i mana dergahına, yeryüzünün satına paralel bir sebil-i reşatla bağlı. Devrin-i mana dergahından ise 7. gök katına, Semavat-ül Ula'nın 7. gök katına ulaşan 7 tane tarik vardır. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ خَلَقْلَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّ عَنَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Biz üzerinize 7 tane tarik yarattık. Biz onların yaratıklarımızdan gafil değiliz. Her Semavat-ül Ula'nın bir iki gök arası bir tariki ifade ediyor. Ve toplamı ise Tarik-i Müstakim'in bütününü oluşturuyor. Tarik-i Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in bir bölümüdür. Dikey bölümü. Mü'minun Suresinin 17. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi değil. Mü'minun Suresinin evet. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan gafil değiliz. Öyleyse görüyorsunuz ki, evet, dünya gezegenindeyiz. Allah'ın zatında üfrenen bir ruhumuz var. Nisa 58'e göre bu ruhu Allah-u Teala geri istiyor. İnallâhi ya'lemukum en tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Ama ruhun 7 tane gök katı yükselebilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesi ise fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması ise bir tezkiyeciye bağlı bir olaydır. Resulün emrine itaat etmesini gerekir. Allah razı olsun. İkinci sual, Kocaeli'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'in hedefi ve ana düşüncesi nedir? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insan için mutluluktur. Kur'an nasıl bir kitaptır? Kur'an, bütün kainatın ilmine muhtevasını alan fizik ve fizik ötesi bir kitaptır. Yani bugün bütün kainatı kelam haline getirmiş olsaydık, karşımızda Kur'an-ı Kerim'i görecektik. Ama Kur'an-ı Kerim'i cisimleştirmiş olsaydık, karşımızda kainatı görecektik. Öyleyse Kur'an, işte kainatın bütünü. Nitekim 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Kur'an için şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am 38, Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sen bu kitabı indirdik. Zümer 27, her türlü misali biz bu Kur'an-ı Kerim'de sana verdik. Ve Furkan 33, En-Nahsen tefsiri biz sana açıklıyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, bu kitapta, her şeyin bu kitapta olduğu insanlar var. Onlar hikmet sahibi alimler. Yani hikmet sahibi alimler için her şey bu kitapta var. O sebeple bu kitabı öğrenmek isteyen kişilerin hikmet sahibi alim ehli zikre müracaat etmesi lazım. İşte Al-Nas suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz kitabın bütününe tabi olanlarsınız. Kitabın bütününü bilenler, bunlar hikmet sahibi alimlerdir. Kitabın bütününe tabi olanlar, iman edenlersiniz. Allah razı olsun. Tunceli'de mi kardeşim Muhterem Hocam, ibadetlerin insan üzerindeki etkisi ve kötülüklerden alıkoyması hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa, fennehu ya'muru bil fuhşâi vel münker. Şeytan insanlara kötülüğü emreder. Öyleyse şeytan sadece insanlara kötülüğü emretmez, aynı zamanda iyiliğin yerine getirilmesine de engel olur. Nasıl Allah Teala maruf emrede münkerden nehyediyorsa, iblis de Allah'ın bizim için talep ettiğinin tam zıttına fuhşiyatı emrediyor ve münkeri emrediyor. İşte bu sebeple Allah Teala la tettebi'u şeytan buyuruyor. Ve men yettebi'u şeytan, kim şeytan adımına tabi olsa fennehu ya'muru bil fuhşâi münker. Şimdi namazı burada örnek alırsak, namaz Allah'ın bir farz emri. Vallahi Teala namaz kılın çünkü namaz üzerinde vakitleri bir farz. Allah'ın bir farz emri. Ve Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَّ السَّلَاةَ تَنْعَوْنَ فَاشَاءَ وَمُنْكَرِ. Şimdi şeytan fuhşiyatı ve münkeri emretmesine rağmen namaz kıldığımız zaman şeytanın isteğini değil Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. Ve namaz kıldığımız süre içerisinde şeytanın fuhşiyatı ve münkeriyle meşgul olmamız mümkün değil. O anda namaz kılıyoruz. O halde tıpkı bunun gibi Allah'ın bize farz kıldığı ibadetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın üzerimize vücuda getirdiği pozitif bir etki var. Zikirse Allah'ın katından iki çift nuru getiriyor. Diğerleri ise o zaman dilim içinde, yani Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz zaman biz şeytanın bize emrettiği kötülükten beriyiz. Örneğin bugün Perşembe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyarak biz oruç tutuyoruz. Oruçlu olduğumuz günün bütününde bizim fuhşiyatla ve münkerle bir işimiz yok. Çünkü Allah'ın bir emrini yerine getiriyoruz. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, oruç tutunuz, şeytanı vücuda git şu an daraltınız. İşte oruçlu olduğumuz günde şeytanın üzerimize etkisi sıfır. Bunun ötesinde de her ibadet yapılması halinde o anda biz Allah'ın bir farz emrini yerine getiriyoruz. İblisin üzerimizdeki etkisi sıfır. Ama yerine getirmediğimiz zaman da iblis devreye giriyor ve karanlıklarını kalbimize gönderiyor. Fuhşiyatı, münkeri bize emrediyor. O zaman da kötülükle birlikte oluyoruz. İbadetlerin insan üzerindeki etkisi pozitif, kötülükten alıkoyması da aynı şekilde. Dolayısıyla Allah-u Teala mücahede ve riyazetle nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine yardımcı oluyor. Sparta'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyon olduğu iddia ediliyor. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Kur'an ayetleriyle açıklar mısınız? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyona geçit yok. Tam 7 tane ayet-i kerime buna izin vermiyor. İşte Bakara 28, bunu reenkarnasyona delil olarak gösterenler, hayır burada olay şöyle. Başlangıç noktasında herkes dünya hayatını yaşıyor ama herkes için ölüm hak. Keyfe tekfirûne billâhi. İn kuntum emvâten. Yani bu dünyadaki ölümü fahyâkum. Birinci sura üfirme hem bu dünyada ölümü hem bu dünyada dirilmeyi ifade ediyor. Sümme yûmitukum. Sonra dirilen fizik vücutlar cennet ve cehenneme müsait değil. Allah Teala bir kere daha sura üfürüyor ve ölüm olayı gerçekleşiyor. Üçüncü sura üfirme, dirilen fizik bedenlerin yeniden cehennemlik ve cennetlik fizik bedenler şeklinde dirilmesini ifade ediyor ki bunun reenkarnasyonla hiçbir alakası yok. Nitekim Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir kere daha tekrar ediyor. O kafirler der ki Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. قَالَ رَبَّنَا اَمَّ تَسْنَيْتَيْنِ وَحَيَ تَسْنَيْتَيْنِ فَالْخَرَجُ مِنْ سَب۪يلِ İki kere öldürdün, iki kere dirilttin. İşte bu dünyada bahsettiğimiz şekilde üç sura üfürmeyle birlikte iki kere ölüyorum, iki kere dirilme söz konusu. Buradan bir çıkış yolu yok mu? Dünyaya geri gelmek istiyorlar. Müminin 99 yüzde de aynı şekilde ve 106'da. Ama Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesinde La yazukune mevketen ile mevkelevna. Ruh Allah'ın ruhudur. Fizik vücut ölür. Nefs ise ölümü tadar. Nefs için ölüm söz konusu değil. Ve eğer reenkarnasyon söz konusu olmuş olsaydı o zaman nefslerin birden fazla fizik vücutların yerine içine geçerek bu olay olmuş olacaktı. Halbuki Allah Teala Duhan el İtihadis'te La yazıkune mevteten ile mevtelevna. Yani nefsler dünyadaki ölümün dışında bir ölüm tatmazlar. Eğer bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha dünyaya gelmiş olsaydı her seferinde ölüm tadacaklardı. Halbuki Allah Teala diyor ki bir ölümün dışında başka ölüm tatmazlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyona asla geçit yok. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimizin ümmetiyle, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam, Efendimizin ümmetiyle müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Dualarımızın kabulünde bizim gayretimizin rolü nedir inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmetiyle. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir kere ruhun Allah'a tesliminde Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah-u Teala Şura 13'te ve Rad 27'de Allah'a yönelen, tabii ki dua ile Allah'a yönelen kişinin duasını icabet ediyor ve onları ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu herkese bedava bir olay. Ama ikinci fizik vücudunun tesliminde, fizik vücudunun teslimi için kesinlikle kişinin gayreti önemli. Fizik vücut tesliminin olabilmesi için 18 saat zikir. Ama ruh tesliminde Allah-u Teala bizi 3 saat zikre kadar götürüyor. O kişinin 18 saat zikre bulaşabilmesi için zikrini 6 kat daha arttırması lazım. 6 kat daha arttırması gerekir ki fizik vücut teslimi için dua eden kişinin sonucuna ulaşabilsin. O fizik vücut tesliminin gerektirdiği 18 saat zikre ulaşmazsa dua etmiştir. Allah-u Teala da kabul görmüştür. Ama belki bu dünyada ona nasip olmaz. Fakat eğer gerçekten de dua etmiş, Ya Rabbim ben sana fizik vücut teslim etmek istiyorum. Bunun neticesi olan gayreti de, cehdi de gösterirse, gün be gün zikrini arttırırsa gayret, vanlense insan ilhamasa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Necm 39'da buyuruyor. O zaman 3 saat zikri 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye, 13'e ulaştırdığı zaman zahitlerden oluyor. o gayreti göstermezse zikir artmaz ve duasının sonucuna ulaşmaz. Fizik vücut tesliminin Allah'tan talep etmek bir dua mıdır? Evet, bir duadır ve görüyorsunuz ki gayret söz konusu değilse hedefine ulaşamaz. Gayretin duanın sonucuna ulaşmasını çabuklaştırdığını bilmemiz lazım. Bir kişi fizik vücut tesliminde talepte bulunuyor. Günde 5 dakika zikrini artırıyor. Öbürü ise 2 saat zikrini artırıyor. Bunların ulaşacağı sonuç elbette farklı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, zeki insanların ateist olma olasılığı daha fazlaymış. Bunun nedeni nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, birçok şeyleri zekasıyla çözebileceğine inanıyor ve benim başka kimseye ihtiyacım yok. Mesela Allah Teala Zümer 7'de ve in kefertum fennallahu ganin ankum ve la yerda'i libadikum. Eğer inkar ederseniz muhakkak Allah sizden ganidir. Size ihtiyacı yoktur. Yani ihtiyacı yoktur diyen kişi aslında inkar eden kafirlerin başka bir şekliyle de benim de ihtiyacım yoktur diyor. Öyle olunca da zaten Allah hayatını almasa ama o kulların küfrüne razı olmaz. Ve in şekertüm. Bak işte acziyetini ifade eder de Allah'tan dilenirse, talepte bulunursa o zaman zaten amin olur. İnsanla Allah arasındaki ilişki dua üzerine kuruldur. Dua ibadetin özüdür. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir izleyicimiz muhterem hocam, inanmak ile yakinen imanın arasında fark nedir? Kişi Allah'a inanıyor. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna da inanıyor. Ama onu yerine getirmek üzere iradesini kullanmıyor. O sadece inanç seviyesinde kalır. İnancın sahibidir ama imanın sahibi değildir. İnancın imana dönüşebilmesi mutlaka kalbine indirmesi lazım. İradesini kullanması lazım. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَعْمَلُكْ مَا تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اِلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Kur'an'a inandığını söylüyor. 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Kur'an'a açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. O zaman inandığını ve Allah'ın bu farz emrine idrak ediyorsa o zaman ne yapması lazım? Hemen itaat etmesi lazım. Eğer itaat ediyorsa inanıyor ama iman seviyesinde değil. İnanmak kurtuluşa götürmüyor. Yakinen inanmak kurtuluşu sağlıyor. İşte Rad suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah bizden ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına yakin sahibi olmamızı istiyor. Rad suresinin evet. Yüddebiril emre ve yufessirul ayete leallekum bilikai rabbikum tukinun. Ayetleri ayrı ayrı açıklar. Böylece Rabbimize mülaki olmaya, ölmeden ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl edersiniz diyor. Yakin olayı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağına iman etmesi söz konusu. Yakinen inanmak ayrı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için en çok korktuğum şey yakin halinin azalmasıdır. Yani yakin halinin azalması sadece faydasız ilminin artışına sebep oluyor. Ümmetim için en çok korktuğum şey yakin derecesinin azalmasıdır. Yakin derecesinin azalması faydasız ilmin artışıdır. Faydasız ilmin azalması ise yakin derecesinin artmasıdır. Birbirine zıttır. Faydasız ilimle yakin sahibi olmak. Sinop'tan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz Kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler buyuruyor. Evet, yani hakkıyla Allah'a tevekkül etmek daimi zikir gerektiriyor. Zaten kuşlar da külli iradeyle tesbihteler yani. Çünkü serbest irade sahibi cin ve insanların dışında her şey külli iradeyle tesbihte. O zaman bir rızık endişesi içerisinde olmaz kuşlar mesela, bir birikim yapmazlar. Onlar açtırlar sabahleyin ama Allah'ın onlara nasip edeceği yollarla bu açlıklarını Allah Teala bir çeşit rızıkla gideriyor. İşte hakkıyla Allah'a tevekkül etmek daimi zikre ulaşmanın bir neticesidir. Kuşlar zaten tesbihteler külli iradeyle. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman en azından o hedefe onu Allah Teala götürür. Ondan sonra da rızık endişesi içerisinde olmaz. Rabia Sultan'ın gökten bir damla su inmezse, yerden bir ot bitmezse ben rızkımın endişesi içinde olmam sözü de buna delalet ediyor, buna işaret ediyor. Daimi zikir, daimi zikirdeki insan için olay budur. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in yolunda gidilmesini söylemesinin hikmeti nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın bütün insanlara farz kıldığı 7 safanın 7'sinde de örnek. Allah'a ulaşma dileği. Allah'a ulaşma dileği açısından Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Mümtehine suresinin yanılmıyorsam 4. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala ne buyuruyor? Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için bir güzel örnek olmuştur. Demek ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'a ulaşma dileği açısından örnek. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz kavimlerine. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar, vahdet akidesini yerine getirinceye kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeye de önlemeye malik değilim. Sözü demesi hariç, Rabbimiz biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varış dönüş ulaşma sanadır. Rabbimiz biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız sanadır. Allah razı olsun. Allah'a yönelme, Allah'a tevekkül etme ve varış ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bu açıdan örnek. Öte yandan Allah-u Teala İmran suresinin 68. ayet-i kerimesinde tabiyet açısından Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da örnek. İkinci sabah itibariyle. İnne evlen nase İbrahim'e lillezine teb'u ve hazen nebiyu vellezine amenu ve amenu. Vallahu veliyyül müminin. Muhakkak Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar bu peygamber Hazreti Muhammed ve ona amil olanlardır. Yani Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar bu peygamber Efendimiz ve amini olanlardır. Ona yakın olanlar. Allah müminlerin dostudur. Üçüncü safa itibariyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nahl suresinin 121. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nahl 121'de Şakiren li ümmi iştebahu ve hedahu ila sirat-ı müstakim. Yine orada da onu seçti ve sirat-ı müstakime ulaştırdı. 122 Nahl 122 Ataynahu fi dünya haseneten ve ennehu l'ahirete mine salihin. En zirve noktaya Allah-u Teala onu ulaştırıyor. Fizik vücut tesliminde Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Nisa 125 Men ahsana dinen mimmen esleme vecehu lillahi ve huve muhsinun ve tebe'u milleti İbrahim'e hanife ve tehazallahu İbrahim'e halile. Nefsinin Allah'a tesliminde Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. İhlas'ta ve yani 7 safhanın 7'sinde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı örnek Allah-u Teala örnek İtaz ediyorum. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle elinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Şükredenlerden olmakla Allah'ın rızasını kazanmak arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Yani Allah Teala bu koskoca kainatı bizlere vermiş. Emrimize sunmuş. Ve ancak beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse şükredenlerden olmak, Allah'ın bize verdiklerini yeterli görmek. Burada da kimdir şükreden, kimdir küfreden? Bir kısa anlatılıyor. Çölde olan birisi, yarım bardak suyu var. Birisi bardağın dolu tarafını görüyor. Hamd eder, şükrederim ki yarım bardak suyum var. Öbürü de bardağın boş tarafını görüyor. Olmayan tarafını görüyor. Ne yazık ki yarım bardak suyum kaldı. İkisi, birisi şükreden değil ise küfreden. Şükreden dolu tarafını görüp küfreden boş tarafını görüyor. Dolayısıyla Allah kimden razıdır? Şükredenden razıdır, küfredenden razı değil. Zümer 7. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfonu'nun sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsere var. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bu beraberlikte Allah Teala bizlere hidayet konusunu İnşallah işletiyor. Hidayet, Türkçedeki adı hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Lügat manasına gelin beraberce bakalım. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bir takım meal verenler hidayet buradaki muhtevada hüdallah kelimesini Allah'a ulaşmaktır ifadesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde de yorumluyorlar. Eğer böyle yorumlayanlar varsa onlar için de hidayetin aynı şey olduğunu iki ayet-i kerime ispat ediyor. Bir tanesi Allah Teala'nın ifadesinde Allah Teala buyuruyor Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer hüdallahi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde ifade ediyorsak o zaman bir kelime daha ilave etmemiz lazım oraya. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Çünkü ulaştırmanın hidayet adı verilen mefhumda ulaştırmanın Allah'ın zatına olacağı kesinleşiyor Şura 13'le. Sadece Şura 13'le mi? Hayır. Bir de Rad 27 ile kesinleşiyor. Allah Teala Rad 27'de diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse gene Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. İster Âl-i İmran 73 olsun, ister Bakara 120 olsun, her ikisinde de hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Neyi ulaştırmasıdır? İnsanoğlunun kendisinde emanet olarak bekleyen ruhunu. Ruhumuz bir emanettir. Ve Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırılması gerektir. Emanet midir? Allah-u Teala şöyle söylüyor. Biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Emaneti insana teklif ettik.

3 Nisa 58'de İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her halükarda hidayete ermek dediğimiz zaman o insan ruhunun kendisinde insanın kendisine bir emanet olan insan ruhunun o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Hidayet sadece ruhun Allah'a teslimi değildir. Bu birinci teslimdir. Fizik vücudun teslimi ikinci emanetin teslimidir. Nefsimizin teslimi üçüncü emanetin teslimidir. İrademizin teslimi dördüncü emanetin teslimidir. Böylece teslimlerden ibaret bir dünya hayatını yaşarız. Ama dört teslim dört safhada oluşmaz, yedi safhada oluşur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam yelpazesinde, İslam merdiveninde, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir İslam merdiveni, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci hidayettedir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci hidayettedir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur, 22. basamakta yok olur Allah'ın zatında. Bu üçüncü hidayettir. 25. basamakta fizik vücudumuzda Allah teslim eder, teslim olur. Bu dördüncü hidayettir. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Bu beşinci hidayettir. 27. basamakta ihlasa ulaşırız, muhlis oluruz. İrşad oluruz. İrşad olmak, muhlis olmakla aynı noktayı ifade ediyor. Bu altıncı hidayettir. Ve nihayet selah makamının 28. basamağın 5. kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur. Bu yedinci hidayettir, son hidayettir. Bütün emanetler yedi safhada Allah'a teslim edilir. Yedi safhanın yedi de ayrı ayrı hidayetleri oluşturur. Öyleyse yolumuza birinci hidayetten çıkıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci hidayettedir. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve tavrımızı koyarız ortaya. Herkes değerlendirir, herkesin ne yaptığı Allah tarafından bilinir. İşte bu insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri yetmezmiş gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onlar ikinci basamakta kalmaya ve birinci ve ikinci basamaktakiler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. O hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı dileme safhasında hidayetin söz konusu olduğu ayetler Evveli Ali İmran 103. Allah Teala diyor ki: "Vatesumu bihablillahi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve la teferruku ve fırkalara ayrılmayın. "Veskuru nimetillahi aleyküm." Siz Allah'ın üzerinizdeki nimetini söyleyin ki geri kalanın Türkçe devam edelim. Allah siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah Teala sizleri birbirinize kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah sizi oradan kurtardı. Ve kardeşler yaptı.
Böylece Allah size ayetlerini beyan eder ki,

böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah Teala ve fırkalara ayrılmayın diyor. Kimdir fırkalara ayrılan? Müşrikler. Onlar hidayet üzere olabilirler mi? Olamazlar. Hidayet üzere olmanın standardı iki kelimedir. Yani hidayete adım atmak, bir minib kelimesi, minibine kelimesi, enib kelimesi, yunib kelimesi, bunların hepsi aynı kökten gelir ve yönelmek anlamına kullanılır. Rum 31'de Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bu buradaki yönelmek ve takva sahibi olmak birinci hidayeti ifade eder ve namaz kıl diyor Allah Teala ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri başka bir grup oluşturmuştur. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse hidayet üzere olmak müşrik olmamakla mümkün. Hidayet üzere olmak Allah'a yönelmekle mümkün. Ve hidayet üzere olmak takva sahibi olmakla mümkün. Hidayet üzere olanlar takva sahipleridir. Allah'a yönelenlerdir ve şirkten kurtulanlardır. Allah Teala bu muhtevanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Minibine ileyhi kelimesi bunu ifade ediyor. Allah'a yönel. Bu bir emirdir. Rum 31. Lokman 15. Vettebi sebila men elabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Şura 54. Ve en iyi bir ila rabbikum, affedersiniz, Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli yetekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Sümmelatun sorun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek 3 ayette net olarak geçiyor. Farz olduğu kesin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme safhası, birinci safhası hidayetin bütün insanların üzerine farz. Enam 87 ve 88'de Allah Teala diyor ki ve min abaihim ve zürriyetihim, onların anne babalarından geçmiş atalarından ve zürriyetlerinden sonraki nesillerinden ve ihvanihim ve onların kardeşlerinden ve veşte beynahüm ve onları seçeriz ve hideynahüm ve onları ulaştırırız ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime ulaştırırız. Bunlar seçildiklerine göre, sonra da sırat-ı müstakime ulaştıklarına göre ikinci basamak ve üçüncü basamaktan bahsediyor Allah Teala. İkinci basamakta Allah insanları seçiyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanlar üçüncü basamağa geçiyor. Enam 88'de Allah Teala diyor ki zalike hüdallahü yehdi bihi men yeşayü min ibadihi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Yani insanları sırat-ı müstakime ulaştırmakla. Ulaştırdı, kişi birinci sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci sırat-ı müstakime geçecektir. Ve lev eşreku lehabita anhum ma kanu ya'melun. Eğer şirk koysalardı onların amelleri boşa gidecekti diyor Allah Teala. Heba olurdu, boşa giderdi. Kimdir şirk koşanlar Allah'a? Bu ayet-i kerimede iki şirk de aynı şirk. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Onlar şirktedirler. Bu da
şirk koşanların hidayet üzere olmadığını ifade ediyor. Tam bir uyum halinde. Araf 178. Men yehdillahi fehvel muhted ve men yudlil fehlâike hümül âsurun. Allah kimi kendisine, Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayet eder. Kim de dalaletteyse o hüsrandadır. Burada aslında Allah Teala'nın kendisine ulaştırmasıyla dalalette olmak aynı noktayı ifade etmiyor. Dalaletten sonraki birinci hidayetin sona erene kadar geçen, ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bütün safhayı ifade ediyor. Ama hüsrandan kurtulmak söz konusu olduğuna göre bunu da birinci hidayete sebep olarak gösteriyoruz. Yunus suresi 25. ayet-i kerime Vallahi yedi ila darussalam ve yehti men yeşâ ila sıratı müstakim ve Allah selam yurduna davet eder ve teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kimseyi sıratı müstakime ulaştırır. Sıratı müstakimse bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175'te Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. İşte bu muhtevada da Allah Teala burada selam yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Aslında tabii bu çağırıyor Allah, davete icabet başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek ilk nokta. Nahl 36'da Allah Teala buyuruyor. Velekat be'asna fi kulli ümmetin resulen en ibudullahi ve iştenebut tagut. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin kavimlerin içinde resul be'as ederiz. Ve Allah'a kul olsunlar ve taguttan iştenab etsinler diye. İşte taguttan iştenab edip Allah'a kul olduğumuz nokta ilk sırat-ı müstakimi üzerinde bulunduğumuz noktadır. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. İkinci safha mürşidimize ulaştığımız nokta. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala rahim esmasını tecelli ediyor üzerimizde. Bize furkanlar veriyor. Bu furkanlarla kör, sağır ve dilsizken biz gören, işiten ve idrak eden insanlar oluyoruz. Ondan sonra da Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve zikir yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ondan sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Kalbimize rahmet nurları geliyor. Fazıl'la beraber, ama rahmet nurları kalbimize girebiliyor. Bu giren nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah mürşit soranlardan sadece Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlara, kesin şekilde buna inananlara mürşidini gösteriyor. Kişi bundan sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiyeti gerçekleşiyor. Burası İkinci hidayettir. Birinci sırat-ı müstakim kişi mürşidine ulaştığı zaman biter. Bundan sonra ikinci sırat-ı müstakim başlar. Mürşidinin bulunduğu dergaha gelen o kişinin ruhu oradan devrin imamının ruhuna, devrin imamının dergahına ulaşır. İkinci sırat-ı müstakim başlamıştır. Affedersiniz, ikinci sırat-ı müstakim kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan mürşidine ulaştığı noktaya kadardır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü sırat-ı müstakim, fizik vücudun teslimi dördüncü, nefsin beşinci, içeri dolaşmak altıncı ve İradenin teslimi 7. sırat-ı müstakim.
İkinci safhada hidayetçiye ulaşmak ve tabiyet söz konusu. İkinci sırat-ı müstakimin sonunda. Yani tabiyet. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşma dileği konusundaki davete icabet ediyoruz. Yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet ediyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bakara 38 Kulna fütü minha cemi'a fe imma yetiyennekum minni hüden fe men tebiya hüdaye ve la hafün aleyhim ve la hum yahsenun. Oradan hepiniz aşağı inin. De ki, dedik ki diyor Allah Teala, oradan hepiniz aşağı inin. Fe imma size bizden bir hidayet geldiği zaman, o zaman kim hidayetçimize tabi olursa onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Size hidayet gelecektir ve o gelen hidayeti getiren hidayetçiye tabi olduğunuz takdirde o zaman onlar kim öyle olursa onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Enam 125 Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Artık Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Femen yurid en yedullahu yecal sadrehu dayikan haraca. Kennema yassadu fi semai kezalike yecalur rahul rizse alellezine la yuminun. Artık Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime açar. Kimi hidayeti bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Kalbin nur kapısının Allah'a açılması için Allah kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bunlar hep ikinci safhadaki mürşide ulaşmanın birer vesilesidir. Ve alallahu kasus sebilin Nahl 9 ve minha cair. Sebillerin tayini Allah'ın üzerindedir. Ondan cayanlar da var. Melevşaya ehedâkü mecmain dilesi hepinizi hidayete erdirirdi. Hidayet üzere kılardı. Taha 82 ve inni gafarın limen tabe ve amene ve amene salihan sümmeteda ve muhakkak ki ben tövbe edenler amene olanlar ve salih amel yapanlar için mutlaka gafarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Sonra onlar hidayet erdirilir diyor. Mürşide tabi olduğu anda kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Taha 123 Kaleh bita minha cemiyan. Hepiniz oradan aşağı inin. Libadin badüküm libadin adüv birbirinize düşman olarak fe imma yetiyennüküm minniyüden benden size hidayet geldiği zaman ve mittiba'yı hidaye kim hidayetçiye tabi olursa fe la yadullu ve la yeşka o dalalette olmaz ve şakide olmaz. İkinci safhada mürşide ulaşmak söz konusu. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması. 21. basamak. Ne olur? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Kalbine ilk %7 rahmet birikiminde ruh birinci gök katına, fazla birikiminde ruh birinci gök katına ulaşır. Nefse emare. İkinci defa ikinci gök katı, nefsi devame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları %7 nur birikimiyle mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşma üçüncü hidayet kademesi ama teslimlerden birincisi. Birinci teslim. Üçüncü hidayet kademesi teslimlerden birincisi. Ruhun teslimi.
Bakara 120 Allah Teala diyor ki velen terda ankel yahudu velen nasara hatta tettebiye milletuhum. Kul inne hudallahi huvel huda ve leyni teba ehvahum badellezi caike minel ilmi ma leke minallahi min velihim ve la nasir. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ali İmran 73 Ve la tu'minu illa limen tebiya dinekum kul inne huda innel huda hudallah en yuta ehadun misle ma atutum ev yuhacukum inde rabbikum kul innel fadle biyedillah yutihi men yeşâ vallahi vasiyun alim ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. Habibimindeki hiç şüphesiz hidayet, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsanın ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir menzilinin başka birine verilmesi veya Rabbinizin katında tartacakları için mi de onlara diyor Allah Teala de ki hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasfühün alimdir. Ali İmran 20 ve in hacı kefe kul eslemtü ve çeylillahi ve menittebani ve kullillezine utun kitabı ümmiyinde ve eslemtüm ve in eslemule fekat ihtade. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar bizler ve içimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlara andolsun ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Rad 27 Ve yekulüllezine keferu levla unzile aleyhi ayetün min Rabbi. Kafirlerin Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı derler. De ki Allah dilediği kişiyi dalalete bırakır ve ona yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Ve Şura 13 Allahü yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünüp Allah dilediğini seçer, kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah'a yönelmek ve mürşide ulaşmak. Üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Enam 71 Allah Teala diyor ki de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı ve arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Enam suresi 71. Burada bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra diyor Allah Teala. Allah Teala yeni bir hidayeti burada ifade ediyor ki bu fizik vücudun hidayetidir. Oysa daha evvel bahsettiği hidayet bizi hidayet erdirmesinden sonra dediği hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ayet ruhun hidayetinden sonraki bir hidayete ve Allah'a teslim olmayı ifade ediyor ki bu fizik vücudun teslimidir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki sizi hidayete erdirdiği şey üzerine yani hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'a tekbir etmeniz için kurban kesersiniz diyor ve muhsinleri Allah'a teslim olanları müjdele ediyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir.
Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu femen ahsenu mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun." Kim Allah'a fizik vücudunu teslim, o ki Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. İşte o muhsinlerdendir diyor Allah Teala. Burada da Allah muhsinleri ve muhsinleri müjdele ediyor. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Muhammed 17'de Allah Teala diyor ki: "Vellezine tedev zadehum hüden ve atahum takvahum." Onlar ki hidayet ermişlerdir, hidayetleri arttırılır. Ruhlarını Allah'alaştırmışlardır, hidayetleri arttırılır. Fizik vücutları da teslim alınır Allah Teala tarafından. Ve muhsinler kelimesi kullandığı cihetle Allah Teala burada fizik vücudumuzu, fizik vücudumuzun teslimini kastediyor. Bakara 272. Onların hidayet ermesi senin üzerine vazife değildir. Lakin Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Hayırdan ne infak ederseniz sizin kendi nefsiniz içindir. Başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçini zatını dileyerek, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek verirsiniz, infak edersiniz. Evvelce hayra dair ne infak ederseniz bu size tas zaman verilir ve size zulmedilmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır ve İslam'ın üçüncü safhasını ifade eder. Üçüncü hidayet olarak isimlendirilir. Üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Fizik vücudunun Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Beşinci safhada insanların hidayete ermesi lazım gelen nefsleridir. Ülelbep olmakla noktalanır. Bütün sahabenin ülelbep olduğunu görüyoruz. Zümer suresi 18. ayet-i kerimede Allah Teala bütün sahabenin ullelbap olduğunu söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar ullelbap oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Kim daimi zikrin sahibi ise onun özelliği nedir? Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Daimi zikir üzerimize farz. Ullelbap olmak da üzerimize farz. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki: "Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cünubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Bu üç halde de zikretmek daimi zikirdir. Ve böyle olanlara, daimi zikrin sahiplerine ulul elbab diyor Allah Teala. Diyor ki: "Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim bunu yaparsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yük olmuşsa o kişi, nefsinin kalbi tertemiz bir insan olmuştur. Nefsinin kalbi bütünüyle temizlendiği için o kişi nefs teslimini gerçekleştirmiştir. Burası
hidayetlerden beşinci hidayettir. Kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği, nefs tasfiyesini gerçekleştirdiği yer. Allah Teala ihlasa ulaşanlar için de yeni bir hidayet safhası olarak düşünüyor. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını söylüyor. Burada ihlasa ulaşmak, burada irşada ulaşmak söz konusudur. Tüm sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayetler ard arda geliyor. Her biri ayrı bir hidayet kademesi. Öyleyse irşada irşad olduğumuz zaman bu yeni bir hidayettir. Muhlis olduğumuz anla irşad olduğumuz an aynı andır. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Diyor ki Allah Teala bu vapta Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesi, onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Öyleyse muhlis olmak da Allah-u Teala'nın hidayet kademelerinden bir tanesi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve nihayet irademizin Allah'a teslimiyle, irademizi de Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşırız. Allah Teala Enam suresinin 90. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte onlar Allah'ın hidayet erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. İşte hidayete ermişlerin hidayetine tabi olmaları için evvela hidayete erdirenin irşat makamının sahibi olması lazım. Burada onun sahibi olan birisine tabiyeti tabi ol emriyle vermiş Allah Teala. Onların hidayetine tabi ol diyor. Araf 181'de Allah Teala diyor ki: "Ve mimmen halakna ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi yadilun" ve yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakkı Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar. İşte bunlar da İrşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Rahf 159'da Musa Aleyhisselam'ın kavminden böyle bir takımdan bahsediyor Allah Teala. Ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler. Yani hidayete uğraştırırlar. Ve onunla adaletle hükmederler diyor. Enbiya 73'te Allah Teala peygamberlerinin olan hidayet erdirenlerden bahsediyor. Secde 24'te ise diyor ki: "Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun." Onlardan, insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı bunlar peygamber olmayan ve hidayete erdirmekle vazifeli olanlar. Devrin imamlarından bahsediyor Allah Teala. Normal hidayet sahiplerini ise Allah Teala, yani normal olarak hidayet makamına teslim, iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilenler için diyor ki Yasin 21'de: "İttebu men la yeselukum ecen ve hum muhtedun." Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun ve onlar hidayete ermiş olanlardır. İşte buradaki hidayete ermek, irşat yetkisinin sahibi olmak. Yasin suresi 21. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet müessesesini gördük ki 7 tane safha arz ediyor. İnsanlar 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek 1. hidayetin sahibi olurlar. Ondan evvel herkes dalalettedir. 1. hidayetin sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. 4. basamakta Allah rahim esmasına tecelli eder. 5, 6, 7. basamaklarda bu tecellinin üzerimizdeki standartlarını görürüz. Gören, işiten ve idrak eden, dünyaya açılan gözlerle mürşidini mürşit olarak gören ve onun sözlerini dinleyen, manasına ulaşan ve onun sözlerini idrak eden kişiler yapar Allah Teala insanları. Bunu da furkanlar vererek yapar ve o kişilerin bütün günahlarını örter. Böylece kişi günahı ne kadar olursa olsun mutlaka
bu günahını günahından daha fazla sevabı olan birisi olur. Ve bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişidir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arası sadece 7 tane Furkan verirse en çok 7 saniye sürer. Bundan sonra kişi Allah Teala'nın kendisine ulaşmasıyla, kalbinin Allah'a dönmesiyle, göğsünden kalbine yol açılmasıyla ve zikir neticesinde kalbine iman, kalbine fazıllar ulaşmasıyla, rahmet ulaşmasıyla mürşidine ulaşır. Kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olur. Hacet namazını kılar, mürşidine ulaşır. İkinci hidayet mürşide tabiiyettir. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek 7. basamağı ifade eder. İkinci hidayet 14. basamağı ifade eder. Mürşide tabiiyet. Birinci hidayet de farzdır. İkinci hidayet de farzdır. Tabiiyet üzerimize farzdır. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabi. İstenen hidayetçi Allah Teala bu kişiye, huşu sahibi olan bu kişiye derhal gösterir. Tabiiyetle beraber ikinci hidayet elde edilmiştir. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 safhada ard arda 7 safha geçer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. gök katları. 7. gök katının 7 tane alemine geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır ve 3. hidayet gerçekleşir. İşte sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adıyla geçen yolların gerçek anlamdaki en büyük ölçüdeki sırat-ı müstakimi budur. 4 tane sevilden oluşur. Birinci sevil yataydır. Kişinin bulunduğu dergahla, tabi olduğu dergahla, devrin imamının bulunduğu dergah arasındaki yere paralel ruhların yolu birinci sevildir. Kişinin ruhu o yolu geçip ana dergaha ulaşır. Ana dergahta bir eğitim devresi, bir öğrenme devresi, bir tecrübe devresi geçirecektir. Ve ondan sonra Allah'a doğru yola çıkacaktır. Diğer ruhlarla beraber önce birinci kata kadar çıkabilir. Zikrini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilir. Onun zikrini tamamlayınca üçüncü kata kadar çıkabilir. Ve zikri giderek artarak dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Yedinci katın 7 tane alemini geçer. Ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu böyle bir dizaynda Allah'ın zatına ulaşmışsa 21. basamakta o kişi hidayete ermiştir. Önce hidayet üzeredir. Mürşidine ulaşınca hidayeti arttırılır. Ruhu Allah'a ulaşınca hidayeti bir daha arttırılır. Ve hidayete erer. Bu ruhun hidayetidir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudu da hidayete erecektir. 25. basamak. Sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsi tasfiye olacaktır. Ve kişi böylece fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olacaktır. Bu onun 4. hidayetidir. Basamaklardan 26.'dadır kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple Allah ona hidayetini arttırmak suretiyle kalp gözünü açarak, kalp kulağını açarak iki büyük mükafat verir.
Böylece kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlar. Yedi kat yerler gösterilir kişiye, yedi kat cehennem ve zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Ve o noktadan sonra kişi birinci gök katını görmeye başlar. Sonra sırasıyla bütün gök katları gösterilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Burası ihlas makamının katlarıdır. Kişi muhlis olmuştur. Burası altıncı hidayettir. İrşad olmuştur kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur Allah'ın nurlarıyla. Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesiyle bu kişi 14 kademe müzeyyen olmuştur. 7 kademesi Ulu'l-Elbab makamında, 7 kademesi de İhlas makamında, 14 kademe müzeyyen olmuştur nefsi. Sonra Tövbe-i Nasuh'a davet edecektir Allah onu. Bu Tövbe-i Nasuh davetiyle birlikte hemen arkasından Allah o kişinin günahlarını örter. Ona salah nuru verir, günahlarını sevaba çevirir. Ama salah makamının birinci kademesi, o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Kim yedi tane gök katını ve yedinci katın yedinci alemi olan indi ilahide, ondaki en yüksek noktadaki ağacı görürse, sitret-i müntahayı görürse, o kişi mutlaka tövbe-i nasuha davet edilir. İşte Tövbe-i Nasuh'un arkasından Allah onun günahlarını örter, mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları, sonra ona salah nuru verir, sonra günahlarını sevaba çevirir. Bunlar tamamlanınca kişi son hidayet için hazırdır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. Yedinci hidayetinde sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o sahibi kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabiinde, sahabede Fevzül Azim'in sahipleri, yani İrşadın sahibi, irşat makamına tayin edilmiş olanlar, hüviyetinde açık bir şekilde tespit ediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukati takvanın sahibi olmuşlar. Ve hidayetleri, 7. hidayeti tamamlamak suretiyle onları adın cennetlerine götürecek olan bir hidayete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hidayetler konusunda sizlerle birlikte olduk. 7 safhada 4 tane hidayet, 4 tane teslim, ama 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir hidayet bahsinde birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize sevmeyi öğretti. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanununu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bu açıdan olaya baktığımızda yapmamız lazım gelen şeyin ne olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Başkaları bizi sevmeseler de biz onları sevmeliyiz. Seven sevilir. O beni sevsin de ben onu ondan sonra sevelim tarzındaki bir felsefe Allah-u Teala'nın emri değildir. Şeytanın aldatmacısıdır. O ister ki herkes beklesin. Başkası kendisini severse sevecek. Allah Teala da ister ki herkes birbirini sevsin ki sevilsin. Evvela bizi sevsinler, sonra biz onları severiz tarzındaki bir felsefe Allah'ın katında geçerli değil. O şeytanın bütün insanları tuzağına düşürmeye çalıştığı bir büyük yalandır. Allah Teala ister ki biz bizi sevenleri de sevelim, bizi sevmeyenleri de sevelim. Nefret ettiğimiz hiç kimse olmasın. Bütün insanlar için Allah Teala onların mutlu olmalarını istiyor. Ama sevgi yoksa mutluluk da oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Bütün insanlar için olması lazım gelen şey sevmektir. Allah'ın kanunu seven sevilir. Öbür taraftan da nefret edenden nefret edilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden sevmek varken o sevgiyle başkalarını severek bizim mutlu olmamız varken başkalarının da onların tarafımızdan sevildiğini görerek bizi sevmesi varken neden insanlara düşmanca davranalım? Neden sevmeyelim? Neden onların da bize düşman olmalarına sebebiyet verelim? Allah Teala sevmemizi istiyor. Şeytan da nefret etmemizi istiyor. Şeytan bütün gücüyle bizlerin birbirinden nefret etmesini sağlamaya çalışır. İster ki herkes kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Allah da ister ki herkes birbirini sevsin. Etrafımızdaki insanları onlar bizi sevseler de sevmeseler de sevebilirsek bize düşen görevi o zaman yapmış oluruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara bizi sevmelerine açık olan kapıyı biz açmış oluruz onları severek, sevdiğimizi belli ederek. Bu en güzel dizayndır. Diyelim ki biz bütün gücümüzle herkesi sevmeye çalışıyoruz. Bunu da hissettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bunda da başarılıyız.
Ama bakıyoruz bazı insanlar bizi sevmiyor. İki tane alternatif var. Bir, onları sevmekten vazgeçmek. İki, onlara daha çok sevdiğimizi ispat etmeye çalışmak. Allah-u Teala'nın istediği şey ikincisi. İnsanlar bizi sevmek mecburiyetinde değiller. Biz onları kendimizi zorla da sevdiremeyiz. Ama biz onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle onlara her zaman ispat edebilirsek, her seferinde aynı sonuçla karşılaşırlarsa, her olay onları sevdiğimizin bir ispatıysa, o zaman onların bize karşı sevgisiz davranmaları bir gün mutlaka sona erer sevgili kardeşlerim. İşte o zaman ne olur? Biz bir kişiyle daha dost olmuş oluruz. Allah'ın istediği ne? Herkesle dost olmamız. Bizi sevmeyenleri de sevebilmemiz. Onları sevdiğimizi ispat etmemiz. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenleri sevmek çok kolay bir şey. Zaten o bizi seviyor. Bizim de ona karşı kalbimiz otomatik bir duyguyla sevgi penceresinden o kişiye bakar. Bu herkes için geçerli olan tabii bir sonuç. Ama Allah Teala bizden daha ötesini istiyor. Davranışlarından bizi sevmediği anlaşılan kişileri de seversek madde bir ve madde iki sevdiğimizi ispat edersek onlara. O zaman onların da bizi sevmesi için bir kapıyı biz açmış oluruz. Bu kapı bizim tarafımızdan o kişiye karşı hep en güzel davranışlar sergilememizle devamlı korunacaktır, açık kalacaktır. Başkalarının bizi sevmesini zorla gerçekleştirmemiz mümkün değil. Sevgi kalp işidir. Zorla gerçekleşebilecek olan bir şey değildir. Genel çerçeve içerisinde Allah'ı gerçekten sevenlerin birbirlerini sevmemeleri söz konusu olamaz. Allah'ı seven başka insanları da sevecektir ki bu sevdiği insanlar arasında en önemlileri Allah'ı sevdiklerini her vesileyle ispat edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Kimdir şu kainat denilen sonsuzlukta ne kadar gezegende bizim gibi insanlar yaşıyor? Sevgili kardeşlerim, bizim gezegenimizden başka gezegenlerde hayat var mı? Var olduğunu kesin olarak biliyoruz. Öyleyse onlarla bir gün karşılaşır mıyız? Dost olabilir miyiz? Şu anda uzay yolculukları başka gezegenlere bir Sirius gezegeni biliyoruz. Oraya ulaşmış durumda. Onun ötesinde neler var? Nerelere ulaşılmış? Onlar hakkında bir bilgimiz yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince hep aklınıza güzel şeyler gelmeli. İnsanları sevdiğimiz zaman biz bir huzur duyarız, mutluluk duyarız.
Onların da bizi sevmesi halinde bu mutluluk daha fazla artar. Bizi sevenleri sevmek eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur, tabii bir sonuçtur. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz. Kendisini sevenleri herkes sever. Biz sizi sevmeyenleri de sevmenizi sizden talep ediyoruz. Mir Vakfı'nın mensupları bunun birer öncüsü olmalı. Demediler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onlar kendilerini sevmeyenleri de sevenler. Bunu da hep ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada duralım ve düşünelim. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insanı, bize davranışlarıyla bunu her an ispat edebilen bir insanı, biz seversek, sevebilirsek, sevdiğimizi ispatsa dediğinde davranış biçimlerimizi değiştirebilirsek, yani onun bizi sevmemesine karşı biz de onu sevmez iken, onun bizi sevmemesi devam ettiği bir süreç içerisinde bizim onu sevmeye başlamamız ve çıtayı adım adım yükseltmemiz, daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışmamız ve bunu da başarmamız.

Onlar Allah'ın yakınlarıdır. Onlara göre intikam diye bir şey yoktur. Onlar sadece severler. Onlara göre nefret yoktur. Onlar sadece severler. İşte Allah'ın gerçek dostları, Allah'a en yakın insanlar onlardır. Kendilerini sevmeyenleri de gerçek anlamda sevmeyi başarabilenler. Ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer bir insan severse, o insan sevdiğini mutlu etmeye çalışacaktır. Bu konudaki çalışmaları ise karşı tarafın da onu sevmesinin zeminini hazırlar. Sonuç en güzele doğru bir yakınlaşmayı kesin olarak kapsar. İnsan o kişi düşünebilse ne kaybederim ben? O beni sevmiyor, tamam. Ama ben onu seviyorum. Ben onu sevmeliyim. Bu sevgimin de ona ispat edilmesi gerekir. O zaman sevdiğimi belirli bir standarda ulaştırmalıyım. Onun tarafından benim onu sevdiğim anlaşılabilmelidir. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman her davranışımızdan sevgi taşıyorsa, bu dışarıya taşan sevgi halleri o kişinin kalbine mutlaka yavaş yavaş tesir etmeye başlayacaktır. Onun bize karşı mümkün olabilecek hoyratça davranışları, bizim için artık önemini kaybetmişse, onları önemli saymıyorsak, önemli saydığımız şey o kişinin dostluğunu kazanmaksa, ki Allah'ın emri budur, o zaman Allah-u Teala'dan yardım alırız sevgili kardeşlerim. Allah, herkese tesir etmek yetkisinin sahibidir. O yaratandır. Yarattığı kuluna dilediği istikamete tesir etmek yetkisinin sahibidir. Yeter ki insanlar hak etsinler. İşte bu istikamette hepimize düşen görev insanları sevgiye davet etmektir. Sevginin insanları mutlu edebilecek olan en önemli faktör olduğunu hepimiz kalbimize yazmalıyız. Bunu herkese anlatmalıyız. Seven insanlar mutludur. Eğer A B'yi, B de A'yı seviyorsa iki taraf da mutludur. Eğer A B'den nefret ediyorsa, B de A'dan nefret ediyorsa iki taraf da mutsuzdur. Bunun çözümü nedir? Taraflardan birinin karşı taraf nasıl davranırsa davransın, onu sevmekte devam etmesi ve bunu her vesileyle ispat etmesi. Bu ispat adım adım sayısal bir gelişme gösterecektir. Ve karşıdaki kişi, sevmeyen kişi, bu olaylar dizisinin hiç bitmeden devam ettiğini, kendisinin karşı tarafa sert davranışlarda bulunmasına rağmen, onu sevdiği konusunda hiçbir işaret taşımamasına rağmen,

Hatta ondan nefret ettiği gibi bir şeyleri, davranış biçimleri ortaya koymasına rağmen dost olmak isteyen kişi bütün gayretiyle bu istikametli bir faaliyetin sahibi olduğu zaman başkalarını da devreye sokarak onları da falanca kişiyi aslında çok sevdiğini ama ondan pozitif davranışların kendisine hiç ulaşmadığını söyleyebilir. Bu da ona yardımcı bir davranış biçimiyle yakınlaşmanın hızlanmasını temin edebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğini bir defa daha tekrar edelim. Seviniz, sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse görevimiz var. Sadece sevmek değil, sevdirmek gibi bir görevimiz de var. Biz bir kişi, etrafımızdaki 10 kişiyi seviyoruz. Ama onların da bizi sevmesi için elimizden gelen gayreti göstermiyorsak, sadece bu bizim kalbimizde olan bir sevgi ise, karşı tarafa hissettirilmeyen bir sevgi ise, o kişi bizim onu sevdiğimizi nereden anlayacak sevgili kardeşlerim? O zaman yapmamız lazım gelen şey, açık bir şekilde kendisini ortaya koyuyor. Seven kişi sevdiğini hissettirmelidir. Bu ayıp olan bir şey değildir. Allah'ın emridir. Seviniz diyor ve sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse siz birisine başka birinden bahsederken o kişinin kötülüğünü ve yanlış davranışlarını hedef alıyorsanız eğer ve bunları söyleyerek bir nevi intikam almayı aklını size tahakkuk ettiriyorsa burada bir yanlış var sevgili kardeşlerim. O zaman şeytan devreye girmiş ve siz o kişiyi düşmanlar içine almışsınız. Ne olur sevgili kardeşlerim, bize kötü davransınlar. Bu bize kazandırır mı, kaybettirir mi? Kötü davranan kişi derecat kaybeder ama kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın istediği şey ne? Her an derecat kazanmamız. Zaman geçiyor. O geçen zaman parçası içinde kazandıklarımızın kaybettiklerimizden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine girebilelim. Mesela zikir size devamlı derece kazandıran bir şeydir. Ama şu anda konumuz başka insanlarla olan davranış biçimlerimiz. O zaman bizim etrafımızdaki insanlardan pozitif davranışları bekleyebilmemiz ve buna sahip olabilmemiz bizim onlara karşı en güzel davranışlarda davranmamıza bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz sürece hep kazanırız. Onları sevdiğimizi, onları ispat ettiğimiz sürece hep kazanırız. İspat etmemiz, onların bizi sevmesini adım adım geç de olsa sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Etrafınızdaki insanlar birbirlerine karşı
vaziyet almışlarsa, birbirlerine karşı bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorlarsa, o zaman sizin gene bir göreviniz var. O insanları barışmaya davet etmek, onları barıştırmaya çalışmak. Allah Teala'nın emri budur. Yalnız seviniz demiyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse başka insanlarla konuşmalarınızda başka insanların da birbirlerini sevmeleri istikametinde konuşmalar yapmanız lazım. Ne zaman birisinin bir başkasını negatif istikamette değerlendirdiğini görürseniz onlara sorun sevgili kardeşlerim. Deyin ki şu ana kadar konuştuk. Sen hep onun aleyhinde birçok şey söyledin. Bu kişinin sana hiç mi bir güzel davranışı olmadı? Şu anda sen ona karşı duyduğun kinin, nefretin açıklamalarını yapıyorsun bana. Allah'ın istediği şey bu değil ki sevgili kardeşim. Allah'ın istediği şey nefret etmek değil, başkalarından sevmek. O zaman bizim görevimiz birbirini sevmeyen insanları birbirine yaklaştırmak olmalı. Birbirini sevmeleri istikametinde uyarmak olmalı. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama severiz sevgili kardeşlerim. Ve sevdikçe seviniriz. Kalplerin birbirine karşı davranışı budur. Kalp açısından söylüyoruz. Seven kalpler, sevilen kalpleri oluşturur. Öyleyse siz sevginizi her vesileyle ispat ediyorsanız, karşındaki kişinin de sizi sevmeye başlaması çok uzakta değildir. Yeter ki vazgeçmeyin. O gene yanlışlarına devam edecektir. Bu yanlışlar sizi hedefinizden caydırmasın. Sizin bir hedefiniz olmalı. O hedef size, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden insanları sizi seven bir hedefe yönlendirmek. Bu sizin gayretinize bağlı bir olay sevgili kardeşlerim. Gayretleriniz başka insanlardan intikam almak istikametinde olmamalı. Peki biriniz çıkıp da bana derseniz ki peki buna hakkımız yok mu? O bize kötülük etmiş. Hakkınız var sevgili kardeşlerim. Biz size hakkınız olmasına rağmen bunu söylüyoruz. O hakkınızı kullanmanız veya kullanmamanız iki ayrı davranış biçimi. Hakkınızı kullandınız, ondan intikamınızı aldınız. Peki ne kazandınız? O size bir kötülük yaptı, siz de ona aynı kötülüğü yaptınız. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama siz o anda şartlar ne olursa olsun ona bir kötülük yapmış bir insansınız. Evet, o size kötülük yaptığı için buna hak kazanmış durumdasınız. Ama bir vakayı hiç unutmayacağız. Gerçekleşmiş bir olay var. Siz de ona kötülük ettiniz. Yapmayabilir miydiniz? Eğer elinizdeyse yapmadığınızı kabul edelim. O zaman ne oldu? O size kötülük etti. Derecat kaybetti. Ama siz onun kaybettiği dereceyi kazandınız.
Demek ki kötülük etmek görünürde bir dünya olayı. Fizik standartlarda bir olayla karşı karşıyayız. Size kötülük etti birisi. Siz de ona kötülük etmek imkanının sahibisiniz. Bunu yaptığınız zaman kısas gerçekleşmiş olur. Ama siz kazanmış olduğunuz bir şeyi kaybetmiş olursunuz. Kazanmış olduğunuz şey ne? O kişinin size kötülük ederek kazandırdığı dereceleri tekrar kaybetmiş olursunuz. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama onun size kötülük etmesine karşı siz ona tarafsız kalırsanız, o zaman o kötülüğün karşılığında sizin kazandığınız dereceler kaybolmaz. O size kötülük etmiştir ama siz onun karşılığında derece kazanmışsınızdır. Şimdi üçüncü devreye geçelim. Üçüncü devrede sevgili kardeşlerim, onun kötülüğüne karşı siz derece kazandınız. Ama ona bir iyilik ettiğiniz için, o kötülüğe rağmen ona iyilik ettiğiniz için bir defa daha derece kazandınız. O size yaptığı kötülükle derece kaybetti. Ama siz ona yaptığınız iyilikle ikinci defa derece kazanmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu bir kayıp mı? Madem ki cennet kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması keyfiyetine %100 bir sağlamlıkla bağlıysa, o zaman yapmanız lazım gelen şey açık değil mi sevgili kardeşlerim? Bunun aslı sevmektir. Severseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgi yoksa orada mutluluk da olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmedikçe Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olamazsınız. Ne diyor? Seviniz diyor. Bir, bu sizinle onun arasındaki bir ilişki. Şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. Sevdiriniz diyor. Yani o sevdiğiniz kişiye onun da başkalarını sevmesi gerektiğini ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz dediği vakasıyla karşı karşıyasınız. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emriyle de karşı karşıyasınız. O zaman siz Allah ile birliktesiniz. O eğer böyle yapmıyorsa, ikisinde tanıdığınız bu iki kişinin birbirine düşman olması söz konusuysa, o zaman onların arasını bulmakla vazifelisiniz. İkisine de bu sevgisizliğin, nefretin Allah'ın değil, şeytanın işi olduğunu ve şu anda yenik düştüklerini onlara anlatmalısınız. Nefret ediyorlarsa birbirlerinden, o zaman şeytan durumuna hakim demektir. İradenizi kullanmayacak mısınız diye sorun onlara. İki tarafla da konuşun. Sevgi kapılarının açılması gerektiğini anlatın. Ancak severlerse bu mutluluğu yaşayabileceklerini ifade edin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın emri bu istikamette. Herkes birbirini sevmeli. Sevgi konusunda hepiniz bir gayretin sahibi olmalısınız. Temel hedef budur.
insanların birbirini sevmeleri. Madem ki emir açık, kesin bir şekilde geliyor. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman hepinizin omuzlarında bu istikamette bir vazife var, bir vebal var. Böyle yaptırmadığınız sürece, bu tarzda davranmadığınız sürece, sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların aralarında anlaşmazlıklar çıkmışsa, çıkarsa, bu anlaşmazlıkları yok etmek istikametinde elinizden gelen gayreti sarf etmelisiniz. Onların birbirine dost olmalarını temin etmek istikametinde bütün gayretinizle çalışmalısınız. Onları seviyorsanız bunu yapmak size zor gelmez. Hele başarırsanız onların da birbirini seven insanlar olarak birbirine yaklaştıklarını görürseniz, birbirlerine ne kadar güzel muamele ettiklerini görürseniz, bundan en büyük mutluluğu alacak olan, hazzı yaşayacak olan sizsiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü bu sizin gayretinize tahakkuk etmiş olan bir olay. Neden hayatımızı hep böyle güzel şeylere adayarak başka insanların mutluluğu için çalışmayalım sevgili kardeşlerim? Kim mutlu olmayı istemez ki? Ama mutluluk bunun arkasındadır. Her zaman gayret etmemiz lazım. İnsanların, özellikle birbirini sevmeyen insanların birbirini sevmesi istikametinde elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Böyle bir gayretin sonunda onların birbirini seven bir hüviyete girmeleri bizim için çok hayırlı bir sonucu ifade etmez mi sevgili kardeşlerim? İki dostunuzun, iki kardeşinizin arasını birleştirdiniz. Onlar incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı birbirlerine küsmüşler iken onları barıştırdınız. Bu onlar için bir mutluluk vesilesidir. Ama sizin için iki kat mutluluk vesilesidir. Çünkü A'yı da B'yi de birbirine düşmanken dost hale getiren sizsiniz. İçinizin nasıl bir huzurla dolduğunu görmüşsünüzdür. Böyle bir şeyi gerçekleştirdinizse Allah Teala'nın size ne kadar huzur ve mutluluk verdiğini yaşamışsınızdır. İşte sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey, birbirine küs olan, anlaşmazlık içinde olan, birbirlerinin aleyhinde şeyler söyleyen kardeşlerimize yaklaşmak ve aracı olmak. İnsanlar kendilerine hep haklı çıkarmak isterler. Bu arada bazı şeyleri de anlatmadan atlarlar. Kendi hataları olan kesimlerde. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, siz araya girip de onları barıştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Taraf tutmadan, iki kardeşinizle konuşarak, onları birbirine yeniden bağlamayı, küslüğün sona ermesini sağlayabilirseniz, Allah-u Teala'nın emrettiği bir güzel işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. O ister ki, Allah ister ki,
Hiç kimse kimseyi kırmasın. E böylece onu üzmesin. Tam aksine onu mutlu edecek davranışlarda bulunsun. Hem o kişi mutlu olsun, hem de bunu oluşturan kendisi mutlu olsun. İşte eğer siz etrafınızdaki herkesin mutluluğu istikametinde bir şeyler yapmayı usul haline getirmişseniz, her an birilerine onları memnun edecek olan hizmetlerde bulunuyorsanız, davranış biçimleriniz hep bunu ifade ediyorsa, o zaman siz Allah-u Teala'nın indinde gerçekten kıymetli bir insansınız. Görevinizin ne olduğunu idrak etmiş ve onu gerçekleştirmek üzere elinden gelen bütün gayretleri gösteren birisi. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bütün insanlar için bunu söylemek mümkün müdür? Mümkündür. Eğer bu söylediğimiz istikamette bir davranış biçimleri dizisi o kişi tahakkuk ettirebiliyorsa, oluşturabiliyorsa, o zaman bu istikamette kendisine düşenleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiriyor demektir. Mutluluğu yaşaması onun hakkıdır ve yaşayacaktır. Herkese en güzel davranışlarda bulunmak, bütün insanlar için Allah'ın bir nimetidir. Bu güzellikleri etrafına saçan kişi ne kadar çok insana ne kadar çok güzel davranışta bulunursa o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise hem kendisini hem de mutluluk verdiği insanları mutlu ettiği cihetle Allah'ın en çok istediği şeydir. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide taviyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde birinci safa takva var, ikinci safa takva var, üçüncü safa takva var ve dördüncü safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşımadır. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu, ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu, Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerine iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihat eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah, alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz, Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve O'nun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir. Ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Amenu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevcileriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve O'nun Resulünden ve O'nun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah, eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size, Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla, kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder.
ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti: "Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber." O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü, "O çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah, onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, "Geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun," dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki, daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihûn, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, "Bana izin ver ve beni fitneye düşürme," der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse, bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, "Biz daha önce tedbirimizi almıştık," derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, "Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır." Ve artık müminler, Allah'a tevekkül etsinler. De ki, "Bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz." De ki, "Kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey

Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir. Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'ı ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebiye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece o da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetliydiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat eder.

ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti. Ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek, hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman
onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler: bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman, senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip, geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün
Görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz'in Hazreti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasere vaat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Ahzab suresinin 29. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntunne tu ridnallâhe ve resûlehu ve darel ahirete fe اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَز۪يمًا وَاِنْ eğer ise كُنْتُنَّ siz تُرِدْنَ اللّٰهَ تُرِدْنَ اللّٰهَ تُرِدْنَ siz istiyorsunuz Allah'a Allah ve Resulü ve onun Resulü ve eddare ve mesken yurt el ahirete ahiret fe o takdirde innallâhe inne Allah'a muhakkak Allah eadde hazırladı li el muhsinati lil muhsinati muhsin kadınlar için min kunne sizden, sizin içinizden ecren, ecir mükafat azimen, azim büyük. Ve şöyle oluyor. Ve eğer siz Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o takdirde muhakkak ki Allah aranızdan muhsin kadınlar için büyük ecir, büyük mükafat hazırladı.

Öyleyse iki tür insan söz konusu. Allah'ı isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dünya hayatını tercih edenler, dünya hayatıyla mutmain olurlar, olanlar. Allah Teala burada açık bir şekilde Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu ahiret yurdu iki anlamda kullanılıyor. Allah'ın zatı da ahiret yurdudur. Cennet de ahiret yurdudur. Cehennem de ahiret yurdudur. Ahiret kelimesi eğer ahirete milaki olmak istikametinde kullanılıyorsa o Allah'ın zatına ulaşmak istikametindedir. Ahiret Allah'ın zatı hüviyetinde kullanılıyor. Allah'ı irade etmek, Allah'ı dilemek Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. Onu dileyenler Allah'ın Resulünü isterler. Onu dileyenler ahireti istemiş olurlar. Allah-u Teala'nın zatına ulaşmayı. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala iki davetle konuya başlıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İki, Allah'a ulaşmaya davet. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilememizle başlar. İşte Allah'a ulaşmayı irade etmek, dilemek

o bütünü ifade eder. Dilemeyenlere ve dileyenlere Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde birbirinden ayırıyor. Diyor ki innellezine la yercuna likayna ve radu bil hayatet dünya ve atmeyennu biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize, yani bize göre Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Burada Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Allah Teala Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ı dileyenler, Allah'a teslim olmak için Allah'ı dileyenler, Resul'e teslim olmak için Resul'ü dileyenler ve ahiret yurdunda Allah'ın cennetinde sonsuz bir hayat geçirmeyi dileyenler ki bunları yapanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Büyük icir ecren azima diyor. Burada hanımlar için de irşat makamına gelmenin mümkün olduğu söz konusu oluyor. Hanımlar da irşat etmek istikametinde yetkilidirler. Ecren azim onlar için de geçerli. Ama ruh, kendilerine tabi olan hanımların ruhlarını Allah'a ulaştırması istikametinde onların yetkileri yok. Yani başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelir tabi olan insanların. Ve Ahzab suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en Nebiyyi men ye'ti min kunne bi fahişetin mübey mübeyyinetin

يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ya ey nisa'yı kadınlar, ennebi, nebi, peygamber. Men kim yeti gelir, minkunne sizden, sizin içinizden, bir fahişetin fuhuş ile, kötülük ile, mübeyyinetin açık açıkça yudaf arttırılır, leha ona el azabı, azap, dıfeyni. İki misli. Ve kâne ve oldu, zalike işte bu. Alallahi, Allah'a yesiren kolay. Şöyle oluyor. Ey peygamber hanımları, içinizden kim açıkça bir kötülük ile gelirse, yani bir kötülük yaparsa, ona azap iki kat arttırılır. Ve bu Allah'a göre kolaydır. Azaplar konusunda muhakkak ki en büyüğü başka insanların Allah'ın yolundan men edilmesini oluşturan azaplardır. Kim başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse, böyle bir kişi, o kişinin günahlarından bir kısmını mutlaka yüklenir ve ona iki kat azap verilir. Allah-u Teala kadınlardan fuhuş yapanları bu statü içerisinde değerlendiriyor. İki kat azapla değerlendiriyor. Bu fuhuşun içinde elbette başka kadınları Allah'ın yolundan men etmek de mevcut. Kadınların başka kadınları Allah'ın yolundan men etmesi veya erkekleri Allah'ın yolundan men etmesi ile onların fuhuş yapmaları aynı standarda konulmuş Allah-u Teala tarafından. Ve Ahzab suresinin 22. 31. ayeti şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yaknut minkunne lillahi ve resulihi ve ta'mel salihan nu'tiha ecreha merreteyni ve âtedna leha rızkan kerîmâ. Hemen ve kim yaknut kanetin olur, huşi ile bağlanır, minkunne sizden, siz hanımlardan, lillahi Allah'a ve Resulihi ve onun Resulüne ve tamel salihan ve salih amel nefs eskesi

Fatiha ona veririz. Ecreha onun ecrini. İki kere iki kat. Ve atetna ve hazırladık. Leha onun için rızkan bir rızık, kelimen üstün bol.

ise kanetin olan kadınlar Allah'tan iki kat mükafat alacaklar. Şöyle oluyor ayet-i kerime: ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanetin olursa. Huşu ile bağlanırsa ve salih amel nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. İkram edilmiş bir rızık. Kanetin olmak Allah'ın ilmiyle rahmetiyle sizde vücuda getirdiği, sizi kapladığı cisimi hareketsiz durarak ya otururken ya da namazın içerisinde ayaktayken ve otururken uzun namaz kılmak suretiyle Allah'ın rahmetinin ve ilminin oluşturduğu o vücudun aynı olan bir sistemi Allah'a göndermesi, onu ayakta olduğu sürece Allah'ta tutması, namazın sonunda tekrar kendisine alması hali kanetin olmayı ifade eder. Dikkat ediniz, siz bir cisimsiniz. Boşlukta bir yer kaplıyorsunuz, insansınız. Allah'ın rahmeti ve ilmi nasıl bütün kainatı kaplamışsa, kainattaki her zerreyi kaplamışsa, sizi de kaplar. Ve sizi sizin şeklinizde kaplar. İşte onu hissedersiniz. Yavaş yavaş ayaklarınızdan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, başınıza ve başınızın üzerinden yukarıya doğru yükseldiğini hissetmelisiniz. Hissedersiniz ki o sizden ayrılmıştır. Sonra Allah'ı düşünün. Yoklukta Allah. Huzur namazının imamını düşünün, arkadan bakıyorsunuz. Onun arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, sonra gelen yedi kişiyi ve sonrakileri görüyorsunuz. Oradan, huzur namazının imamından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ı iradenizle Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar göremezsiniz. Ama görmüşsünüz gibi ona ulaştırdığınızı düşünün. Yoklukta Allah var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a kanetin olmak bir muhteşem güzelliktir. Yaşayanlar bilir. Öyleyse bu bir tatbikat olayıdır. Düşünün Allah-u Teala'ya ulaştığınızı. Zaten size ait olan bir şey değil o. Allah'ın sizin üzerinizdeki ilmiyle ve rahmetiyle tecellisi. Bütün kainatı kaplayan Allah-u Teala sizi de ihata eder. Onu Allah'a göndermek ve namaz boyunca orada olduğunu hissetmek, vücudunuzdan ayrılırken neyi hissederseniz namazın bitiminde geri döndürdüğünüzde, ki bu irade sizin iradenize bağlanmıştır, onu Allah'a göndermek ve geri getirmek, başınızdan içeriye onun girdiğini, alnınızı, çenenizi, göğsünüzü, karnınızı, yavaş yavaş ayaklarınıza kadar bütün vücudunuzu kapladığını hissedersiniz. Vücudunuza adım adım tekrar geri döndüğünü hissedersiniz. Sakın onu kendiniz veya Allah zannetmeyin. O Allah'ın sizdeki tecellisidir. Bu tecelli Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyledir. İşte Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 7. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani huzur namazının imamı, derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala diyor ki oradaki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor. Ne dilerlermiş mağfiret dedikleri zaman, ne söylerlermiş? Derlermiş ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tövbe ederse, ve böylece senin yoluna girerse, yani ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa, sen ona mağfiret et, onun günahlarını sevaba çevir. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Onları cehennem azabından vikaye et, koru. Allah-u Teala burada bir özel işaret daha koyuyor. Onu rahatlıkla insanları Allah'ın yoluna davet edenlere ve Allah'ın yolundan men edenlere de koymak, ulaştırmak söz konusu. Diyor ki, kim Allah'ın yolundan men ederse, fuhuşla gelirse Allah'ın katına, o zaman onlara, onların azabının iki katını veririz. Onların günahlarının iki katı kadar azap veririz. Ama kim kanetin olursa ve salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, onun ecrini iki kat veririz. Burada salih amelin içerisine başkalarını Allah'ın yoluna çağırmayı da katıyoruz. Çünkü derecat arttırıcı bir etken olduğunu kesinleştiriyor Allah-u Teala burada. Su-i amelin içerisine başka insanları Allah'ın yolundan men etmek giriyor. İki kat azap oluyor. Salih amelin içine başka insanları Allah'ın yoluna davet etmek de giriyor zikirin dışında. Çünkü dereceyi iki kat arttırıyor. Başka ayetlerde Allah-u Teala diyor ki, siz kimin talaatine sebebiyet verirseniz, onun
kaybettiklerinden size de verilir. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, yardımcı olursanız, onun kazandıklarından size de verilir. Bu muhtevada onun kazandıklarının ölçüsü değil, sizin kazandığınız derecelerin ölçüsünden hareket ediyor Allah-u Teala. Eğer siz A kadar derecat kazanırsanız, o kişiye Allah'ın yolunu gösterip de ona o yolu kabul ettirebilirsiniz. Allah-u Teala bunu iki katına çıkarıyor. Kazandığınız derecat iki kat oluyor. Başkaları da başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmak için sarf ettikleri amellerinin cezası A kadarsa, o kişiler gerçekten Allah'a ulaşmayı denemekten bu sebeple vazgeçerlerse, Allah-u Teala onların günahlarını, yani onları Allah'ın yolundan ayıranların günahlarını iki kata çıkarıyor. Ahzab suresinin 32. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en Nebiyyi lestunne ke ehadin minen nisai init te kay tunne fe la tahda ne bil kavli fe yatma ellezi fi kalbihi maradun ve kul ne kavlen marufa. Ya ey nisaen kadınlar, ennebi, nebi, peygamber, lestunne siz değilsiniz ke ehadin birisi gibi, minen nisai kadınlardan. İn ettekaytunne eğer takva sahibi iseniz, ettekaytunne takva sahibi iseniz, fe o zaman o takdirde la tahtane, yumuşak, çekici söylemeyin. Bir el kavli sözü. Ve o zaman o takdirde yatma ellezi tamah eder, ümit eder. Ellezi ki o fi içinde var kalbihi, onun kalbi. Maradun, maraz hastalık. Ve kulne ve söyleyin bayanlara. Kulne şeklinde ifade ediyor. Erkeklere kul de ki, bayanlar kulne gene de ki. Kavlen söz, marufen maruf ciddi. Maruf olan, emredilmiş standartlarda olan ayet-i kerime şöyle oluyor. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz artık sözü yumuşak söylemeyin. Erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf ciddi söz söyleyin. Maruf, irfan sahibine yakışır şekilde demek. İrfan sahibine yakışır şekilde, ciddi bir şekilde söz söyleyin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah-u Teala çok açık bir şekilde her konuyu şekke ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde sarih bir hüviyete ulaştırmış. Apaçık bir şekilde neyin ne olduğunu ifade ediyor. Ne yapılması lazım geldiğini detaylara kadar açıklıyor. 606 sayfalık bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Diyor ki Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Ahzab suresi 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karne fi buyuti kunne ve la teberrecne. Teberrecne. Teberrucel cahiliyeti. Cahiliyetil ula. Ve ekim nes salate. Ve ati nez zekate. Ve ati nallaha ve resule. Yani Resulehu. İnnemâ yuridullâhu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutah hire kum tathira, yani tathiren. Ve karne, ve karar kılın, oturun fi içinde buyuti kunne, sizin bayanların evleriniz. Ve la teberrisne, ve açığa vurmayın. Yani ziynetlerinizi, süslerinizi, onları herkese gösterip de onlarla süslerinizi göstermek suretiyle ferahlanmayın. Ziynetlerinizi açığa vurmayın. Teberruce açığa vurmak demek, belli etmek demek. El cahiliyeti. Cahiliye, cahillik. El-ula, evvelki, önceki.

Ve ekimne es-salate ve namazı ikame edin. Kılın. İkame etmek, ayakta tutmak, kıyamda tutmak, hayata getirmek manalarına geliyor. İkame edin, kılın. Ve atine ez-zekate ve zekatı verin. Ve atinallâhe ve Allah'a itaat edin. Ve Resûlehu ve onun Resûlü. İnnemâ sadece yalnız yuridullâhu Allah istiyor liyushibe gidermek. Ankum sizden erritse günah ehle elbeyti ehli beyt ev halkı ve yutahhirekum ve sizi temizliyor tathiren temiz tertemiz olarak. Cümlelerin bütünü şöyle şekilleniyor: ve evlerinizde karar kılın, yani oturun, evlerinizde kalın. Evvelki cahiliye zamanının açılması gibi ziynetlerinizi açmayın, ziynetlerinizi göstermeyin. Burada ziynetlerin gösterilmesi sadece süs eşyasını değil, kadının vücuduna ait özelliklerin de gösterilmesini engelleyen bir hüviyet taşıyor. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor.

Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ayetler, ayetin muhtevasında bu var. Burada namazı ikame etmek, namazı kıyam etmek demek. İkame kelimesi, kıyam kelimesi, kaim kelimesi aynı şeyleri ifade eder. Kıyamda olmak, ayakta olmak, namazı ikame etmek. Sevgili kardeşlerim, ikame kelimesiyle ikame kelimesini sakın birbirine karıştırmayın. İkame, bir şeyi bir diğeriyle değiştirmek, onun yerine onu geçirmek anlamına geliyor. Pekmez yerine bal kullanırsanız eğer, balı pekmezin yerine ikame etmiş olursunuz. Ama namazı ikame ederseniz namazı kılmış olursunuz. Namazı da kıyamda olmanız hali, namaz ayaktayken başlar bilirsiniz. İkame etmek, ayaktayken namazı başlatmak anlamına gelir. Siz namazı ikame ettiğiniz zaman siz kıyamdasınız. Ne yaptınız? Namazı da kıyamda tuttunuz. Namaz da, siz namazı ikame ettiğiniz için namaz da kuvveden fiile çıktı. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki, hanif olarak kendini ve çini dine ikame et. Yani kendi ve çini, fizik vücudunu ayakta tut din için. Ayet-i kerime devam ediyor şimdi. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları, Allah'ın ne hanif dinini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan, kıyamda olan, ayakta olan din budur diyor. Ezeli ve ebedi din, başlangıcı belli olmayan, hep ezelden ebede hep var olan, ebedi de sonu da belli olmayan, ezelden ebede kadar devam eden, kıyamda olan din, ayakta olan. Zinetlerinizi açmayın demekten Allah-u Teala'nın kadınlara muradı, sadece süs eşyalarını açmaktan onları men etmek değil, Allah'ın görünmesi yasak kılınan bölgelerini belli edecek şekilde giyinmelerine engel olmak. Yani kadının dikkat çekmeyen bir hüviyette, görüntüde olmasını istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin yanlış bakmalarına, onlar hakkında kötü şeyler düşünmelerine, şehevi hisler duymalarına mani olmak isteyen bir işaret var burada. Zinetinizi açmayından murat, kadınların dişilik unsurlarını teşhir etmelerine mani olmak istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin onlara arzu duymasına mani olucu bir işaret taşıyor ayet-i kerime. Ziynet sadece süs eşyası anlamına gelmiyor. Ehl-i Beyt'e gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, eşleri, çocukları, anne babası,
ve ondan sonra gelen zürriyet Ehl-i Beyt adını alır. Ehl-i Beyt'in de Peygamber hanımlarına hitap ettiği için onların hepsi Ehl-i Beyt'ten tabiatıyla sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister diyor Allah-u Teala.

uzkurne ve zikredin. Ma yutla okunan şey. Fi içinde buyutikunne evlerinizin, yani bayanların evlerinin.

hanımların evlerinin. Min ayatillahi, Allah'ın ayetlerinden. Ve el hikmeti, ve hikmet. İnne Allah'e, muhakkak ki Allah, kâne, oldu. Latifen, latif, lütuf sahibi, habiren, haberdar olan. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir, lütuf sahibidir, latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır.

Ashab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel kanitine vel kanitati ve sadikine ve sadikati ve sabirine ve sabirati ve haşiine ve haşiati ve mütesaddikine ve mütesaddikati ve saimine ve saimati ve hafızine furucuhum ve hafizati ve zâkirin Allah'a kesiren ve zâkirati eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azîmâ.

El-Müslimine İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman erkekler ve El-Müslimati ve İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman kadınlar ve El-Müminine ve Mümin erkekler ve El-Müminati Mümin kadınlar ve El-Kanitine, kanitin olan erkekler ve El-Kanitanin, kanitati, kanitin olan kadınlar. Es-sadikine, sadık olan erkekler ve sadikati, sadık olan kadınlar ve sabirine, sabreden erkekler ve sabirati, sabreden kadınlar ve haşiine, huşu duyan erkekler ve haşiati, huşu duyan kadınlar ve mütesaddikine, sadaka veren erkekler ve mütesaddikati, sadaka veren kadınlar ve saimine, oruç tutan erkekler ve saimati, oruç tutan kadınlar vel hafızine, muhafaza eden, koruyan erkekler, fürucuhum, onların ırzları, ırzları, namusları, vel hafızati ve muhafaza eden, koruyan kadınlar. Ve zâkirin Allah'e,

Allah'ı zikreden erkekler kesiren çok ve ezzakirati zikreden kadınlar eade hazırladı. Allah'ı Allah lehum onlar için onlara mağfireten mağfiret yani günahların sevaba çevrilmesi ve ecren ve ecir mükafat azimen azim büyük. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar ve mümin erkekler ve kadınlar, kanitin olan erkekler ve kadınlar, sadık erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar, Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı.

burada innel müslimine ve mutlak olarak muhakkak şekilde İslam olan erkek ve kadınlar neyi kastediyor? Buradaki kasıt ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmiş olan erkekler ve kadınlar. Bütün bu ayete renk veren, rengini veren, bütün ayetin muhtevasını tayin eden başlangıçtaki innel müslimine ve müslimati ifadesidir. Ruhlarını da teslim etmişler Allah'a, veçlerini de teslim etmişler, nefslerini de teslim etmişler, iradelerini de teslim etmişler. Sonundaki ifadeye dikkatle bakın. Ecren azima diyor. Azim, azemi, en yüksek ecir verilmiştir diyor onlara. Kimler onlar? Müslimine ve müslimati. Teslim olanlar. Ecren azim seviyesinde teslim olanlar. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala sahabeden bahsediyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sabikun el ebelin var ya diyor Allah Teala. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Sabikun el ebelin hayırlarda yarışanlar seviyesini bundan sonrası belirliyor. Hayırlarda yarışanların hangi bölümü? Biliyorsunuz ulul elbab da hayırlarda yarışanlar, daimi zikrin sahipleri. Yani ulul elbab makamının sahipleri, ihlas makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar, salah makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Bunlara hayırlarda yarışanlar diyor Allah Teala. Her an derecat kazanan, ama bunun üzerine o kazandığı, zikirden kazandığı derecatı yenilerine ekleyenler. Onların bir kısmı ensardan da diyor, bir kısmı muhacirinden de, şimdi dikkat edin. Ve bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da tabi olunmuş, yani Mekke'den Medine'ye, muhacir gelenlere de, affedersiniz, ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir olarak gelenlere de aynı paye verilmiş. İkisine de, iki gruba da tabi olanlar tabi'in. Ve ayet-i kerimenin sonuna baktığımız zaman hepsine Allah Teala'nın fevzül azimi layık gördüğünü görüyoruz. Hepsi fevzül azimin sahipleri. Öyleyse hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ayet-i kerime irşat makamının sahibi olduklarını kesinleştiriyor. Çünkü tabi'in de fevzül azimin sahibi. Öyle bir durum ki tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. Ensara ve macine tabi olmuşlar. Sonra onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de onlara tabi olmuş. Onların da irşat makamının sahibi olduğunu, fevzül azimin hem sahabeye hem de sahabeden sonra gelen tabi'ine ait olmasından anlıyoruz. Tabi'in de fevzül azimin sahibi olmuş. Sahabeden sonra, sahabe rahmetli olduktan sonra, tabi'in, tebe-i tabi'nin mürşidi olmakta devam etmişler hayatları boyunca. Kur'an-ı Kerim onları da içeriyor. Fevzül azimin sahipleri diyor Allah Teala. Adın cennetleri, onların cennetleri ve onlar fevzül azimin sahipleri. En büyük mükafatın, azim mükafatın. Burada da ecrün azimin sahipleri diyor Allah Teala. Ecren azima. Öyleyse ayet-i kerimenin hangi seviyeyi vurguladığını innel müslimine vel müslimat ifadesinden anlıyoruz. Onlar teslim olanlar, bu teslimiyetleri irade tesliminde içeriyor.
Çünkü Ecun Azim'in sahipleri. Ve 36. ayet-i kerime, Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesi, ve ma kâne li müminin ve la müminetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul hiyareti hiyaretu min emrihim. Ve men yasallahe ve resulehu fekat dalle dalalen mubina. Ve ma ve olmadı olmaz, kâne oldu. Li müminin, mümin bir erkek için, ve la yoktur, müminetin, mümin bir kadın. İza kadallahu, Allah hükmettiği zaman, ve resulü ve onun resulü, emren, emir, durum, hal, en yekune olması, lehüm onlar için, el hiyaratü, tercih, seçme, min emrihim, onların emrinden, onların işlerinden, ve men ve kim, ve resulü ve onun resulü, fe, artık o takdirde, kat oldu, olmuştu, dalle, dalayette, saptı, dalalen, dalaya sapıklık, mübinen, açıkça, apaçık. Şöyle oluyor netice, mümin erkek ve mümin kadının, Allah ve onun Resulü, onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman, kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalalet ile sapmış olur.

Burada bu ayet-i kerimenin indiği sırada neler olduğuna bakalım. Bu ayet azatlı köle Zeyd ile Haşimi ve Esed kabilesi olduğundan dolayı yüksebe sahip olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı Zeynep hakkında inzar olmuştur. Gurur duyuyor ve bir köleyle evlenmesini kabul ettiğine bakıyoruz. Zeyd bin Haris, Beni Kelb aşiretinden Harise'nin oğluydu. Annesi Suda binti Salebe, Beni İman kabilesini ziyarete giderken oğlu Zeyd yolda kaçırılıp esir edildi. Ukas panayırında satışa çıkarıldı. O zaman 8 yaşlarında ve çok zeki bir çocuktu. Hakim bin Huzan çok beğendiği Zeyd'i teyzesi Hatice radıyallahu anha için satın aldı. Hazreti Hatice evlenirken onu Resulullah'a bağışladı. Zeyd peygamberimizin terbiyesi altında yetişti. Zeyd'i babasının arkadaşları görüp tanıyarak babasına haber verdiler. Babası ve amcası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek fidye karşılığı geri alıp kabilelerine götürmek istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırarak onun arzusunu sordu. Zeyd'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde kalmayı tercih etmesi üzerine azat ederek onu evlat edindi. Bu evlat edindi artık köle değil, esir değil Zeyd. Bu evlat edinme olayının arkasındaki sonuçtan bahsediyoruz. Ve Zeyd o istikamette bir evliliğe hazır hale getirildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir büyük zevki birlikte yaşamayı nasip etti. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve eddâlin Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizlerden ne ister? Bizden dilediği şey, hakkımızda dilediği şey nedir? Bu sualin cevabı için huzurlarınızdayız. Allah bizden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek şey, bizim mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızın dışında Allah'ın bizden hiçbir talebi yoktur. Dikkat edin ki mutluluk müessesesi Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uymakla gerçekleşebilir. Kim nefsini tasfiye ederse o Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliği kazanır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o bunların yarısına sahip olabilir sadece. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkileri, Allah'ın bizden neler istediği istikametinde bir değerlendirmeye tabi tutarsak, açık bir şekilde şunu görürüz. Allah bizlerden kendisi için hiçbir şey istemez. Sevgili kardeşlerim, ne isterse istediği her şey bizim mutluluğumuz içindir. Allah Teala hepimizden sadece bir tek şey ister. Bizim mutluluğumuz. İstediği şey bizim mutlu olmamızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamamız, sonra da Allah'ın cennetine girip ebediyen o cennette kalmamız. İşte Allah Teala hepimizden bunu ister sevgili kardeşlerim. Emirlerini dikkate alıp ait oldukları yerlere oturttuğumuz zaman görürüz ki bunun ötesinde başka bir olay yoktur. Allah-u Teala hepimizden sadece bunu ister. Neleri emretmiş? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Mutluluğumuzun başlangıcı. İki, mürşidimize ulaşıp tabi olmayı emretmiş, daha üstün bir mutluluk. Üç, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş, farz kılmış. Bu da mürşidimize ulaştığımız zamankinden daha ötede bir mutluluk. Ve dünya mutluluğunun yarısı, üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse ne karşılığı, neyi alıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne karşılığı, ne istiyor? Yerlerine oturttuğumuz zaman
istediği şeyin sadece bir dilek olduğunu görüyoruz. Biz mi ne yapacağız? Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalan mı? Geri kalan Allah tarafından gerçekleştirilecek. Bizi o mürşidimize ulaştıracak. Tabiyetimizden sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu gene Allah kendisine ulaştıracak. Gerçekten Allah Teala böyle yapıyorsa bize sadece bir talepte bulunmak mı kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilersek mutluluğa imzamızı attık demektir. Çünkü Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte Allah Teala'nın dizaynı, Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah talepte olanları bırakır diyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse dilek, biz dileyeceğiz, ya Rabbi diyeceğiz, sana ruhumuzu mutlaka ulaştırmak istiyoruz. Biz mutlaka senin ermiş evliyaların var ya, öyle bir evliya olmak istiyoruz. İşte bütün talebimiz bu kadar. Her söylediğinizi işitir, çünkü sizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Her an aklınızdan geçen her şeyi de bilir. Hiç kimse Allah'a yalan söyleyemez. Söylediği şeyin yalan olduğunu Allah Teala onun düşüncelerini de bildiği için net olarak bilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizim sahibimiz, bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizim mutluluğumuz onun mutluluğu. Ve bir hiç karşılığı bize dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katını, birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü katını garanti ediyor. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah bizi kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ne diyor? Açık ve kesin söyledikleri. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bizim yapmamız lazım gelen şey Allah'a yönelmek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek mutlak bir saadete ulaşacağız. İşte Allah'a ulaşmayı dilersek ne olur? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar 72 fırkayı temsil ediyor. İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu 72 tane fırkanın içinde yaşayan 73. fırka
Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şirkte olmayanlar, onlar takva sahibi olanlar. Demek ki bir insanın şirkten kurtulması ve takva sahibi olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Öyleyse başka açılardan da konumuzu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin durumu ne? Allah'a ulaşmayı dileyenin durumu ne? İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunları söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana milaki olmayı dilemezler. Bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların dedikleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak istiyorsa, kim cehennemden kurtulmak istiyorsa, yapacağı şey son derece basit, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hedefine ulaştı. Hem gafletten kurtulur, Allah'ın ayetlerine gafil olmaktan, hem de açık bir şekilde, kesin bir şekilde cehennemden kurtulur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Ama mutlaka girerler. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre, dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. İstemez misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep tağutun kulu olarak, insan ve cin şeytanların kulu olarak kalmak mecburiyetindesiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz, tağutun kulu olmaktan kurtaracaksınız kendinizi, Allah'ın kulu olacaksınız. Bakın ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِ Allah Teala buyuruyor ki, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala diyor ki onlar çünkü Allah'a mülaki olmayı dilediler, ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a kul olmayı dilerse o Allah Teala tarafından müjdeleniyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse, dilemek gerekmez mi? Neden tağuta kul olacaksınız ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bu kadar basit bir sebeple, bir tek dilekle sizi şeytanın kulu iken oradan çekip çıkarıyor, şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlıyor, benim kulumsun diyor artık. Allah'ın kulusun diyor. Gideceğin yer mutlaka benim cennetimdir diyor. Neden? Demin gördük ki
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden mutlak olarak kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta kul olmaktan kurtulduğu gibi Allah'ın kulu olmak şerefine erdiği gibi aynı zamanda Allah'ın sevgisini de kazanıyor. Allah'ın dostluğunu da kazanıyor. İşte Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahimit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin neden dostudur Allah Teala? Çünkü onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardı, Allah'ın kulu olmuşlardı. Allah'ın kulu olan herkes Allah'ın dostudur. Burada bu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kafir olduğunu söylüyor. Ve tağutun dostları kafirlerdir diyor. Öyleyse ya insan Allah'a ulaşmayı diler, amini olur, Allah'ın dostu olur veya Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemediği sürece Allah onun dostu olmaz. Tağut onun dostu olur. Yetmez. Ayet-i Kerime'nin gösterdiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirlerdir. Bu husus Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar ve onlar mümin değiller, yani kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, küfür bataklıklarında kalmaya mahkum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar edenler onlar hüsrandadır ve onlar mümin onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayette olmak için ve hüsrandan kurtulmak için yapılması lazım gelen şey sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hüsrandan da kurtulacaksınız. Hidayette de olacaksınız. Hidayet üzere olacaksınız. Hidayete sahip olacaksınız.
sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah dalalette olanları kendi haline bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler açık bir şekilde dalalette olanlar. İşte bir insan dalaletten kurtulmak istiyorsa müjdesi hazır. Sadece bir tek şey yapacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dalaletten de kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok negatif faktörden kurtulmak mümkün görüyorsunuz. Sadece bir tek dilekle kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği andan itibaren Allah'ın bir sevgilisi olacak. Allah'ın kulu olacak, Allah'ın dostu olacak. İşte Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dizayn açık ve kesin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor ki bütün negatif faktörlerden kurtulmuş olun. Allah Teala demek ki kişiyi hüsrandan da kurtarıyor. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için bütün güzelliklerin oluştuğunu görüyoruz. Kişinin küfürden kurtulup mümin standartlarına ulaşması demek ki bu noktada oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a kuru kuruya inanmanız Allah'a yetmez. O inandığınız Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ki takva sahibi olasınız. Dilemeyen takva sahibi olamıyordu. Bir defa daha bakalım Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Öyleyse arkasından takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğu ve gidecekleri yerin cehennem olduğu açıklanıyor. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtuluşu ve takva sahibi olabilmesi bir sebebe dayalı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah Teala burada kişinin eğer bu birinci takvanın, bu takvanın sahibi olamazsa şirkte kalacağını, yani gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinizde bir sonuca ulaşmak mecburiyetindeyiz.
Allah'a ulaşmayı dilemek asli görevimiz. Bu hepimizin üzerine düşen bir vazife ve mutlaka gerçekleşmesi lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi madem ki cehenneme gidecek, şirkli olması hasebiyle takva sahibi değil, Allah'a ulaşmayı dilerse şirkten kurtulacak ve Allah'a ulaşmayı dilerse cehennemden kurtulacak. Bu sebeple Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki takva sahipleri, amin olanlar, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Müminler Allah'a inanıyorlar ama hakka müminler değil. Bir hakkın müminler değil. İşte o mümin olup da Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hakkın mümin olmayanların Allah Teala takva sahibi olmalarını, yani Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne gibi furkanlar veriyor Allah Teala? O kişinin görmeyen gözlerinin üzerindeki görmeye engel olan irşat makamını görmeyen, irşat makamı olarak görmeyen kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. O kişinin görme hassasını çalıştırmaya başlıyor. Hem hastayı açıyor, o kişinin basar isimli görme hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, gışavet adlı perdeyi alıyor Allah Teala. Kişinin görme uzvunun gözünün üzerindeki hicab-ı mestureyi de alıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişinin İşitme hassasındaki mührü açıyor. Kişinin kalbindeki ekinneti alıyor. Kişinin kalbine ihbat koyuyor. Öyleyse 6 tane işlem yapıyor ve 7.'si de kişinin kalbine ihbatı koyması Allah-u Teala'nın. Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine ihbatı yazıyor. Kişinin idrak etme hassasını açıyor. Sevgili kardeşlerim, kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse, dilemeden evvel kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, diledikten sonra irşat makamının her emrini yerine getiren bir hüviyet kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, ve bu husus onun bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bütün günahları örtülüyor. Yani günahları örtüldüğü cihetle o kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla oluyor. Sevapları günahlarından fazla olanınsa gideceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? İşte Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından hafifse o zaman o kişi
felaha erenlerdendir. Yani gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte bir insan için sevgili kardeşlerim, gidecek yerin cennet olması asıl değil mi? Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amini olan kişiyken, Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olan kişi hüviyetine giriyor ve cehennemden kendisini kurtarıyor. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örtülüyor. Kişi cehennemden mutlaka kendisini kurtarıyor. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi günahları ve sevapları nasıl bir hüviyette olacaktı? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini örterler ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasını inkar ederler. Yani Allah'a ulaşmayı tabiatıyla dilemeleri mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse ne olur? Allah onların amellerini boşa çıkarır diyor. Onların amelleri heba olur diyor. Boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, her güzellik Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş. Öyleyse ne söylemiş oluyor Allah-u Teala? Bizden ne diliyor? Görüyorsunuz ki hep verdiği emirler, ortaya koyduğu gerçekler bizim mutluluğumuz istikametinde. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, amelleriniz boşa gitmesin. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün. Kişinin günahları örtülmüşse, bu kişinin gideceği yer neresidir? Allah'ın cennetidir. Bir kişinin kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında bir tek derecelik fark olsa, kazandığı derece fazla olsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazla olsa, o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve cehenneme giren kişi ebediyen orada kalır. Kim zerre kadar günah işlemişse onu mutlaka görür. Kim zerre kadar iyilik işlemişse mutlaka onu da görür. Ne zaman görür? Kıyamet günü amel defterinde görür. Ne zaman görür? Öldüğü zaman kabirde görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki Allah koyduğu bu kaydılarla hepimizden bir şeyler istiyor. İstediği şey hedefler açısından
neyi gösterirse göstersin bizim hedeflerimiz açısından. Ama istediği şey, tek şey bizim mutlaka dünya saadetini yaşamamız ve mutlaka Allah'ın cennetine girmemiz. Allah bütün insanların cennete girmesini istiyor. Bunun için indirmiş Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de. Yedi kat cennete paralel olarak yedi safa İslam koymuş Allah-u Teala kaide olarak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah-u Teala onu burada bırakmaz. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Gözünü, kulağını, kalbini açtıktan sonra ona kalbine ulaşarak kalbine hidayet olur, hidayet koyar, kalbine ulaşır ve o kalbi Allah'a çevirir. Göğsünü yarar kişinin, göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelecek rahmetle faz isimli iki nurdan bir tanesi, rahmet nuru o kişinin kalbine sızmaya başlar. Bu sızmanın başlanmasından sonra %2 nurla o kişinin kalbi %2 nura kavuşunca kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa mürşidinin sorma hakkı doğar. Kişi ne yapmıştır? Bir tek şey yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burada da birazcık zikir yaparak nefsinin kalbine %2 nurun hemen girmesi temin edilir. Fazlın, rahmet nurunun. E kişi huşu sahibi olur. Bu noktada hacet namazını kılan bu kişi Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidini gören kişi gider mürşidine tabi olur. 13. basamakta mürşidini görür hacet namazı kılıp 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyeti gerçekleşince Allah-u Teala o kişiye bakınız neler neler veriyor. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşıyor. Ve o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruh vücudu terk ederek devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan da Seyri Sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Demek ki birinci faktör o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmesi. İkincisi o kişinin kendi ruhunun o devrin imamından aldığı emir gereğince vücudu terk etmesi ve Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere ana dergaha ulaşması. Aynı anda kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Onların kalbine sadece imanın yazılması söz konusu değil. İmanın yazılmasından ötesi de var. Kişinin kalbine imanın yazılmasının içinde devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, ikisi de bu ayet-i kerimenin standartları içinde. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine ulaşınca üçüncü olay da gerçekleşir. Kişinin ruhu vücudunu terk ederek seyri sülüka başlamak üzere ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Peki daha ötesi o kişiye Allah Teala o güne kadar 1'e 10 verirken sevaplar itibariyle günahları hep 1'e 1'dir zaten.
Ama sevaplarını bir avan olarak Allah-u Teala değerlendiriyor. Yani insan kulum diyor, benim için çok değerlidir. O ona sevap kazandığı sevabın 10 katı kadar günah işleyebilme imkanını veriyorum diyor. 10 katına ulaşmadan evvel günahları biterse onun sevapları günahlarından daha fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Ama burada o 10 kat 100 kata çıkar. Tabiiyet, Allah'tan mürşidini kişinin huşuya ulaştıktan sonra sorarsa Allah-u Teala'dan, Allah ona mürşidini gösterirse, bu kişi mürşidine ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirirse, o kişinin o güne kadar aldığı 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Yeter mi? Yetmez. Bu, o kişinin ruhu gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer ulaştığı zaman o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Evvelki kademede burada da o kişiye 1. katta 1'e 100, 2. katta 1'e 200, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katı verilir. Bir dereceye karşı, her kazandığı bir dereceye karşı bu kişi 700 kat sevap kazanacaktır. Öyleyse kişinin madem ki sevapları günahlarından fazla olunca gideceği yer cennettir, o zaman bu kişinin cehenneme gitmesini Allah-u Teala imkansız hale getiriyor. 1'e 700 kat nimet vererek ona. Ama en azından tabiiyet anında bu 1'e 100'e ulaşıyor.

intikal etmeye başlıyorlar. Kalp o ana kadar %100 afetlerle dolu, kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, her türlü negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde. Ama nefs tezkiyesiyle o karanlıkla temsil olunan afetler yavaş yavaş nefsin kalbini terk edecek ve ruhtan, Allah'tan gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacak. %7 nur birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci %7 nur birikiminde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşacak ve oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek olan bu zaman diliminde 7-8 aylık bir süredir bu veya 5-6 aylık bir süredir, daha kısa zamanda çıkanlar da oldu kardeşlerimizden. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için sevgili kardeşlerim Allah'ın dediği asıldır. Hepiniz için kurtuluş mutlak olarak gerçekleşecektir. Nefs tezkiyesi başladığı zaman bu nefs tezkiyesi nefsin afetlerinde azalma yapacağı için nefsin afetlere karşı savaşta giderek daha güçlü olması söz konusu olur. Çünkü Allah'ın emirlerine itaat etmek istemeyen, yasaklarını gerçekleştirmek isteyen nefsin afetleri adım adım vücudu terk etmeye başlamıştır. Ve onlar azaldıkça fizik vücudun evvela nefsin afetlerle mücadelesinde başarı oranı giderek büyüyecektir. Sonra da kişinin fizik vücudunun afetlere karşı daha güçlü olması sağlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, böylece her şeyin daha güzele gitmesi söz konusu olacaktır. Kişinin fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir, daha az hata işleyecektir. Kişinin nefsi afetlere karşı güçlenecektir, afetleri yenebilecektir. Kişinin iradesi de afetlere karşı güçlenecektir. Böylece bir kişi mürşidine ulaştığı an Allah Teala'dan bu kadar güzelliği alır ve kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşır. İşte ne zaman bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'ın o kişiye verdiği bu büyük imkan burada tamamlanır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra Allah onu mürşidine mutlaka ulaştırır. Taviyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibi olur kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere nefsinin kalbinde %51 nur vardır. Bu nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın o kişinin nefsinin kalbine %51 nur vermesi demek, o kişinin dünya mutluluğunu %50'den daha fazla, yani yarıdan daha fazla yaşamasını ifade eder. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınmıştır. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kişinin dünya

mutluluğu %50'yi aşmıştır. O kişi dünyada da herkesle olan ilişkilerinde mutlaka 150'den daha fazla mutluluğu yaşayan bir Allah'ın dostu olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştığı için o kişi artık ermiş evliyadır. İşte bu ermiş evliyalık müessesesi bir insana Allah-u Teala tarafından adeta bedava verilir. Sırf Allah'ın istediği şey Allah'a ulaşma dileği gerçekleştiği için. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyormuş? Sadece insanların mutluluğunu. Bunun için de garanti veriyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu %51 dünya saadetine ulaştırırım. Üçüncü kat cennetimi de ona teslim ederim. Bir tek dileğin karşılığında diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala bizlerden ne kadar az şey istiyor. Bir dilek sadece Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında ne kadar çok şey veriyor. Üçüncü kat cennet, %50'den daha fazla dünya mutluluğu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada sözlerimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını istiyoruz. Bunun için dualar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim almasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek inşallah sohbetimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizi inanılmaz derecede çok fazla seviyor. Bir tek dileğiniz üzere bütün bu nimetleri ayaklarınızın altından seriyor. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mutlaka ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 testini yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Cennetlik amellerin boşa gitmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği din herkesin ahiret saadeti ve dünya saadetine ulaşmasıdır. Allah en üst noktada insanı yaratmıştır. En çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın ahirete, cennet, dünyada mutluluğu yaşamasını istiyor. Bu sebeple Allah Resulü buyuruyor ki öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Tabii ilk etapta bunu anlayabilmek zor. Ve yine bir başka hadisinde sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Şimdi hemen bunun hadisi şerifin bu kısmını ayetlerle görelim. Allah Teala Kehf suresinin 103-104-105. Ayet-i kerimesinde bunu açıklıyor. Buyuruyor ki قُلْ اَنَّوْا لَبِكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَمَلًا. De ki ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Yani amelleri boşa gidenleri size söyleyeyim mi? Amelleri boşa gidenler. اَلَّذِينَ اَدَلَّا سَيْنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında onlar cennetlik amel işliyorlar. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّمْ يُحْسُنَا اَمَلًا. Ve çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlar. Kaybettikleri değerler kazandıkları değerlerden daha fazla olanlardır. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Sebep ne? Bu kadar cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gidiyorlar. Sebep ne? İşte sonucu, sebebi Kehf 105'te açıklıyor. Bunlar diyor, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Dinin temeli Allah'ın ayetleri ve lika Allah'tır. İşte ayetleri inkar ve lika Allah'ı inkar olursa ameller boşa gidiyor. فَلَا نُقُمُ يَوْمْ رَحْمَةِ وَزْنَيْ. Ameller boşa gidiyor. Şimdi bu Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Araf 146'ya beraber bakalım. Arap 146'da ne diyor? Sel sufan hayatil lezine ellezine tekebbün eferdi bi gayri hakkın. Ve yeru kulli ayetin la yuminu biha. Ve yeru sebilir üstü ila etekizü sebilâ. Ve yeru sebilir ve etekizü sebilâ. Şimdi gelelim irşat makamına. Mürşidin görevleri. Mürşid devrin imamı olabilir, 5 görevin sahibidir. Birinci görev ayetleri tilavet etmek. İkinci görev tabi olanların hepsini tezkiye etmek. Yani mürşide ulaşmak. Bir veli resul olabilir. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İkinci görevi tabi olanların hepsini tezkiye etmek. Mürşide ulaşmak. Veli mürşid olabilir. Onlar maruf emreden münkerden nehyedenlerdir buyuruyor. Onlar hayra davet edenlerdir. Ali İmran 104. İşte sevgili kardeşim, ister devrin imamının görevi açısından bakalım beraberce, ister Veli Resul Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinden bakalım, ister Veli Mürşid Ali İmran 104'ten bakalım. Hepsinde birinci görev ayetlerin tilaveti. Ama ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman inanmıyorlar. Ayetlerin tilavetinin temelinde ne var? O kişinin lika Allah'ı dilemesi var. Ayetleri tilavet ediyor ama ayetlere iman etmiyor. Kimdir ayetlere iman edenler? Ayetlere iman edenler Nem 81 ve Rum 53'ü söylüyor. İn tüsmu ilâ men yûmni bi âyâtinâ. Öyleyse devrin imamı Bakara 151 hikmet sahibi alimdir. Cuma 2 hikmet sahibi alimdir. Ve diğeri de hikmet sahibi alim. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimdir kelamı işitenler? Hikmet sahibi alimi dinleyenlerdir. O dinleyenlerden kim daveti kabul ederse, iştenlerden daveti kabul ederse Allah ona işittiriyor ve işitenler ayetlere iman edenlerdir. İşte sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Öyleyse bir grup insan var, hikmet sahibi alimi dinliyor, ayetlere iman etmiyor. Diğeri de ayetlere iman ediyor. Ayetlere iman eden kişi lika Allah'ı dileyenlerdir. Ayetlere iman etmeyen kişi lika Allah'ı dilemeyenlerdir. Lika Allah belirleyici vasıf olarak karşımıza çıkıyor. Lika Allah. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayanlar cennetlik amel işliyorlar. Kehf 103, 104, 105. Ulaike lezine keferu bi hayati rabbim. Ayetleri inkar ediyorlar. Ve likahi. Ve lika Allah'ı inkar ediyorlar. Habitet amalehum. İşte onların amelleri boşa gidiyor. Nedir bu cennetlik ameller? Sevmü selat hacü zekat kelime-i şehadet. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek kelime-i şehadet. Cennetlik amel bunlar. Ama bu cennetlik amellerin Kur'an'a dair yerine getirmedikleri İslam'ın 5 şartının içerisinde lika Allah yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet yok. Yani Araf suresinin 46. ayet-i kerimesinde onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Lika Allah'ı dilemedikleri için onlar rüşt yolunu, mürşide tabi olma yolunu görseler onu yol olarak kabul etmezler. İkinci safayı kabul etmezler. Mürşide tabiyet yok. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların yolu gay yolu. Gay yolunda olanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Gay yolunda olanlar. 19 negatif özellik. Hemen gösterelim. 19 negatif özellikten birincisi şirktedirler. Zümer 65. Şirkte olanların ameli boşa gidiyor. وَلَّقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَا يَبَتَنْ عَمَالُكَ Şirk koşarsan ameli boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar Rum suresinin 31-32. Ayet-i kerimesi gereğince şirk koşanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayanlar. Takva sahibi değiller. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Kehf 103, Kehf 105. Onlar, Allah'ı yalanlayanlardır. Hangi ayet? Yunus 45. Kat hasirellezine kezibu bi likallahi. Likallahı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Öyleyse görüyorsunuz ki likallahı yalanlayanların ameli boşa gidiyor. Cennetlik amel işlese dahi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buna dair bir misal veriyor. 500 yıl ibadet yapan bir kişi var. Ve ona meleğini gönderiyor, diyor ki kendi ameliyle mi yoksa benim rahmetimle mi deyince çok güzel amel ya, 500 yıl ibadet yapmış, ameline güveniyor. Ama Allah Teala ameline güvenen bu kişiyi cehenneme gönderiyor. Güvenmemiz gereken amelimiz mi yoksa Allah mı? Güvenmemiz gereken Allah, amelimiz değil. Yani Allah'a tevekkülümüz bizi kurtarabilir. Tevekkül edenler, onlar kimlerdir? Allah kendine vekil tayin edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar en kuvvetlidirler. Allah'a vekil tayin edenler. Onları yenecek yok, onlar mutlaka galip olacaklardır. Kimler? Likallah'ı dileyenler. İşte o misale bakalım. 500 yıl ibadet yapan kişi ne yapıyor? Diyor ki kendi amelimle mi yoksa benim rahmetimle mi? Kendi amelimle deyince cehenneme gidiyor. Bu cehennemlik olan kişi 500 yıl ibadet, cennetlik amel işlemiş ama cehenneme gidiyor. Muhterem Efendimiz de diyor ...80 yaşında bir adam düşünün. 15 senesini... ...ilk 15 sene sorumlu değil. Geri kalan 65 yıl... ...ibadet yapmış. Ama 65 yıl ibadet yapan bu kişi... ...Kehf 103, 104, 105'e göre... ...Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman... ...ameli boşa gidiyor. Ne diyordu hadiste? Öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama... Cehenneme gideceklerdir. O cennetlik amel işleyen kişi kendisiyle cennet arasında bir aşırı mesafe kalıyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. Kur'an hükmü. Kur'an hükmü ne? Kur'an hükmü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Zümer 65. Kur'an hükmü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Kehf 105. Kur'an'ın hükmü Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yalanlayanların ameli boşa gidiyor. Yunus 45. O zaman cennetlik amellerin boşa gitmesi sebebi o insanların likallahı, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Şimdi insanı yakından tanıyalım. İnsan Hicr 26'ya göre bir fizik bedenin sahibi. Şems 7'ye göre bir nefsin sahibi. Mesajda 9'a göre de Allah'ın zatına üfrenen bir ruhun sahibi. Bir de serbest irade ve Allah Teala onu akıl sahibi kılmış. Öyleyse bütün insanlar, sorumlu olan bütün insanlar, 3 vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşıyorlar. Fizik vücut hayattayken likallah, Allah'a ulaşamaz. Nefs hayattayken Allah'a ulaşamaz. İrade zaten bir vücut değil. O zaman sadece ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Çünkü Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Ve hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ve baktığımız zaman ruhta 19 tane hasret, nefse 19 afet ve akıl da bulunduğu ortamda şuurlanmışsa, negatif ortamda şuurlanan akıl nefsin taleplerine yeşil ışık yakıyor. Pozitif ortamda şuurlanan akıl ruhun taleplerine evet diyor. O zaman aklın pozitif ortamda şuurlanabilmesi mutlak surette mürşitle oluyor. Onun için mürşit Allah'ın ayetlerini tilavet etmek suretiyle aklın pozitif karar almasını sağlıyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala bu dileğin kimin kalbinde görürse görüştürebilir ve Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve kendisiyle Allah arasındaki engelleri kaldırır. O kişinin baş gözündeki hicabın müsteri kaldırır, kulaklardaki vakrayı kaldırır. O kişi mürşidi mürşit olarak görmeye başlar. O kişi mürşidin sözlerinin manasına varır. O manaya vardı sözleri de Allah Teala kalbine indirir. İdrak etmeye başlar. İşte kurtuluş lika Allah'la başlıyor. Yedi Furkan'ın sahibi olan kişilerin takva sahipleri olduğu ve onların günahlarını örtüyor. Onun için Allah Resulü öyle insanlar var cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dili kalbe indirmeyenlerdir. Ama bir de öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Bu cennetlik hiçbir ameli yok. Ne namaz kılmış, ne oruç tutmuş, ne zekat, ne... Ama bir mürşidin sohbetinde bulunmuş ve mürşid de demiş ki Allah'a ulaşmayı dileyin. O da daveti kabul işitmiş. Allah da Rahim esmasıyla tecelli etmiş ve onu yedi furkanın sahibi kılmış. Kişinin hiçbir cennetlik ameli yok. Ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Enfal 29'a göre Allah Teala onu ne yapıyor? Yedi Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Ve evvela Allah'a ulaşma dileğiyle o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Enfal 29. Allah'a karşı takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. O güne kadar işlenen ne kadar günah varsa günahların örtülmesi o günah miktarı kadar sevabın verilmesi demektir. Öyleyse günahların miktarı kadar sevap verildiği zaman günahlar birbirini sıfırlıyor. Sıfır günahın sahibi ve o güne kadar işlenen sevapların sahibi oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dilemek amellerin sigortası günahların da kefaretidir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki herkes dileyebilir. Hikmet sahibi alim bu daveti yapıyor. Allah'a davet ediyor. Ulaşmayı dilediği an kalben Allah'a ulaşmayı dilemek amellerin sigortası. Amel boşa gitmiyor. Ve günahların kefareti. E zaten insanı cennete götüren şey ne? Mümin 102-103 ve men sakulet mevazinehu. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse. E günahları sıfırlanan ameli sebebiyle günahları sıfırlanan kişi pozitif ameller sebebiyle mizanı ağır gelen kişidir. Ama 103'te mizanı hafif gelen kişi amelleri boşa giden günahı sebebiyle hüsranda olandır. O zaman açıkça Allah Teala bir kurtuluş garantisini veriyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem. İşte Yunus 7-8. Ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafil ve kazançları sebebiyle negatif kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü bu kişinin amelleri, pozitif amelleri boşa gitmiş. Cennetlik amelleri boşa gitmiş. Ulaike ma'hum naru bima kanu yaksibun. Kazançları sebebiyle gideceği yer ateş, cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Enfal 29'a göre dilediği an Allah günahlarını örtüyor ve ameller de sigortalanmış. Çünkü Allah'ın hükmü var günahların ve o kişi Allah'ın cennetine gidiyor. Tek bir dilek. Kimdir cennetlik ameli boşa gitmeyenler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir cennet ameli boşa gidenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte hadiste öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amelleri boşa gittiği için. Kalben ulaşmayı dilemeyenler, onlar cennetlik amel işlese dahi amelleri boşa gidenlerdir. Gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bu hadis olsun, diğer hadis olsun, bunu açıklıyor ayetlerde. Net olarak bize bunu söylüyor. Şimdi 7 tane ayet-i kerime, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanların 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. O 7 grup ayete bakalım. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları delalette bırakıyor. Zaten delalettedirler. Delalette olanın gideceği yer cehennem. 7 grup ayet-i kerime. Nisa 167, 168, 169. Araf 178. 103. Araf 179. İsra 97, Furkan 34. Yasin 62, 63. Ve Kamer 47. 7 grup ayet. Ulaşmayı dilemeyenler Allah delalette bırakıyor. Ve onların gideceği yer cehennem. Cehenneme gidenlerin cennetlik amelleri boşa gidiyor. Konferansımızın konusunu bir daha hatırlayalım. Cennetlik amellerin boşa gitmesi. Evet, cennetlik amellerin boşa gitmesi. Kimdir bu cennetlik amellerin boşa gitmesi? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dünya hayatını yaşarken ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Ama cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidecek olanlar kimlerdir? Cehennemlik amel işliyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama adam cennete gidiyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 ayet-i kerimeye bakalım şimdi tekrar. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah Teala ne yapıyor? Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rahat 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ayetlere iman ediyorlar, ulaşmayı diliyorlar ve dileyen kişi 12 tane insanla Allah onlara mürşit gösteriyor ve mürşide tabi olduklarında bütün günahlar sevaba çevriliyor. Öyleyse cennetlik ameli boşa gitmeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidecek olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, günahları örtülenlerdir. İşte Tekabin 11'e göre Allah Teala onların ameli boşa gidenler. Allah'ın zatını dileyen, amelleri boşa gitmeyen, takva sahibi olanlar. Bakara 272, Enam 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38-39, Dev 9, Leyl 20. Allah'ın zatını dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen, amelleri boşa gitmeyen, takva sahibi olanlar. Ama Allah'ın zatını dilemeyen, amelleri boşa giden, takva sahibi olmayanlar. Bakara 217, Ali İmran 22, Maide 53, Araf 247, Tövbe 17, Tövbe 69 ve Kehf 105. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, 7 Furkan'ın sahibi, o 7 Furkan içerisinde Allah kalbindeki ekineti almış, ifade koymuş, idrak ediyor ayetleri. Ama Allah onunla bırakmıyor. Rahim esmasıyla tecelli eden bu kişiye Tekanun 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf-ı Düşüş'e göre o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nöronlar açıyor. Dört kalp şartına sahip olan kişi Allah'ın ismini tekrar etmesi halinde Allah'ın katına rahmet kalbine sızıyor. Kişi huşu sahibi kılıyor. Bakın hadis 16'ya göre huşu sahibi olan bu insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle hacet namazı kılar Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşid gösteriyor ve 7 ayet gereğince bakın sadece peygambere tabi olunmuyor. Sadece veli resule tabi olunmuyor. Sadece veli resullere tabi olunuyor. Aynı zamanda mürşidlere de tabi olunuyor. Mumin 38. Veli resullere tabi olunuyor ve bana tabi ol ki irşat yoluna seni ulaştırayım. Öyleyse onun önünde tövbe ettiği zaman emmare, levame, mülhime, mutmahine, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçiyor. Ve o kişi ne yapıyor? O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Her nefs teskesini, şimdi bir kere daha bir ayet-i kerimeye getirelim. Devrin imamının görevleri Bakara 151. Bakara 151'de ne göre var? Devrin imamı diyor ki 7 kademede nefs teskesi var. Bu ayetle o nefs teskesinin 7 teske kademesinin birlikte gösterelim inşallah. Evet. Şimdi Devrin imamın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ayetleri nefs-i emmari tilavet ediyor. Yusuf 53. Nefs-i levameyi tilavet ediyor. Kıyame 2. Nefs-i mülemeyi tilavet ediyor. Şems 9. 8. Nefs-i mutmainne fecir 27. Nefs-i raziye fecir 28. Nefs-i mardiye fecir 28. Ve nefs-i teskiye fatır 18. Bu ayetleri tilavet ediyor. Tilavet ediyor ama bu tilavetin neticesinde eğer zikir de yapılıyorsa o zaman nefs seskesi başlıyor. 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 20 bin zikir, 23 bin zikir, 25 bin zikir ve 33 bin zikir. Çünkü zikir nefs seskesinin vasıtası. Kalpte Allah'ın katından gelen fazlalar %7, %14, %21, %28, %35, %42 ve %49 fazıl birikimi kalpte yerleşiyor. Derece sistemi 1'e 700 kadar artıyor. Nefsi emarede 1'e 100, 1'e 200, 1'e 300, 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700. İşte Allah Teala bu dizayn içerisinde açıklıyor. Neyi açıklıyor? Bakara 261. وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالًا فِسَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda infak eden ahali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Allah-u Teala ne diyor Allah Resulü hadisinde? Ölmeden evvel ölünüz. Mutuqa'en kable temut. Ölmeden ölünüz ki Allah size ondan 700'e kadar derecat arttırımında bulunsun. Nedir bu? Ondan 700'e kadar derece tartımı artan kişi mürşidine tabi olup zikre başladığı zaman bu onun sahibi olur. Ve ruhunu Allah'ın zatına ulaştırdığı zaman, ilmi şevliya olduğu zaman o kişi 1'e 700 kazanmaya başlar. 1'e 700 demek artık o kişinin mutlak surette cennetin sahibi olması demek. Tabi ilmi şevliya olduktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor ve o kişi eğer zikrini azaltırsa, 3 saatlik zikrini koruyamazsa, azaltırsa, zikir azlığı sebebiyle mürşitten şüphe etmeye başlar. Mürşitten şüphe, şeytanın devreye girdiğinin ifadesidir. Ve daha sonra dünyayı sevmeye başlar. İşte Nahl Suresi'nin 106 107 108. ayet-i kerimesi. Bu ayetlerde Allah Teala istebel hayatı dünya alel ahireti. ahirete nazaran dünya hayatını talep edenler. Ve onlar için Allah-u Teala onları Allah-u Teala hidayete erdirmez. Ne yapıyor Allah-u Teala? Teballahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine tab ediyor. Kazandıklarının hepsini tekrar geri alıyor ve onları tekrar ayetlerden gafil duruma düşüyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Resulullah'ın hadisleri de Kur'an'ın ayetlerine uyuyorsa Resulullah'tandır. Kur'an ayetlerine uymuyorsa Resulullah'tan değil. Allah Resulü buyuruyor ki bir gün hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Eğer o 500 yıl ibadet yapan kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ameller boşa gidiyor. Günahları sebebiyle Yunus 7-8'e göre gideceği cehennem. Ama 100 kişinin katili olan insan hiç cennetlik ameli de yok. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşid önünde tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Kabul edilen tövbe mürşid önünden yapılan tövbedir. Allah Teala bunu söylüyor. Hadis-i şerifte tövbe sona ermez, gireceğini sona ermez. Güneş batısından doğmadıkça tövbe sona ermez. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret iki türlüdür. Birisi günahlardan uzaklaşma, diğeri de Allah öresinde göçmedir. Tövbe de kabul olduğun zaman aslında hicret devam eder. Hicret iki türlü hadis-i şerife baktığımız zaman birisi günahlardan uzaklaşma, diğeri de Allah öresinde göç etmektir. Tövbe de kabul olduğu zaman hicretin arkası kendisi kabul edilen tövbe dört ayet gelince mürşid önüne yapılan tövbe. Yani günahları sevaba çeviren tövbe. Evet, günahları sevaba çeviren tövbe mürşid önüne yapılan tövbedir. Nisa 164, Hud 112, Nisa 80, Furkan 70 ve Mümtehine 12. Bunlar mürşid önüne yapılan tövbeyi açıklıyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de ameli boşa gidenlerden olmak istemiyorsanız, eğer siz de hiçbir cennetlik ameliniz olmamasına rağmen doğrudan doğruya cennete gitmek istiyorsanız tek bir dilekle hazırsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ben de cennetliklerden olmak, ben de bütün günahlarımın sevaba çevrilmesini istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerde fiziki tövbenizi de vekil kardeşlerimizden almayı unutmayınız. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mutlaka ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şeyin gene en güzel olduğu standartlarda inşallah bir beraberliği yaşıyoruz. Sizlere bu akşam kalbi anlatmak istiyorum. Kalp. Tasavvufun 7 kademeli gök katlarının işaretlenmesinde kalp birinci sırada yer alır. 7 gök katına paralel bir zikir artışı söz konusudur. Ve birinci nokta sol gözünüzün altıdır. Burada zikir çekeceksiniz 15 bine kadar. Bunun adı kalptir. Bununla başlar her şey. Sonrası sağ tarafı ruh. Sonrası sol göğsünüzün üzeri sır, sağ göğsünün üzeri hafi, köprücük kemiklerinizin birleştiği yer ahva, kaşlarınızın birleştiği yer letaif-i nefs, saçlarınızın alnınızla birleştiği yer letaif-i ruh. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. 15 binden sonraki zikirleriniz 2000 artarak gidecektir. 15 burada 17, yani 2000, 17 oldu. 19, 21, 23, 25, 27 ve daha yukarısı. Bu zikrin özellikle Wild adı verilen dizaynıdır. Dikkat edin ki o beyaz çarşafı üzerinize çektiğiniz zaman dünyadan ayrılmış olursunuz. Her zaman onu usul haline getirin. Gecenin bir vakti kalkıp zikrinizi yaparken beyaz bir çarşafı tamamen sizi örtecek şekilde, hiçbir yeriniz açık kalmayacak şekilde örtmesini temin edin. Zikrinizi, bildiğinizi ondan sonra açın. Allah'ın bütün güzelliklerinin nasıl yaşandığını, Allah-u Teala'nın kalp gözünüzü nasıl açtığını göreceksiniz. İşte yolculuk böyle başlıyor sevgili kardeşlerim, kalpten. Kalpten kalbe yol vardır. Bu insanlar için geçerli. Ama kalpten Allah'a da yol vardır. Allah bir insan olmadığı gibi olmadığı için bizim gibi bir kalbe tabiatıyla ihtiyacı yok. Her zerresiyle görür, her zerresiyle işitir, her zerresiyle bilir. Bütün hisler ondadır.
insanı iki defa hayata hazırlar. Önce Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre, basar isimli görme hastanızın üzerindeki gışavet, gözlerinizin kulaklarınızdaki vakra, işitme hastanızın, semih hastanızın üzerindeki mühür, kalbinizdeki ekinet ve kalbinizin üzerindeki mühür alınır. Allah-u Teala kalbinize ihbat koyar. Bu, Allah'a göre siz bir ölüyken hayata geçirilmenizdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan aldıkları furkanlarla gerçekleşir. Bu birinci defa hayata gelmenizdir. Diyebilirsiniz ki ama ben ondan evvel de görüyordum, ondan evvel de işitiyordum, ondan evvel de idrak ediyordum, matematikte falan bayağı iyiyim. Başka bir idrak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği, başka bir görme, başka bir işitme. Matematikte çok iyi olabilirsiniz ama irşat makamında olan birisini gördüğünüz zaman acaba ne hissedersiniz? Boş gözlerle ona bakarsınız. O sizin için aynı yaştaki herhangi bir insandan bir farklılık ifade etmez. İşte bu Allah-u Teala'ya göre körlüktür. Ne zaman kalp gözünüzü açarsa, ne zaman baş gözünün üzerindeki engeli alırsa icab-ı mestureyi, o zaman irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeye başlayacaksınız. Bu ayırt etme noktasında artık o sizin için irşat makamının sahibidir. Ondan almanız lazım gelen çok şeyler vardır. İlk aldığınız şey cereyandır. Allah'ın cereyanı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın cereyanı nereden gelmiş? Onun fizik standartlarda bir insan mürşidi olmadı. O bir peygamberdi. Unutmayın, bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselamdır. Hazreti İsa ile de, Hazreti Musa ile de, Hazreti İbrahim ile de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yakın ilişkileri söz konusu olmuştur. Bütün peygamberlerle bu ilişki çok boyutlu olarak devam etmiştir. Öyleyse peygamberlerin dışındaki herkes dünya üzerinde bir mürşide tabi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse tabiyetin temelinde Allah-u Teala'nın yaptığı şey irşat makamını görmek, işitmek ve idrak etmek. Bunu sağlıyor Allah-u Teala. Ama asıl olan Allah'ın cereyanının kula geçmesidir. İşte ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ki bu noktada Allah-u Teala size 7 tane furkan verir. Bunlar 7 tane ihsandır. Bu ihsanlar 12'ye tamamlanır. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir.
göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Ve göğsünüzü yararak açar. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Allah'ın nurları, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli nur göğsünüze ulaşır. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ama kalbinize sadece rahmet nurları girer. %2 bir nur birikimi gerçekleşir burada. Bu ilk adımdır, kalbinize ulaşan ilk adım.

temizlenmesini sağlar. Bu temizlenen kan bütün vücudunuza tekrar pompalanacaktır. Kalbiniz devamlı olarak çift atışla atar. Bir, kanı çeker. İki, kanı tekrar geriye gönderir. Temizlenmiş kanı geriye gönderir. Ve tekrar kirlenmiş olan kanı kalbinize ulaştırır. Böylece devamlı bir hareket söz konusudur. Fizik vücudunuzun en önemli uzvu kalptir. Çünkü kalbiniz çalışmazsa yaşayamazsınız. Hayatınız sona erer. Bir insanın bir uzvunu kaybetmesi onun ölmesine sebebiyet vermez. Normal şartlarda. Ama kimin kalbi durursa o kişi ölür. Öyleyse hayatiyetin simgelendiği alan kalbinizdir. Hayatınızın varlığını devam ettiren faktör. Kalbiniz çalışıyorsa varsınız, hayattasınız. Şu fizik vücudunuz var ya sevgili kardeşlerim, sadece bir vasıtadır. Aklınızın bu dünyada, bu fizik alemde şuur kazanması için bir vasıtadır. Aklınız fizik vücudunuzu kullanabilmek için beyninize kumanda eder. Düşünce beyninizin ürünü değildir. Düşünce aklınızın ürünüdür. Aklınız beyninize kumanda etmek suretiyle, beyniniz vasıtasıyla fizik vücudunuzu kullanır. Fizik vücudunuzu kullanan aklınızdır. Akıl, siz uyanıkken, şuurluyken vücudunuza kumanda eder. Uykuya vardığınız zaman bir de bayıldığınız zaman iki, sonra da öldüğünüz zaman üç, nefsinize kumanda eder. Nefsinizin aktif olabilmesi, aklınızın ona kumanda etmesiyle mümkündür. Yoksa fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Nefsinizin de bir kalbi var sevgili kardeşlerim. Ve önemli olan işte o nefsinizin kalbi. O nefsinizin öyle bir kalbi var ki, onun öyle vücuda kan taşımakla, kanı temizlemekle falan alakası yok. Ama sizin onu temizlemeniz lazım. Çünkü nefsinizin kalbi doğduğunuz anda %100 afetlerle donatılır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cimrilik, her türlü negatif faktör nefsinizin 19 grup afetini teşekkül ettirir. İşte Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsinizin kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim, kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Tezkiyetün nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, nefsinizin kalbinin yarısını

aklanmasını ifade eder. Ama nefsinizin tasfiye edilmesi, nefsinizin kalbinin bütününün temizlenmesini ifade eder. Neyden temizlenecek? Afetlerden. Afetlerin özellikleri nelerdir? Nefsinizin kalbini dolduran afetlerin özellikleri, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Birinci özellikleri ve ikinci özellikleri, Allah'ın yasaklarında mutlaka işlemek isterler. Bütün insanlar hayata dengede olarak gönderilirler. Bu dengeye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Denge. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. İşte nefsinizin o %100 kapkaranlık olan kalbine karşı ruhunuz da bir kalbin sahibidir. Gene etten yapılmış bir kalp değil, Allah-u Teala'nın etten yarattığı bir kalp değil, ama muhtevasında sadece hasletler olan bir kalbe sahiptir ruhunuz. Öyleyse nefsinizin de kalbi var, ruhunuzun da kalbi var, fizik vücudunuzun da kalbi var. Fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuzda kanı pompalayan ve onu tekrar geri çeken, temizleyen, temizlenmiş olan kanı tekrar dağıtan bir özellik taşır. Bu sonsuz bir vetiredir. Devamlı olarak kan, vücudunuzda temizlenmiş olan kan pompalanır, kirlenmiş olan kan da kalbinize tekrar geri çekilir. Bu işlem varsa hayattasınız. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerden oluşur dedik. Peki bu kalpteki hasletlerin özelliği ne? Özelliği nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan özellikler. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibidir ruhunuzun kalbi. Öyleyse ruhunuzun kalbi de %100 doludur hasletlerle, nefsinizin kalbi de %100 doludur ama afetlerle. Öyleyse farklılıkları da iki zıt kardeşi iç dünyanıza taşırsınız. Nefsinizin kalbinde %100 Allah'ın emirlerine karşı çıkan, isyan eden, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen bir afetler manzumesi söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikteki hasletler. Denge tamamdır. Biri %100 hasletlerle, biri %100 afetlerle doludur. Yani Allah'ın emirlerini yapmak isteyenle yapmak istemeyen sistem dengede bir aradadır. Allah'ın yasaklarını işlemek isteyenle işlemek istemeyen sistem bir aradadır. Ve bir denge oluşmuştur. Bu dengeli vücudu kullanacak olan akıldır. Sevgili kardeşlerim, aklınız hangi ortamda şuur kazanmışsa, o kazandığı şuur kazandığı ortama göre hareket eder. Eğer ruhunuzun
affedersiniz, aklınızın şuur kazandığı ortam, Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamsa, o zaman aklınız orada kazandığı şuurun tesiri altında olacaktır. Öyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda aklınız nefsinizin taleplerine, nefsinizin kalbinin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. O taleplerin oluşmasını gerçekleştirecektir. Aklınız nefsinize kapıları açtıkça, nefsinizden gelen emirleri gerçekleştirdikçe siz huzursuz bir insansınız. Neden acaba? Aklınızın nefsinizin Allah'ın emirlerine isyan eden bir talebini gerçekleştirmesi ve yasak ettiği bir fiili, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine müsaade etmesi, her ikisinde de kişi günah işler. Adına günah dersiniz, seyyiat dersiniz, Allah'ın yasak ettiği fiillerin Kur'an'da birçok ifadesi var. Yasak edilmiş fiil dersiniz,

Şimdi böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesi söz konusu oldu, işlediniz. Bu fiilin arkasından Allah size azap eder. Azabı hissedersiniz. Neden olduğunu bilemezsiniz ama bir sıkıntı duyarsınız. Herkese göre değişen bir seviyede bir sıkıntı. Bu Allah'ın azabıdır. Arkasından da ruhunuz nefsinize sıkıntı verir. Bu da bir huzursuzluk konusudur. Her Allah'ın yasak ettiği fiili aklın işleme müsaade verdiği vücutta o fiilin arkasından mutlaka Allah'ın da ruhun da işlevleri girer devreye. Ve kişi bu sebeple huzursuz olur. Bu sebeple sıkıntılı olur. Üzülür.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkilerde sizler için her zaman mutluluk da söz konusu olabilir. Her olaydan sonra bir büyük ferahlık duymak da söz konusu olabilir ki bu büyük mutluluktur. Demin anlattığımız gibi her olaydan sonra bir huzursuzluk duymak da söz konusu olur. Ard arda iki huzursuzluk. Öyleyse ister Allah'ın emrettiği bir huzursuzluğu yerine getirmeyin. İsterseniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyin. Her ikisinde de azap edilirsiniz. Neden sıkıldığınızı anlamadan sıkılırsınız, üzülürsünüz. İşte Allah-u Teala'nın size verdiği bu sıkıntı, üzüntü hali. Allah'ın insanları cezalandırmasıdır. Böylece insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Ve mutluluk %100 nefsinizin kalbiyle alakalı bir konudur. Neden ruhunuzun kalbiyle alakalı bir konu değildir? Çünkü ruhunuzun kalbi bir, hiç değişmez. Doğuşunuzdan itibaren ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Mürşidinize ulaşıp da ruhunuzun sizi terk ettiği noktaya kadar ruh vücudunuzdadır ve %100 hasletlerle doludur. Hiç değişmez. Sonra da vücudunuzdan ayrılır. Bu noktaya kadar karşı karşıya gelen iki faktör vardı. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri. Birbirinin zıttı olan iki tane ayrı statü. Peki nefsinizin taleplerine dur diyecek olan, onun zıttı olan şeyi aklınızdan isteyecek olan ruhunuzdu. Peki ruhunuz 14. basamakta vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın koruması altına giriyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın mutlak bir koruma sistemi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Nefsiyle ruhunun dengede olduğundan çok daha üst boyutta bir mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama nasıl yaşayacak? Ruhu vücudunu terk etmiş mürşidine tabi olduğu an geriye sadece nefsi kalmış. Nefsin bütün afetleri vücuda kumanda etmek için sabırsızlanıyor. Ama dikkat edin ki nefsinizin kalbine hakim olan iblistir. Nefsinize Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yaptırmak için onu davet eden, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için de çeşitli engeller çıkaran ve aklı ikna ederek hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten veya emrettiği güzellikleri işletmeyen hep bütün insanlarla bulunan, beraber bulunan şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhteva sizi hep düşündürmeli. Nefsiniz, ruhunuz, aklınız bir bütündür. Ruhunuz ayrıldığı andan itibaren Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Buna mukabil Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır ama mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf yoktur. Söz vermiştir, mutlaka sözünü yerine getirir. Şimdi farklılığı beraberce gözden geçirelim. Kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sadece %2 rahmet birikimine, nefsinizin kalbi %98 afetlerle dolu. Ve de Allah-u Teala bu noktada sizi kontrolü altına alıyor. Şeytanla ve tağutla, insan şeytanlarla, cin şeytanlarla ve şeytan olarak yaratılan şeytanlarla aranıza bir engel koyuyor Allah-u Teala. Şeytanın size hiçbir şekilde müdahale etmesine müsaade etmiyor. Ve geçici bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar bir büyük mutluluk yaşıyorsunuz. Çünkü Allah'ın koruyucu kanatlarının altındasınız. Allah-u Teala'ya kanat izafe etmek tabiatıyla böyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala öyle bir hızın sahibidir ki o hız zamanı sıfırlayabilen hızdır. Bu yüzden Allah-u Teala zamandan münezzehtir. Yani sıfır zaman aralığında Allah-u Teala kainatın, yarattığı kainatın her noktasında bulunabilir, yetmez. Kainatın dışında da yoklukta dilediği noktada bulunabilir. Gitmek için bir noktadan bir noktaya Allah zamanı hiç kullanmaz. Zamanın sonsuz, zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala şeytanla aranıza giriyor. Sizi koruması altına alıyor. Bunun manası ne? Bunun manası siz tağutun kuluydunuz, artık Allah'ın kulu oldunuz. Hadi gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Kişi, yani sahabe, tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımızı, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz sizi tağutun kuluyken Allah'ın kulu etmeye yetiyor. Çünkü Allah-u Teala derhal devreye giriyor. Girdiği andan itibaren artık siz Allah'ın kontrolü altındasınız. Ve tağutun size emretmesine, sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize, Allah'ın ibadetlerini sevdirerek mani oluyor. Namaz kılmak sizin için bir zevk haline geliyor. Oruç tutarken
açlık duymamaya başlıyorsunuz. Her perşembe oruç tutuyorsunuz. Zikir yapmak en büyük zevkinizi oluşturuyor. Büyük haz alıyorsunuz zikir yapmaktan. En çok hoşunuza giden zikir yapmak. Bir gün kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala bunu vaat etmiş, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka ulul elbab olur. Yani beş duyun ötesindeki Allah'ın gösterdiklerini, işittirdiklerini görebilen ve işitebilen birisi olur. Allah'ın söylediklerini duyan, gösterdiklerini gören, başındaki gözlere değil, kalbindeki gözle gören, kalbiyle gören kişi olur. Bu kalp, nefsin kalbidir. Daimi zikirde kişinin nefsinin kalbi tamamen temizlenmiş olur. Şimdi biz konunun başındayız daha. Kişi mürşidine daha yeni tabi oluyor. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık. Affedersiniz, %2 hata yaptık. Çünkü mürşidine ulaşmadan evvel o kişi zikir yaptı. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdi. Daha fazlası giremez. Rahmet nurunun fazlası hiç giremez. O kişi mürşidine tabi olduğu güne kadar. Bu %2 rahmet kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sormak hakkını kazanır. Allah Teala mutlaka onun mürşidini gösterecektir. Tabiyetle beraber Allah'ın o kişi üzerindeki kontrolü tahakkuk eder. Allah artık o kişiyi kontrolü altına almıştır. Muhafazası altına da almıştır. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Şeytanın kulu, tağutun kulu aynı istikamette kullanılır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzeriniz olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açarken bunu söylüyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar diyor. İslam'a açılması, teslime açılmasıdır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ve başka bir din zaten hiç olmamıştır. Kimlermiş bunlar? Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da derhal onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilediği andan itibaren sözü de var, mutlaka yerine getirecek. Şeytanın o kişiye engel olmasına kesinlikle müsaade etmez Allah Teala. Süre birkaç aydan başlayarak 6 aya kadar falan uzayabilir. Normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan ve davranışlarında
belli bir değişme olan, oruçlardan hoşlanan, oruç tuttuğu zaman açlık duymamaya başlayan, zikir yaparken, namaz kılarken zevk alan kişi 33 bin zikirde genel çerçeve içerisinde Allah'a ulaşmıştır. Bir kısım kardeşlerimiz bize soruyorlar, biz Allah'a ulaştık mı diye. Biz de onlara şimdi söyleyeceğimizi söyleyelim. Bunu siz anlayabilirsiniz. Evvela böyle bir suali mürşitten sormak adaba uygun değildir. Ayrıca daha evvel soran birkaç kişiye niçin sorduklarını sorduk. Acaba dedik bizden alacağın teyitle başkalarına ben Allah'a ulaştım, yani ben sizin üstünüm diye bir mesaj mı vermek istiyorsun? Böyle bir talebi Allah Teala kabul etmez. Bu istikamette bizim sana cevabımız ulaşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, kendisinden herkese sadece iyilik ulaşan bir insan düşünün, kimseye üstünlük taslamıyor. Ama çevresince çok seviliyor. İşte o sevilen kişinin sevilme sebebi kendisini Allah'a alan ulaştırmasıyla başlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu muhtevayı devam ettirebilirse mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve ruhun Allah'a tesliminde nefsin kalbindeki nur birikimi %51 iken fizik vücudun tesliminde bu rakam %81'e ulaşır. Nefsin tesliminde ise %100'e ulaşır. Sadece onlar yollarına devam edip de Allah'ı kendilerine fizik vücudun tesliminde de vekil kılanlardır. Nefsin tesliminde de vekil kılanlardır. İrşada ulaşmakta da vekil kılanlardır. İradelerini Allah'a teslimde de vekil kılanlardır. Burada değişen kalp yapısıdır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar devamlı bir artış gösterecektir. Bu artış o kişi için çok önemlidir. Çünkü o kişinin ruhu %51 nurla %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolduğu zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Burası vuslat noktasıdır. Nefsin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolduğu noktadır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için nefsin artık %50'den fazlası Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, %49'u yasak ettiği fiilleri işlemeye gene meyal olan bir yönelik olan bir yapı ifade eder. Ve de kişi bu noktaya zikrini arttırdıkça ulaşır. Saydığımız kademelerde zikrini arttırdıkça ulaşır ve kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadan itibaren kişi için tehlikede başlar. O nokta o kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini, 7 kademedir. Bu kademelerini aşmasıyla mümkündür. Başlangıçtaki %2 rahmet nurun ötesinde
her katta o kişi %7 nur alarak görevlerini yapar. Giderek kalbindeki nurlar artar ve %49 artı 2 %51 nurla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. O kişi fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olmuş birisi. İşte burası o kişinin, nefsinin, kalbinin %51 nurlarla kaplandığı yerdir. Bu noktadan sonrası artık hep kalbin nuru artarak devam edecektir. O kişiye taht verildiği zaman Allah'ın katında kalbindeki nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşmıştır. O kişi %71 nura ulaştığı zaman zikri günün yarısını aşmıştır ve dünyaya karşı zahit olmayı başarmıştır kişi. %81 nura ulaştığı zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbi karanlıkların girmesine, o kişi hayatta kaldığı sürece kapalı kalacaktır. Bu ise o kişinin kalbinde Allah'tan gelen ve kalbi dolduran nurların tamamen yerleşmesini ifade eder %100. O kişinin kalbi nurlarla %100 dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu noktadan sonra kalpte farklı bir müessese ulaşacaktır. Bu noktada kişi ulul elbab olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, bunun mükafatı olarak kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı da açılmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her şeyi konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Ehli hayır olmuştur. Devamlı zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Yani her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hükümlerinde adaleti tam olarak gerçekleştirir. Allah'tan sorarak hüküm vereceği için. Hem de ayetleri gördüğü zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal sezebilir. Bu 7 özelliğin sahibi olan kişi ya yerlerin melekutu gösterilmeye başlanır. 7 kat yerlerin melekutu gösterildikçe her yer katında bir mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Yerlerin melekutu tamamlandığı zaman bu kişinin kalbi tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur. Ondan sonra göklerin melekutu gösterilir. Yine 7 kat gökyüzü. Ve bu sefer de 7 mertebe daha müzeyyen olur. Kalp 14 mertebe müzeyyen olur. O kişi ulerbap makamından sonra göklerin melekutu gösterildiği sürece İhlas makamındadır. Tamamen muhlis olmuştur. Kalbi halis olmuştur kişinin. Bu noktadan sonra ihlas makamı biter. Sitret-i müntaha gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh daveti o kişinin ihlas makamını bitirip salah makamının sahibi olmasını ifade eder. Burada 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi irşada ulaşmış olacaktır. Geriye iradenin teslimi kalır. İradenin Allah'a teslimiyle kalp bir mertebe daha müzeyyen olacaktır. 19 mertebe
müzeyyen olan bir kalp o makamı ifade eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin yapılan irşat makamı. Normal standartlarda olan herkesin ulaşabileceği en güzel standart, en üst seviye standart burasıdır. Bunun ötesi Resullere ve Nebilere aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey kalbinizle alakalı. Kalbiniz Allah'ın en çok değer verdiği yerinizdir. Kalp yapınız önemlidir Allah için. Kalbinizi temizleyin. Kalbinizde zikirle zikrinizi devamlı arttırmak suretiyle afetleri temizleyin. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini en büyük zevklerle yaşamak için yola çıkın. Göreceksiniz ki dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. İşte bir beraberliği daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek kalp konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah kalplerinizi temizlemekle kalmasın, müzeyyen kılsın dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz ayetlerin sırları. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Ankebut suresinin 5. 6. ve 7. ayetleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yercu lika Allahi ve inne ecelallahu le'at ve hüves semiyül alim. Ankebut 6. وَمَنْ جَاهِدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَّفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ 3. ayet, Ankebut suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, yani 7. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا السَّالِحَاتِ لَا nükeffiranne anhum seyyiatihim ve le nezziyennehum ahsenellezi kânu ya'melûn. Ankebut suresinin 5, 6 ve 7. ayetleri bugünkü sohbetimizin konusunu teşkil edecek. Ankebut 5'te Allah Teala diyor ki men o kişi ki kâne olursa yercu dilemiş olursa yani derse ikallahi Allah'a rücu etmeyi Allah'a ulaşmayı Allah'a mülaki olmayı, lika Allah'ı, Allah'a mülaki olmak. Ben kim? Yani olursa, yercu, rücu etmeyi, ulaşmayı, yercu, dilerse lika Allah'ı, Allah'a ulaşmayı dilerse. Ve o zaman o takdirde inne muhakkak ki şüphesiz ki ecelallahi Allah'ın zamanı, anı ve art tayin ettiği Allah'ın tayin ettiği zaman, an mutlaka muhakkak surette gelecektir. Ve hüve ve o Allah es-semî semîdir. En iyi işitendir. Semî'ul alim ve alimdir. Bilendir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Halise muhtevaya baktığımız zaman kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani
Yani bir kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala böyle bir talebin sahibi olan kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.

Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde şu sonuç çıkıyor ki ortaya, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala bu dileği mutlaka yerine getireceğini söylüyor. Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. O zaman, tayin ettiği zaman ruhu o kişinin Allah'a ulaşacaktır. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın açıkça söylediği husus bu. Allah Teala kim diyor bana mülaki olmayı dilerse. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor.

Öyleyse açık bir şekilde bir realiteyle karşı karşıyayız. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması demek, üçüncü kat cenneti elde etmesi demek. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi sonra Allah-u Teala tarafından o kişinin talebi üzerine mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Evet, o kişi sadece dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Sonra da Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Ama o kişi değil de Allah onu mürşidine ulaştırmasına rağmen o kişi ikinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Allah Teala bununla da kalmıyor. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor, o kişinin ruhunu. Bu da Allah Teala'nın o kişiye üçüncü kat cenneti vermesi demektir. Aynı zamanda mürşide tabiiyetten sonra başlayan nefs tezkiyesi o kişinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleştirir. Baştaki %2 rahmet birikiminden sonra. Bunun sonucunda o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. %2 rahmet, %49 fazıl nuru. Ve nurlar mutluluğun sembolüdür. Ve o kişinin nefsinin kalbi yarı yarıya mutmain olur. Doyumlaşır. Ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar ömrü boyunca. O vaziyette kalsa, günde 7 saatlik zikir seviyesini, affedersiniz, günde 3 saatlik zikir seviyesini devam ettirse bir ömür boyu, bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Mutluluğun da dünya saadetinde yarısını yaşar. Ama şeytan insanları yalnız bırakmıyor, serbest bırakmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırmasına mani olamayan iblis, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkanın kalkmasını bekler. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar koruyucu kalkan o kişinin üzerinde olur. Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinde olur ve Allah onu şeytanın ihvasından korur. Şeytanın gayretleri hiçbir sonuç vermez. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştevi, Allah seçer ileyhi, ona kendisine men yeşaü. Men kişiyi, yeşaü dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır, hidayet eder. Men yunib. Men kişiyi yunib olan, yani Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. İşte burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Yani ruhu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O zaman gelecektir. Zaman geldiğinde ne olacaktır? O kişi neyi dilemiştir? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala en iyi işitendir. Neden? Aynı anda trilyonlarca kişinin söylediği her şeyi işitir. En iyi bilendir. Herkesin aklından geçeni geçtiği anda Allah Teala bilir. Ankebut 6'da Allah Teala şöyle devam ediyor. Ve men cahede, kim cihad ederse ve o takdirde innema, sadece yücahidu,
cihad eder. Li nefsihi. Nefsi için cihad eder. Yani nefsini tezkiye etmek için, onu başardığı zaman tasfiye etmek için cihad eder. İnna Allahe, muhakkak ki Allah

ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri Allah yaratmıştır. Öyleyse kim cihad ederse sadece kendi nefsi için cihad eder, önemli mi? Evet. Kurtulması lazım gelen nefstir. Bildiğiniz gibi nefs baştan aşağı afetlerle doludur. Başlangıçta ruhta baştan aşağı hasletlerle doludur. Ama ruhumuz bizi terk eder. Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Nefsimizde kalırız. İşte nefsimizin içine mürşidimize tabiiyetten sonra yaptığımız zikirler neticesinde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşacaktır. Daha doğrusu nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu, %98'e kadar ulaşacak olan fazılları, salavat nurları taşır. Onlar taşıyıcı faktördür. Ve nefs tezkiyesi yapan kişi cihada başlamıştır. Bu cihat mürşide tabi olmakla verimli hale gelir. Başlangıçta bir kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an dünyası değişir, mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefs tezkiyesi henüz yoktur. Başlamamıştır. Bu kişi Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır, mürşidini gösterecektir. Kişi de gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. İşte böyle bir tabiyet o kişi için mutluluk verici bir dizayndır. Çünkü tabiyetle beraber mutluluk o kişi ruhunu ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala tarafından çok üst seviyede devam eder. Bu devre Allah için çok önemlidir. Kişiye mutluluğu yaşatıyor ki daha sonraki dik yokuş için kişi azmetsin. Ruhunu Allah'a ulaştırmak herkes için son derece kolay bir işlemdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olaylara baktığımız zaman bir mutluluk sürecinin var olduğunu görürüz. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey güzeldir, çok güzeldir. O insanın yücelmesini ister ve yolun yarısını garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. O yolun yarısıdır. Dik yokuş, daha üstün zevklere, mutluluklara ulaşma bir dik yokuşu aşmakla mümkündür.

3 saatlik fikrin 18 saate çıkması gerekir. Allah Teala bize dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti sadece bir dilek karşılığı hibe eder. Karşılıksız verir. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonraki devre zikrimizin 18 saate çıkmasını gerektirir ki biz fizik vücudumuzda Allah'a teslim edebilelim. Öyleyse bu cihat kişinin nefsi için cihattır. Dilediği yere kadar, yapabildiği kadar kişi yürümelidir. Ama birinci safa, yani ruhun Allah'a ulaşması safhası, kişinin özel gayretine ihtiyaç göstermez. Allah onu zikir için istekli hale getirir, zikirden zevk almaya başlamasını temin eder ve kişi günde 3 saatlik zikrini büyük bir zevkle tamamlar. Her gün aynı büyük zevki yaşayarak ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Önemli olan Allah Teala'nın koruyucu kalkanını koyduğu ve şeytanın müdahalesine müsaade etmediği bu 7-8 aylık devreden sonra da kişinin mutluluğunu devam ettirebilmesidir. Bu ise kolay bir şey değildir. Çünkü şeytan mutlaka devreye girecektir. Kişinin bu başarısı onu fena halde kızdırmıştır. Mutlaka o kişiyi yoldan düşürmeye çalışır. Birçok insanın bu koruyucu kalkan devre dışı kaldıktan sonra düşmesi boşuna değildir. Şeytanın büyük gayretlerinin sonucudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah ona zikir sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir. Onun ruhunu kendisine ulaştırması için her şeyi yapacaktır. Önemli olan bu noktadan sonra da olayın devam etmesi. Ruhun Allah'a ulaşmasının ötesinde de devam etmesi. Şimdi Ankebut Suresinin 7. ayeti kerimesine de beraberce bakalım. وَالَّذِينَ آمَنُوا ve onlar ki amenu olmuşlardır. Amen olmanın 7 safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. amen olmaktır. Mürşide tabiyet 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Bu Ankebut 5, 6 ve 7 bu 3 safhayı ifade ediyor. Ama bundan sonra fizik bedenin teslimi var. Ondan sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakalım Ankebut'te de Allah Teala ne söylüyor? Vellezine aminu ve onlar ki aminu olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve amülü salihati ve amülü salihat yapanlar nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Onlar ki amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve amülü salihat yapmaktadırlar. Yani nefsi ıslah edici ameller. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Allah'tan mürşitlerini sormuşlar. Ve o mürşide ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Ve ancak o zaman bir insan amelü salihat yapabilir. Yani zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Başlangıç %2 rahmet nurudur. Önce kuvvetler gelmiştir. Allah'ın yardımı mürşide tabi olmadan evvel o kişinin kalbine girmiştir. Allah'ın ilk nuru rahmet nurudur. Tabiyeti gerektirmez. Tabiyetten evvel girer. Öncü kuvvetler olarak. Ondan sonra kişi mürşide tabi olur. Mürşide tabiyetten sonra o %2 rahmet nurunun ötesinde nefsin kalbi fazıllarla dolmaya başlar. İşte bu dolmanın muhtevası o kişinin nefsinin kalbine ilk %7 fazıl nurunun girmesini sonuçlandırır, intihac eder. İlk %7 nur birikimi tamamlanınca o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına diğer ruhlarla beraber birinci gök katına ulaşır. Tabi olduğu an vücudundan ayrılan ruh aslında ulaşmıştır Devrin İmamı'nın dergahına. Ama salih amel yapmasını beklemektedir kişinin. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği an ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisine sahibi olur. İşte burada ruhun Allah'a doğru yolculuğu söz konusudur. Önce birinci kat, sonra yani nefsi emmare'de ilk %7 birikimde birinci gök katı, nefsi levvame'de kişi nefsini levhetmeye başladığı zaman ikinci gök katı, nefsi mülhime'de Allah'tan ilham almaya başladığı zaman kişi nefsi mülhime'de üçüncü gök katı. Kişinin doyuma ulaşması nefsi mutmainnedir. Dördüncü gök katı. Nefsi radiye kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katı. Nefsi mardiye Allah da kişiden razı olur. Altıncı gök katına ulaşır ruh. Nefsi tezkiye. Nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla, %2 de başta giren rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. İşte o kişinin ruhu bu noktada Allah-u Teala'ya ulaşır. 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Ve %51'e ulaştığı zaman nurlar o kişinin ruhu Sitetin müntahadan Allah'a doğru, yukarı doğru yükselerek yola çıkmıştır ve Allah'a mutlaka ulaşmıştır. Bu Allah-u Teala'nın bu ayette yaptıklarından daha güzeliyle mükafatlandıracağızın ifadesidir. Şimdi Ankebut iddialarının ne söylediğine bakalım yeniden ve
Vellezine amenü ve onlar ki amen olmuşlardır ve amilü salihati nefsi ıslah edici ameller yapmaktadırlar. Yani burada kişinin artık mürşidine tabiyeti gerçekleşmiştir. Bu tabiyet için, bu tabiyetin neticesinde kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbini %7 %7 doldurarak 7 tane %7 nur birikimi gerçekleştirir kişi. Bu işlev, yani kişinin Allah Allah Allah Allah diyerek Allah'ın ismini zikretmek suretiyle nefsini tezkiye etmesi, bu salih ameldir. Amülüs salihat. Burada da amülüs salihat açık bir şekilde yer almış. Bellezine aminu ve amülüs salihati. O kişi amin olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu amini olmak. Amin olmanın ikinci safhası amülüs salihat işlemektir. Tabi olduktan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah Teala'nın katından rahmetle fal, rahmetle salavat nurları iner. Fazıl nurları sadece %2'lik bir devre ifade eder. Rahmet nuru. Ama fazıllar ondan sonra nefsin kalbini %98'e kadar dolduracaktır. İşte bu minval üzere her %7'lik nur birikiminde o kişinin ruhu bir gök katı yükselir. Kalbindeki nurlar arttıkça ruhun yükselebileceği gök katları birer birer şekillenir. Emmare, levvame, mülkme, mutmainne, radiye, vardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katı aşılacaktır. Allah onların seyahatlerini mutlaka örteceğiz diyor. Günahları örtüyor ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahsenine mükafatlandıracağız. Onların günahlarını örttükten sonra sevaba çeviriyor Allah-u Teala. İşte Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse onların günahlarını sevaba çevirir. Günahların örtülmesi günahların tamamen yok edilmesidir. Ama sevaba çevrilmesi yeni bir işlevdir. Bu ancak nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Yani kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Kim tabi olursa, tabi olduğu anda onun günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah-u Teala o kişiye bir başağında 7 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur. Yani o kişi bir derecelik bir kazanç sağladığı zaman zikir yaparak Allah-u Teala ona o kişinin ruhu birinci gök katındayken 1'e 100 vermeye başlar. Tabiyetten sonra yola çıkan bu kişinin ruhuna Allah-u Teala birinci gök katında katına ulaştığı noktaya kadar 1'e 100 verir. Sonra kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşır. Kişinin kazancı da zikir aynı zikir olmakla beraber 1'e 200 olur. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur. Dördüncü katında 1'e 400 olur. Beşinci katında 1'e 500 olur.
Altıncı katında 1'e 600, yedinci katta da 1'e 700 olur. İşte bu bir tane bulunan her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar kişiye Allah-u Teala'nın ihsan etmesidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala sonsuz nimetlerini insan için hazırlamış ve de kendisine iade edilmesini emrettiği irci'i ila Rabbik diyor. Rabbine rücu et ey ruh. Rücu ederek geri dön. O ruh kendisine geriye istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi söz konusu. Bunun için tabiiyet mutlaka şarttır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah mutlaka, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve kafileye katılır. Kafile birinci kata çıkar, o ruh da çıkar. Sonra diğerleri ikinci kata çıkar, o ruh çıkamaz. Oradaki dönemini tamamlamak mecburiyetindedir. Her tamamladığı sürede bir gök katı yükselir. Önce birinci kata kadar çıkabilen ruh, bir süre sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbindeki %7 fazıl birikimi ikinci defa tahakkuk etmiştir. İkinci gök katına çıkma yetkisini kazanmıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katı. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci gök katında 7 tane alem geçmek, nihayet sitet-i müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmak. Bu ayetteki onların seyyiatlerini mutlaka örteceğiz ifadesi, tabi olduğu zaman günahların örtülmesi söz konusu ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız. Bu ifade ise iki ayrı cephede mükafatlanmayı açıklıyor. Bir, o affettiği günahları Allah-u Teala sevabe çeviriyor. Bu mükafatın bir tanesi. İki, bununla kalmıyor Allah-u Teala. O kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu vuslattır. O kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala her şeyi insan için vücuda getirmiş. Bu, onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız ifadesi, yaptıklarının karşılığı değil, o karşılığın 7 katını alacaklardır. Affedersiniz, 700 katını alacaklardır. O zaman ahsen ne kadar büyük bir faktör, yerlerine oturtmamız lazım. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala o kişinin mürşide ulaşmasını sağlıyor. Tabiyetiyle beraber ruhunu vücudundan ayırıyor, kendisine doğru yola çıkarıyor. Ana dergaha gönderiyor ruhu, devrin imamının dergahına ve oradan seyri sülükteki o yolculukta o ruh da diğer ruhlarla beraber gök katlarını birer birer aşmaya başlıyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bunun karşılığı bir mükafat olsaydı Allah Teala o kişinin günahlarını örtecekti. Daha ötesi
Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Daha ötesi, o kişi zikir yapınca normal standart biri ondur. Allah-u Teala kim zikir yaparsa ben ona 10 katını veririm diyor. Ama eğer bu zikri mürşidine tabi olduktan sonra yaparsa bu derhal 1'e 100'e çıkar. Ruh birinci gök katına ulaştı, 1'e 100 devam eder. Ama ruh ikinci gök katına ulaştığı anda Allah'ın nimeti 1'e 200'e yükselir. Üçüncü gök katına ulaştığında 1'e 300'e, 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki ifade onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız. Hak ettikleri mükafatın 700 katına ulaştırarak. Allah Teala o kişinin ruhunu vücudundan ayırdığı zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyor kişi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cennetin sahibi bu. Cennet tarafı konunun. Ebedi mutluluk. Dünya hayatına bakıyoruz. Nefsini her tezkiye edişinde emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsinin kalbindeki nurlar %7 artarak kişiyi her seferinde %7 daha mutlu bir noktaya ulaştırıyor. Neticede o kişi dünya hayatının %51'ini mutlu olarak yaşamak yetkisinin sahibi oluyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Allah sözünü mutlaka tutar. Madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir arada kıldı ve bu hedefe ulaştırdı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine vasıl etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Kur'an'dan koparılan kavramlar babında hikmet konusunu işlemek üzere birlikteyiz inşallah. Hikmet, Kur'an kavramlarının üst boyutta yaşanan bir müessesesidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah Teala her şeyi dilediğine verir. Kime ne dilerse onu verir. Ama burada dikkat edilmesi gerekli olan gerçek şu ki Allah Teala sadece hak edene verir. Allah'ın dilediği kişi o verdiğini hak eden kişidir. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dalalette olanları Allah dalalette bırakmayı dilediği için mi dalalette kabul ediyor? Hayır. O kişiler zaten dalalette. Ve Allah Teala onları ilgi alanının dışında tutuyor. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar dalaletteler. İşte bu dalalette olan insanların dizaynında farklı bir olgu var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette. Allah onları dalalette bırakır deyince Allah onları dalalette bırakmak istediği için dalalette bırakmış değil. Allah onları dalalette bırakır. Dalaletteki halleriyle bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Allah onları kendisine ulaştırır. İki grup insan Allah'ın dalalette bıraktıkları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hikmet müessesesini incelediğimiz zaman bunun işaretlerine bakıyoruz. Hikmetin sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olmalıdır. Sonra Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açmış olmalıdır. Bu kişi Allah-u Teala'yla dilediği an konuşabilmelidir. Bu kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. İşte Allah-u Teala'nın hayır müessesesi burada kendini gösterir. Çünkü daimi zikre ulaşan kişi her an derecat kazanmaktadır. Kesintisiz bir derecat kazanma olayıyla karşı karşıyayız. Hem de başkaları aynı saniyede bir derece kazansa
Allah Teala onlara onun 10 katı olan 10 derece yazdırır kiramen katibi meleklerine. Ama eğer hikmetli olan birisi zikir yapıyorsa, o her saniye Allah kelimesini devamlı tekrar ettiği için her saniye başkalarının 10 derecesine mukabil 700 derece kazanır. Onlar 10 derece kazanırlar. Hikmetli olanlar 700 derece kazanırlar. İşte bu onların hikmet sahibi olmalarındandır. Ve hayrın sahibi olmalarıdır. Büyük hayır verilmiştir demekle Allah Teala o kişinin daimi zikirde olduğunu, kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazandığını, kazançlarının sonsuz olduğunu ifade ediyor. O kişi ömür boyunca daimi zikrini devam ettirecektir. Kazancı da sonsuz olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onlara büyük hayır vermiştir demekle sonsuz dereceler kazanmalarını ifade ediyor. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda oluşabilmesinin asli noktasına ulaştık. Bu kişinin yedinci özelliği hikmet sahibi oluşudur. Bir, hüküm sahibi olmak. Bir de hikmet sahibi olmak. Bu kişi eğer hakimse, bu kişi eğer hakemse mutlaka doğru karar verir. Allah'tan soracak ve ona göre karar verecektir. Hep gönlü rahat edecektir. Ama bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı ile alakalı olan hangi ayeti görse o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta görür. İşte bu kişi hikmet sahibidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26.sında hikmet oluşur. Hikmet aynel yakinin ötesinde bir köprüden geçtikten sonra, ilmel yakin bittikten sonra bir köprü gelir. O köprüyü geçen kişi fenafillah makamını geçer. Köprü fenafillah makamını, vekabillah makamını, zühd makamını ve muhsinler makamını ihata eder. Bu dört makamı geçen kişi ulul elbab makamına gelir. İşte burası hikmet makamıdır. Hikmetin temel muhtevası o kişinin mutlak olarak daimi zikirde olmasıdır. Daimi zikirde olmayan hiç kimse hikmet sahibi olamaz. O kişi Allah'tan İhsanlar olabilir, nimetler olabilir ama hikmet sahibi olamaz. Hikmetin sahibi olan kişiyle Allah-u Teala'nın kendisine ilim verdiği kişi aynı kişi değildir. Hikmet ilmin ötesidir. Allah-u Teala'nın özel bir ilmidir. Bir insan fena makamında veya beka makamında veya zühd makamında veya muhsinler makamında kalp gözü açılırsa o kişi hikmet sahibi olmaz.
kalp gözü açılmıştır. O kişi burada irfan sahibi olur. İrfan sahibi olmakla, arif olmakla hikmet sahibi olmak aynı şey değildir. Hikmet sahibi olmak mutlaka daimi zikri gerektirdiği halde, irfan sahibi olmak, arif olmak mutlaka daimi zikri gerektirmez. Daimi zikre ulaşmadan da Allah-u Teala bir insanın kalp gözünü açabilir. Allah-u Teala bir insanın kalp kulağını da açabilir. Daimi zikre ulaşmadığı halde bunu yapabilir. Yaptığı zaman bu kişi hikmet sahibi olmaz, hüküm sahibi olmaz. Bu kişi arif olur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde olaya bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayların muhtevası ortaya konulur. Kişi musibetlerle imtihan olunur ve tavrını koyar ortaya. İnsanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle dilemeyenlerdir. Ama bu dilemeyenlerin küçük bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olanlardır. İşte onlar seçilmezler. İkinci basamak seçim basamağıdır. Geri kalan insanların %90'ından fazlası seçilir. Geri kalanlar seçilir. Bu insanlar da toplamın %90'ından daima fazladır. O seçilen insanlardan %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunlar üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra kişi Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Burası dördüncü basamaktır. Sonra o kişinin üzerinde Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayınca onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Gözleri görmeye başlar kişinin. Görme hastasındaki gışaveti alır. Görme hastayla birleşerek kişinin gerçek anlamda irşat makamını irşat makamı olarak görmesini temin eder. Sonra Allah-u Teala'nın kulaklarındaki vakrayı alır. Kulak o kişinin Semi isimli işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinneti alır, kalbinin mührünü açar ve yerine ihbat koyar. Bu süreç içerisinde o kişinin bütün günahlarını örter Allah-u Teala. 7 tane Furkan verir o kişiye ve bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Burası 8. basamak. Sonra kalbine ulaşan Allah o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah-u Teala. Sonra bu kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet nuru girmeye başlar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğunda kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi ise Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Böyle bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sormak imkanının sahibidir.
Böyle bir dizaynda bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mürşidini gösterir. Burası 13. basamaktır. 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır, tabiiyetini gerçekleştirir. Tövbe eder, el öper ve tabiiyet tamamlanır. Ne olur? Bu kişi tabiiyet sırasında yeni faydalar sağlayacaktır. Allah ona 7 tane nimet verecektir. Birincisi, o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sonra o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu nimetlerin ikisi de Allah-u Teala tarafından şöyle ifade edilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Ve başların üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir. İki nimet oldu. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dergaha in, kime tabi olduysan, oradan da ana dergaha geçeceksin, oradan Allah'a doğru yola çıkacak. İşte kişinin başının üzerine gelen devrin imamı, o kişinin ruhuna bunu söyleyince ruh vücudu terk eder. Kime tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Öyleyse üç işlev oldu. Kalbe iman yazılması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve üçüncüsü ruhun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Ne biçim bir şey bu nefs tezkiyesi? Bu noktada kişi zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah derse, Allah'ın katından hem rahmetle fazıl hem de rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar kalpte yerleşemez. Yerleşecek olan nurlardır. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan nurlardır. Salavat nurları ise kalbe gelirler ve tekrar kalbi terk ederler. Diğer nurların, diğer karanlıkların kalpten temizlenmesi konusunda salavat nurları görevlidirler. Karanlıkların yok edilmesi, kapı dışarı edilmesi olayı ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazıldan fazıllar yavaş yavaş iman kelimesine, onun çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %7 olduğu zaman nefsi emare tahakkuk eder. Kişi nefsi emaredir. Yani Allah Teala'nın dizaynında bu kişi nefsin ilk kademesindedir. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır nefsi emarede. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi,
nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi teskiye, kişinin nefsi teskiye olmuştur, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduktan sonra 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği söz böylece tamamlanmış olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişi ilmel yakindedir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın ve teslim olsun. İlmel yakin kademesi. Sevgili kardeşlerim, İlmel yakin o kişi için Allah'ın bir dizaynını ifade eder. O kişi ilme yakin hasıl etmiştir. Daha kalp gözü kapalıdır, kalp kulağı kapalıdır. Yakin müessesesi ikinci kademeye, aynel yakine geçmemiştir. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşır. Derhal ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. Birbirinin arkasından tahakkuk eder. Bu kişi ermiş evliya olur. İşte bir insanın Allah'a yalvarması, yakarması ermiş evliya olmaksa dediğinde o kişiye çok şeyler kazandırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı, burası 3. basamaktır. Mürşidine ulaştığı basamak 14. basamaktır. Bu kişi Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla tabi olmuştur. İhsanla tabi olan herkes mutlaka tabiyeti anında 2. kat cennetin sahibi olur. Sonra ruh anlattığımız gibi vücuttan ayrılır. Mürşidin dergahına ulaşır. Oradan ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan da Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Vuslat olur. Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. Burası da ulaşmak, vasıl olmak, 21. basamak. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, 22. basamak. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonra ne olur? İlmel yakinin burası bittiği yerdir. Ama aynel yakin buradan başlamaz. Bundan sonra 22. basamak, kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi böylece evvap olur. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuş kişi. Sonra ne olur? Sonra Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince böyle bir insana Allah'ın bir nimeti daha gelecektir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde burada beka makamına ulaşır. Bu bir altın tahttır. Sonra ne olur? Sonra kişinin zikrini arttırması söz konusudur. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye geçerse
nefsinin kalbindeki nurlar da %70'i aşar. Bu kişinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Burası muhsinler makamıdır. Kişi fena makamını geçip fena makamına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Beka makamına ulaşmıştır. Allah ona bundan sonra bir taht ihsan ettiği zaman indi ilahi altın taht. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman kişi zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşmıştır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e, %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Kimin vücudu Allah'a teslim olmuşsa bu teslim keyfiyeti o kişinin nefsinde %81'den fazla nur birikimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bu %81 nur birikiminde fena, beka, beka, zühd ve muhsinler makamı geçilir. Bu dört makamın herhangi birisinde o kişinin kalp gözü açılabilir. O zaman bu kişi kalp gözü açılan birisi olmuştur. Arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Veya kalp kulağı açılır. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Gene arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Ama hikmet sahibi olamamıştır. İkisi birden açılabilir. Kalp kulağı da açılabilir. Kalp gözü de açılabilir. Gene İrfan sahibi olmuştur ama hikmet sahibi olamamıştır. Ne zaman hikmet sahibi olacaktır? Ne zaman daim zikre ulaşırsa. İşte bundan sonra zaten kişi günün yarısından daha fazla zikre zaten çoktan ulaşmıştır. Asıl açılması güç olan handikap budur. Günün yarısından daha fazla zikretmek. Bu noktayı aşan kişi ondan sonra daimi zikre sonra yükselecektir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman da hikmet sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, hikmet sahibi olan insanlara ulul elbab diyor. Elbab lüpler demek. Ulul elbab lüplerin sahipleri. Lüp beş duyumuzda hissedebildiğimiz şeylerin ötesini hissedebilmemiz anlamına gelir. İşte bu müessese Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adıyla anılır. Kimdir ulul elbab? Hadi gelin tarifine bakalım. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ya da herhangi bir şekilde yatıyordur. Ama Allah'ın ulul-elbab kulları yan üstü yatanlardır. Onlar genellikle
kıbleyi sağlayacak bir şekilde yataklarını dizayn ederler. Sonra sağa doğru dönerek uyurlar. Kulakları yastığa gelir. Birazcık kulaklarını yastık üzerinde hareket ettirirler. Bir noktada karar kılarlar. İşte karar kıldıkları nokta kulaklarında basınç sebebiyle kalplerin atışını hissetmeleridir. Her kalplerinin çift atışında dillerini de kımıldatmaksızın iç dünyalarında Allah kelimesini tekrar ede ede uyurlar. Dillerini kımıldatmadan söylerler. İç dünyalarında Allah kelimesi devamlı yankılanır. Kişi sabahleyin uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görür. Allah kelimesi o kişi tarafından devamlı tekrar edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada adım adım görülmeye başlar. Kişinin kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Çünkü o kişi daimi zikrin sahibidir. Peki hikmet sahibi olmak üzerimize farz mıdır? Evet, hikmet sahibi olmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ali İmran 103.

Allah Teala'nın bu hikmet sahibi kulları. Hangi özelliklerin sahibidir? Allah Teala bu makama Ulul Elbab makamı diyor. Bu makam hikmetin birinci kademesidir. Bu makamda kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem. Yedi kat cehennem. O kişiye mutlak olarak gösterilir. Bunun adı yerlerin melekûtudur. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlardı. Demin gördük ki ulul elbab olmak insanların üzerine farz. Bütün sahabe üzerlerine düşen bu farzı gerçekleştirmişler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evet, bütün sahabe gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş. İşte Allah Teala sahabeden bahsediyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözün ahsen olanına tabi olurlar dedikten sonra Allah Teala diyor ki onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hidayete ermişler, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Allah'a teslim etmişler, fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ve hikmet sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala orada Zümer 18'de onların ulul elbab olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet müessesesine baktığımız zaman bu hikmet müessesesinde mutlaka kalp gözünün açıldığını, mutlaka kalp kulağının da açıldığını görüyoruz. Bu açılma beşinci basamaktaki dünyaya ait olan mürşidi mürşit olarak görmek üzere olan fizik dünyaya açılan bir göz açılması değildir. Bu gayba gözlerin açılmasıdır. Yedinci kat en alt cehennemden altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere doğru bütün cehennemleri Allah Teala bu kişiye gösterir. Sonra da bu katın özelliği orta nokta olan yeryüzünde ana dergahın da gösterilmesidir. Yedi kat yerlerle daha sonra başlayacak olan yedi kat göklerin arasında Allah-u Teala'nın devrin imamının dergahını göstermesi de söz konusudur. Hikmet sahibi olan herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından ona dergah gösterilir. Onu görürler. Onarlık insan ruhları sıralamasını görürler. Her birinin önünde Kur'anların üzerinde olduğu rahleler vardır. Ve onarlık sıranın sağ tarafında, ilk onarlık sıranın sağ tarafında, sağ kanat velisi sol tarafında, sol kanat velisi vardır. Sağ kanat velisi aynı zamanda ders verir.

Bana da riyatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sık sık bulunur. Ebu Bekir'in Sıddık sağ kanat velisidir. Radiyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, bu zemin katın ötesinde bir de balkon katı vardır. Asma kat vardır. Orada da 7. kata çıkabilenler 10'arlık sıralar halinde secdededirler. Ve onlar bu rahle-i tedrisatı aşmışlardır. 6. kata aşıp 7. kata ulaşınca asma kattaki 10'arlık sıralara dahil olurlar. Allah Teala ulelbabın ehli tezekkür olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda, yani Kur'an'da hem muhkem ayetler vardır, hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanmak suretiyle başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan zahiri ilmin sahipleri rasihun ise derler ki ey yüce Allah'ım, senin indirdiğin bu ayetler bu ayetlerin hepsini sen indirdin. Hepsi senin katındandır derler. Ama rasihun müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. İşte hikmet sahipleri ulul elbab olanlardır. Daimi zikrin sahipleridir. Peki ulul elbab makamından sonra aynı makam hangi makam geliyor? İhlas makamı geliyor. İhlas makamından sonra aynı hangi makam geliyor? Salah makamı geliyor. Öyleyse hikmetin ötesi de var. Evet, insanlardan her kim Allah'ın zatını görürse o hikmetin ötesine geçer. Allah'ın zatını görmekse iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde 19 mertebe müzeyyen olmak vücuda gelmelidir. Öyleyse hikmet sahibi olan insan demek ki ehli tezekkürmüş. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi hikmet sahibi olan kişinin ulul elbabın müteşabih ayetleri tezekkür edebileceğini söylüyor. Rasihunsa bütün bu ayetler inandık, emin olduk ki mutlaka senin katındandır derler diyor. Ama tezekkür edemezler. Tezekkür müessesesi ulul elbaba aittir.
Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Yani hikmet ehlidir. Allah Teala bilmiyorsanız ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Öyleyse zikir ehli Allah'ın dostlarıdır. Üst seviye dostlarıdır. İşte bu kişi ulul-elbab makamında yedi kat yerleri gördükten sonra zemin katta devrin imamının dergahını da görür. Daha sonra bu kişiye gök katlarından birincisi gösterilecektir. Bir kişi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Bu makam ihlas makamıdır. Allah Teala acaba zikir ehli demekle neyi kastediyor? Zikir ehli demek daimi zikrin sahibi, zikir ehli demek zikir sahibi demek, zikrin bütünleştiği bir noktada kişi. Böyle bir insan Allah ile her an konuşabilir. Allah Teala'nın bir büyük nimetine müyesser olmuştur. Allah Teala ona bu nimeti vermiştir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde her an Allah'a bir şeyler sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala lütfederse mutlaka cevabını verir. Öyleyse tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi, zikir kelimesi aynı gökten gelir. Müzakere bir konuyu karşılıklı konuşmak, bir konu hakkında birisinin diğerini sözlü imtihana tutması, her ikisi de müzakeredir. Tezekkür aynı kökten gelir, karşılıklı konuşma anlamını taşır. Sualler sorulur, cevaplar alınır. Bir kelime, iki kelime konuşulmaz. Konuşma devam eder. Böyle bir insan tezekkür müessesesinin sahibidir. Bir arkadaşıyla herhangi bir konuyu konuşuyor gibi saygı içinde, edep içinde Allah'la konuşur. Allah da onunla konuşur. Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi o insanla karşılıklı konuşmasıdır.
Şura suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiyle. Yani Allah Teala hangi insanla konuşursa onunla vahiy ile konuşur diyor. Öyleyse elde tezekkür Allah'tan vahiy alanlardır. Ehli tezekkür aynı zamanda ehli zikir manasına da gelir. Yani zikrin bütün boyutlarıyla sahibi. 24 saat zikir yapabilen insan ehli zikirdir. Onun için zikri daim olması sebebiyle her saniye derecat kazanırlar ve her saniye 700 derecat kazanırlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Daha eftaldir diyor. O uykudayken de 700 derecat kazanıyor. Namaz kılan kişi de her saniye 10 derece kazanıyor. Eğer Allah'ın yoluna girmemişse, sadece namaz kılmanın derecesini kazanıyorsa, her saniye 10 derece kazanabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda gayret eden insanlardan, bu hikmet sahiplerinden, hayrı Allah Teala dizayn ettiğinde bakıyoruz ki hayır o kişinin zikrine dayalıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Öyleyse sonsuz hayrın sahibidir. İşte hikmetin ötesi ihlas makamıdır. Burada göklerin 7 katı gösterilir. Göklerin melekutu gösterilir. Sonra kişi 7. katın 7. alemi olan İn-i İlahi'ye ulaştığında Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman o kişi salah makamına davet edilir. Bu tövbe-i nasuhla gerçekleşir. Allah'ın huzurunda bir tövbe işlemi yapılır. Bu tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh yapan kişi o da hikmet ehlidir. Ve ihlas makamını aşar, salah makamına ulaşır. Burada kişinin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. Birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuhla tövbe etmesidir. Sonra günahları örtülür. Sonra salah nuru verilir. Sonra günahları sevaba çevrilir. En sonunda iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. İşte bu iradesi teslim alınan kişi o irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. O iradesini Allah'a teslim ettiği için her an Allah'tan sorar ne yapması lazım geldiğini. Her an Allah ona sormadığı zaman da ne yapması lazım geldiğini söyler. İradesini Allah'a teslim ettiği cihetle karar vereceği Allah'tır. O kişi sorsa da sormasa da Allah ona ne yapacağını devamlı olarak söyleyecektir. Bu nokta son bulmacının çözüldüğü, Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası hikmetin ötesidir. Allah'ın zatı hikmetin ötesini kapsar. Bütün sahabe hikmetin ötesine ulaşmışlar sevgili kardeşlerim. Hepsi bu bapta
sahabe olarak irşat makamına tayin edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Bütün sahabeye, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi'in. Sonra da tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hikmet isimli konuyu bu akşam sizlerle tezekkür etmek imkanı oluştu. Size Kur'an'dan kopan kavramlardan hikmet konusunu anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk etrafında konuşmak üzere birlikteyiz. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Hepinizin önemle üzerinde durduğunuz, özlediğiniz temel konu. Mutluluk. Hiç sanmıyoruz ki şu dünyada mutlu olmayı istemeyen bir insan bulunsun. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanların küçük bir kısmıdır mutluluğa ulaşan sevgili kardeşlerim. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar Allah'ı unutmuşlar. Mutluluğun Allah'a bağlı bir vetire olduğunu, bir fenomen olduğunu bilmiyorlar. Bizi ilk defa dinleyen herkes şimdi diyecek ki, ne alakası var yani şimdi? Allah'a ne karıştırıyorsun? Mutlulukla Allah arasında ne gibi bir ilişki olabilir mi? Olabilir ki. Olabilir, olabilir. Ve tek bir ilişki vardır, mutluluğun anahtarı, Allah ile ilişki. Allah sizi seviyor. Hem de çok seviyor. Hem de pek çok seviyor. Sizin onu sevdiğinizin binlerce katı sizi seviyor Allah-u Teala. Kainatta en çok sevdiği mahluk hangisidir diye bana sorarsanız eğer, Kur'an-ı Kerim cevap veriyor, insanı seviyor Allah-u Teala. Meleklerden de fazla, cinlerden de fazla, hayvanlardan da fazla, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan fazla insanı seviyor Allah-u Teala. İnsanlar, hayvanlar, melekler, cinler, kuşlar, balıklar, bunların arasında Allah'ın en çok sevdiği, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en çok sevdiği insandır. İnsan, nevi şahsına münhasır, özel bir yerin sahibidir Allah'ın indinde. İnsan, üstün mahluk olarak yaratılmıştır. Öyleyse, siz üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Çünkü siz insansınız. Ama küçücük bir şartla bu üstünlüğe layık olmak mecburiyetindesiniz. Ya olursunuz, hepsinden üstün bir pozisyon alırsınız ya da olmazsınız. O zaman Allah-u Teala hayvanlardan daha aşağı olarak değerlendiriyor. Öyleyse kimdir hayvanlardan daha aşağı olan insanlar? Kimdir bu aşamayı geçmiş olan, insan hüviyetine ulaşmış olan, hayvanlardan da, meleklerden de, cinlerden de, Allah katında daha sevgili olan, daha üstün olan kimdir o? O Allah'ın dostudur. İşte Allah'a dost olmak veya tağuta dost olmak, yani insan ve cin şeytanlara, bu sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz bir insan olarak yaratıldınız. Hayvanlardan, cinlerden, meleklerden daha üst olmayı namzetsiniz. Üstün olarak yaratıldınız ama bunu elde etmek mecburiyetindesiniz. Harekete geçmezseniz o zaman hep hayvanlardan daha aşağı bir seviyede yaşamak mecburiyetindesiniz. Bunu sakın bir hakaret saymayın. Bu
Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Diyor, onlar o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Daha aşağıdadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Hayvanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların diyor mutlaka hangi hayvan türü olursa olsun mutlaka bir başkanları vardır diyor. Ve diyor ona itaat ederler diyor. Hayvanlar diyor ve kuşlar yani Allah'ın insandan başka yarattığı cinlerin, meleklerin dışındaki hayvan ve benzeri olan bütün mahlukat diyor Allah Teala. Onlar dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Bir, onlar dinlerini bilirler. Tek bir din hayvanlar içinde, kuşlar içinde, cinler içinde, bütün mahlukat için tek bir din söz konusu. Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslimden oluşan tek bir din. Onlar dinlerini bilirler. Madde bir. Madde iki. Ve Allah'a ibadet ederler diyor Allah Teala. Hayvanlar içinde Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a ibadet ederler diyor. Madde 3, onların hepsinin bir başkanları vardır. Mutlaka o başkana itaat ederler diyor Allah Teala. Öyleyse başkanları var ve başkanlarının emrine mutlaka itaat ediyorlar. Dinleri var, ibadetleri var. Aralarında konuşuyorlar. Antenli olan hayvanlara dikkatle bakın. Karıncalar ve arılar. Bu iki grupta uzaktan haberleşirler. Yiyeceklerinin nerede olduğunu birbirlerine haber verirler. Bir süre sonra kervanlar çalışmaya başlar. Öyle karıncaları ard arda dizilen karıncalar olarak görürsünüz. İki yol oluştururlar. Birincisi yiyeceğin bulunduğu yere gelenlerin yolu, yüzlerce, binlerce karınca yol üzerinde giderler. İkinci yol, yüklerini alıp da geri dönenlerin yolu. Onlar da ağızlarına sıkıştırarak götürecekleri nesneyi yola düzülürler ve dönüş yolunda olurlar. İki yolda daima doludur. Ta ki oradaki yükü tamamlasınlar, yuvalarını gıdayla doldursunlar, buğdaylarla, arpalarla vesaire. Arılarsa nerede, hangi çeşit çiçek bulunduğunu birbirlerine çok net olarak gene antenleriyle uzaktan ses dalgalarıyla ulaştırırlar, haber verirler. Ve bir anda orası arılarla dolar. Ondan sonra çiçeklerden bal alan yuvasına gidip balını çiçeklerden öz alan onu bal haline getirip yuvasında şekle sokar.
Yani ne demek istiyoruz? Yani şunu demek istiyoruz. Onlar hayvan. İnsan kadar üstün mahluklar değil. Ama bize örnek olacak olan bir çalışma dizaynları var. Peki bizim çalışma dizaynımızda eksik olan ne? Bizim çalışma dizaynımızda eksik olan şey sevgi, sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimizin arasında sevgi noksanlığı var. Allah yolunda çalışırken iki ayrı grup oluşturuyoruz. Nefslerimize tabi oluyoruz. Ve birbirimizle el ele, gönül gönüle bütün yardımları birbirimize karşı gerçekleştirerek tek bir kitle gibi hareket edemiyoruz. Nefsimize tabi oluyoruz. Birbirlerine neredeyse düşman olan insanlar oluşturuyoruz. Birbirlerini sevmeyen, birbirlerinin yardımına koşmayan, birbirinin başarısını istemeyen, kıskanan, gıpta etmek değil, başka bir dizayn içerisinde, haset dizaynı içerisinde çalışıyoruz. Öyleyse biz insanlar hayvanlardan ders almak mecburiyetinde değil miyiz bu açıdan? Şu karıncalara dikkatle bakın. Bir çizgi üzerinde, bir evvelkinin izi arkasında bir sonraki geliyor. Yüzlerce, binlerce karınca bir hedefe doğru yürüyor. Hiç kimse diğerini önlemek azminde değil, gayretinde değil. Bilakis herkes birbirine yardımcı, birbirinin ardından aynı hedefe yürüyorlar. Azimle, yılmadan, usanmadan. Bize örnek değil mi? Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, çalışanlar olarak mutlu olmak istiyorsanız, iş dizaynını dikkate almanız yetmez. O kadar ayrı cephelerden eksikleriniz var ki sevgili kardeşlerim. Evvela bir ekip nizamı oluşturamıyorsunuz. Ekibin her noktasında kendisine iş düşen bir kardeşimiz olacak. Ondan evvelki elindekini ona ulaştırdığı zaman o kendisine ait olan kesimi tamamlayıp kendisinden sonrakine aşk ile hizmetini tamamlayıp teslim etmeni. Öyle bir aşk ve şevk ile, iştiyak ile çalışmalıyız ki kardeşlerimizin yaptığı yanlış davranışlar bize hiç tesir etmemeli. Evvela o yanlış davranışın sahibi olan kardeşlerimiz, neden? Hiç sordunuz mu kendinize, ben neden insanların karşısındayım? Neden onlarla beraber değilim? Neden Allah yolunda bir iş yaparken insanlar beni sevmiyorlar, adeta benden nefret ediyorlar? Neden yanımdaki insanlar birer birer kaçıyor? En azından kaçmak istiyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda mutlu olmak istiyorsanız, beraber çalıştığınız kardeşlerinizi onlara mutlaka
yardım etmek gereken kişiler olarak onları kabul etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinize ağır mı geliyor? Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. Her davranış biçimi sevgi mahreçlidir. Sevgiden başlayan bir hale adım adım genişleyen halkalarla çevreye dağılır, dağılmalıdır. Biz aramızdaki o güzel ilişkiden eser olmayan bir noktadayız. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir uyum halidir diyoruz. Mutluluğun birinci şartı, mutluluk bir uyum halidir. Üç kişinin bir arada çalıştığı bir yerde, üç kişi arasında uyum sağlayamıyoruz. Hep davranış biçimlerimizde hatalar var. Yardımlaşma görünmüyor. Bir Allah yolunda hizmete koşmak var. Bir de hizmete koşanların bıktırılması, caydırılması, hayattan bezmelerini oluşturan bir çevre davranış biçimleri dizisi var. O zaman hangi mutluluktan bahsedebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Allah yolunda hizmet yapıyoruz diye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Ulul emirler emirlerinde olan kardeşlerimize onları bezdirecek şekilde kötü davranabiliyorlar. Hani en güzel davranışlar nerede kaldı? Sevginin hakim olduğu gönül gönüle bir beraberlik, mutluluk şarkıları, onlar nerede kaldılar? Nerede sorumluluk hissimiz? Sevgili kardeşlerim, teori ile pratik arasında bir uyum oluşturamıyoruz.

Mutluluğun temel faktörü nedir diyorsanız, bunun adına Allah-u Teala sevgi diyor. Sevgisiz mutluluğu yaşayamazsınız. Mutlulukta nefretin yeri yoktur. Mutlulukta tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm eden sadece çevresindeki insanları huzursuz kılmakla kalmaz. Kendisi de devamlı huzursuz olmaya mahkumdur. Huzursuzluk veren kendisi de huzursuzdur. Sevgili kardeşlerim, bunca ikaza rağmen ulul emr kardeşlerimizin hala etraflarına sevgi saçamamaları, iblisin nasıl bir tuzağında olduklarını göstermiyor mu? İblis tahakkümü emreder. İblis başka insanlara zorbalıkla istediklerini yaptırmayı emreder. Bu istekler çoğu zaman Allah'ın emir hedeflerinin ötesinde kişinin kendisini saydırmak üzere nefsi davranışlarını da içerir. Tahakküm burada başlar. Neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de tahakküm? Dikkat edin ki tahakkümün bünyesinde sevgi yoktur. Tahakküm nefsin afetlerinden birisidir. Hükmetme arzusu, başkalarına kendisinin onlardan üstün olduğu tezini kabul ettirmek. Neden? Etrafınızdaki insanlar sizi severlerse, sizin de beraber bulunduğunuz bir ekipte en güzel şekilde Allah için çalışırlar. Ve çalışmaları onlara hiçbir noktada ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar, ağır gelmez. Ama zulüm insanları bezdirir. Onları bir hedefe ulaşmaktan men eder. Hem zulmeden kişi mutsuzdur, hem de zulmettikleri mutsuzdur. Farkına bile varmadan bir bakarsınız ki emir ve kumanda mevkiinde olan kişi zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi mutlaka ön plana almak mecburiyetindesiniz. Her şeyin en güzel olması mümkün mü? Evet, mümkün. Bir sevgi halesiyle her şeyi en güzele ulaştırabilirsiniz. Bunun için bir yaklaşımınız yeterlidir. Pozitif istikamette bir yaklaşımınız, kardeşlerinizden hedefe ulaşmak konusunda fedakarlık istediğiniz zaman, bu onlara zorla kabul ettirilmiş olan bir faktör, hiçbir devrede olmamalıdır. Allah yolunda hizmet eden kişiye, o hizmeti severek yapması imkanını sağlayacak olan o ekibin başındaki kişilerdir.

emredenler, emir ve kumanda mevkiinde olanlar kendi nefslerinin istediği şeyi emredemezler. Allah'ın emirlerini yaptırmakla vazifelidirler. Bu tarzda bir emirse ne onlara zor gelir ne de emir verdikleri kişilere. Allah yolunda elbette hizmet edilecektir. Emredilecektir, emrolunacaktır, emirler yerine getirilecektir. Tamam. Ama Allah'ın emrettiği emirler, o emirleri yapılırken kişisel engeller koymak, kişiliğini ortaya koymak için, onlardan üstün olduğunu ispat için onlara zulmetmek, Allah-u Teala'nın asla tasvip etmeyeceği bir hareket tarzıdır. O zaman şunu bilmenizi istiyorum. Ulul emirler devamlı derecat kaybederler. Bu yaptıkları zulüm sebebiyle. Bunun adı başka bir şey değildir. Bunun adı zulümdür. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mutlu olabilmeniz sevmenize bağlıdır. Eğer bunu yapamazsanız, tasavvufun dışında olan insanlardan ne farkınız kalır ki? Niçin aramıza katıldınız? Bunu kendi kendinize sordunuz mu hiç? Niçin aramıza katıldınız? Allah'ı tanımak için. Niçin aramıza katıldınız? Mutlu olmak için. Bu mutluluğu yaşayabileceğiniz dünya üzerindeki en uygun yer burası. Bizim bulunduğumuz yer. Bu İrfan Hoca. Ama bu davranışlarınızda sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları küçük görürseniz, onları zulümle ezerseniz, sizden bekleneni yapmış olmazsınız. Bundan derecat kazanmazsınız. Kaybedenlerden olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Dikkat edin. Allah Teala içinizden geçeni de yaptığınızı da bilir. Şeytan hiç boş durmaz. Size derecat kaybettirmek için sizlerle sizinle birlikte çalışanlar arasındaki ahengi, insicamı bozmak için, uyumu yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Öyleyse Allah yolunda onun emri de mutlu eden, onunla beraber çalışanları da mutlu eden bir hizmet yerine her iki tarafı da huzursuz eden gayret sahibi kardeşlerimize zulmedilen bir ortam, hiç ikisi birbirine eşit olur mu?

Seven sevdiğine koşar. Zulmedilen zulmedenden kaçar. Neden etrafınızdaki insanlar azalıyor? Neden sizlerle birlikte çalışmak istemiyor insanlar? Neden mutsuzsunuz? Neden onlar mutsuz? Bunları düşünerek en güzel davranış biçimleri sergilemek varken, bu davranış biçimlerinde vazgeçemeden ısrar etmek, şeytanın esiri olmak manasına gelmiyor mu? Hem ulul emirlerin mutluluğu, hem de diğer kardeşlerimizin mutluluğu, aradaki Allah yolundaki sevgiye dayalıdır. Bu sevgi varsa iki taraf da mutludur. Hizmet onlara vız gelir. Ama Allah yolunda hizmet aşkıyla dolu olan kardeşlerimize zulümle huzursuz etmek ulul emre devamlı derecat kaybettirir. Allah yolunda sevilmezler. Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi azalır. Dikkat edin, her şeyin ifratı da tefridi de Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Bu sözlerimizin manası ulul emirler hiç kimsenin işine karışmayacak. Onlar nasıl çalışırsa çalışacak şeklinde yorumlanmamalıdır. Çalışan kardeşlerimiz üzerlerinde bir emir ve kumanda müessesesinin varlığını bileceklerdir. Ama öyle bir emir ve kumanda müessesesi ki onların üzerine titriyor. Onları kendisinden daha çok seviyor. Onları koruyor. Her birinin diğer kardeşiyle arasındaki hiçbir problemin oluşmamasına gayret ediyor. Bütün gayretini bir işbirliğini sağlamak, hedeflere ulaşmak istikametinde etrafına sevgi yayarak harcıyor. Severek çalışan insanların oluşturduğu bütün ürünler başkalarından çok daha lezzetli olur. Çünkü Allah Teala onlara lezzet katar. Herkes aşkla, şevkle Allah için çalışır. Ve bu çalışma onlara sadece doyumsuz bir mutluluk verir. Nerede insanları zorlarsanız, onların her taleplerini mutlaka geri çevirirseniz, sırf ulul emr olduğunu ispat etmek için en makul ve uygun olan şeyleri bile reddederseniz, o insanları severek çalışmak üzere yerine zorlayarak çalıştırmayı hedef edinirseniz, arkasında ne vardır? Zorlamak nereden başlar? Sevilmemekten başlar. Sevilmezseniz, etrafınızdaki insanlar emirlerinizi yapmaktan zevk duymazlar. Sevilmezseniz, arkasında mutlaka Allah'ın emrine nefsinizden bir şeyler katmanız, yani zulüm vardır. Yoksa sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki
Allah yolunda hepiniz mutluluk için gerekli dersleri almış olasınız da hizmet edesiniz. Sevgiye dayalı, sevginin verdiği bir sarsılmaz çalışma azmine dayalı, çalışanların kendi aralarındaki en güzel uyum hali, çalışanlarla ulul emr arasında en güzel uyum hali, sevginin bütün boyutlarıyla yeşerdiği, çiçek çiçek açtığı bir beraberlik, bir çalışma ortamı. Sevgili kardeşlerim, artık bu sözler bana masal gibi gelmeye başladı. Bir süre sonra mutlaka yozlaşma tahakkuk ediyor. Sevginin kaybolduğu bir ortamda yaşamaya başlıyorsunuz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Buraya geliş maksadınıza, aramıza katılmaya aykırı bir dizayn içinde değil misiniz? Birbirini sevmeyen, hatta birbirinden nefret eden ulul emirler ve çalışanlar. Böyle bir dizayn olabilir mi? Buna ihtimal vermek istemiyorum. Aksinin kabulü halinde hangi yolda olduğunuzu bir defa daha düşünmeniz gerekecektir. Neden buradasınızın cevabı demin söylediğim standart değildir. Öyleyse ait olmadığınız bir yerdesiniz. Sevmeyi ilke haline getirmek durumundasınız. Buram buram mutluluk tüten bir beraberlik oluşturmalısınız. Her biriniz diğer kardeşi için her fedakarlığı yapabilecek olan bir sevginin sahibi olmalı. Her birinize soruyorum, var mı böyle bir sevgi? Sevilmeyen kolay kolay sevemez. Ama seven sevilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buraya mutlu olmak için geldiniz. Burada size Allah'ın mutluluğu öğretiliyor. Ama şartlı bir olgu söz konusu. Allah'ın koyduğu kaidelere, kanunlara uymak, ancak o zaman mutlu olabilirsiniz. Sevilmek, sevmenin hediyesi ve sonucudur. Mükafatı ve sonucudur. Severseniz sevilirsiniz. Her noktada seven insanların oluşturduğu

Öyleyse etrafınızdaki insanları sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanları kırılmaması lazım gelen Allah'ın sevgilileri olarak düşünün. Onlara iyi davrandığınız takdirde Allah'ın sizi seveceğini ve huzursuz olmayacağınızı düşünün. Dışarıda tatbik edilen eş sistemleriyle tasavvufun içindekiler birbirine eşit olmaz. Onlar her alanda nefslerine tabidirler. Zulüm her açıdan kol gezer. Ama sizler bu zulmün mevcut olmadığı bir gül bahçesi oluşturmak mecburiyetindesiniz. Hedefiniz bu olmalıdır. Her renkten güller. Her biri kainatın en güzel kokusu olan gül kokusunu yayan, davranış biçimleriyle yayan güller. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın arkasında bu var, biliyor musunuz? Eğer mutlu değilseniz, böyle değilsiniz. Aranızda uyumu sağlayamadınız demektir. Eğer dersek ki ben neden fedakarlık edecekmişim? Başkaları fedakarlık etsinler. İşte iblisin nefsinize söylettiği o sonsuz şarkı bu şarkıdır. Bu şarkı bir melodi güzelliği taşımaz. Sadece kulakları ama özellikle kalbi tırmalar. Mutsuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer sözlerimiz size tesir edemiyorsa, bu uzaktan bir merhamadan öteye geçmiyorsa, o zaman bu merhabayı daha güzele çevirmek mecburiyetindeyiz. Sizlere daha yakından seslenmek mecburiyetindeyiz. Nereye gidiyorsunuz? Eğer Allah'ın sevgilisi olmak için buraya gelmişseniz, bu yaptıklarınız sizi Allah'a sevgili kılamaz. Başka insanlara eza vererek hiçbiriniz Allah yolunda Allah'a sevgili olamazsınız. Hangi noktasında bulunursanız bulunun, arkadaşlarınızla bir beraberliğin, mutlu olabilmeniz onları sevmenize bağlı. Nasıl burada bu güzelliği bizim etrafımızdaki kardeşlerimiz yaşıyorlarsa, orada da sizler nerede olursanız olun, bu beraberliği mutlu bir beraberlik haline getirebilirsiniz. İnsanlara tahakküm etmeyin. Beraber çalışan, ekip çalışması yapan kardeşlerimiz, birbirinize en güzel davranışlarla davranmak mecburiyetindesiniz. Yanlış bir şey söylendiğinde buna üzülmemeyi usul haline getirebilmelisiniz. Başkaları size yanlış davranışlarda bulunsa bile, siz onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Ve sizden bu konuda bir karşıt işaret görmeyince, yanlış davranışın sahibi bundan utanacaktır, utanç duyacaktır. Ona bunu hissettirmeyin.

Mutluluğun yolu zannettiğiniz ve bugüne kadar tatbik ettiğiniz yol değildir. Mutluluk yozlaşmaya götürmez. Yozlaşma mutsuzluğun işaretidir. Allah'ın emirlerine sadakatle sahip çıktığınız zaman farklı bir yaşantının hem siz sahibi olacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. İnsanları hayatlarından bezdirmeye hiçbirinizin hakkı yok. Herkes etrafındakilere en güzel davranışla davranmalıdır. Böyle davranmayanlar bizim sevgimizi kaybedeceklerinden korkmalıdırlar. Önemli olmayabilir. O zaman zaten problem yok. Aramızda olmalarının da bir anlamı yok. Burası sizin mutluluk yuvanızdır. Uyum sağlamak suretiyle mutlu olabilirsiniz. Eğer etrafınıza devamlı mutsuzluk veren biriyseniz, o zaman burası sizin yeriniz değildir. Kendinize sorun, neden buradasınız ve ne yapıyorsunuz? Hiç kimsenin başkalarına ızdırap çektirmeye hakkı yoktur. Davranış biçimlerinizi buna göre dizayn etmek zorundasınız. Allah'ın dostlara, Allah'ın sevgililere, Allah'ın Allah yolunda olanlara ihtiyacı vardır. Aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama tercihi onlardır. Neden onlardır? Çünkü o sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu insanlar onun istediği vasıfların sahibidir ve oraya bedavadan gelmemişlerdir. Elbette başlangıçta herkesin nefsi vardır. Herkes başkalarına kötü davranarak bu kutsal alanın içine girmiştir. Bu mukaddes hüviyetin içerisinde yeni bir hayat söz konusudur. Başkalarının haklarına azami saygı göstererek ve başkalarını kendimizden daha fazla sevmeye çalışarak ve bir gün severek bir hedefe varırız. En üstün noktada siz hiç kalmazsınız. Sadece etrafınızdaki insanlar kalır. Sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman siz dünyadaki en mutlu insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz istemediğiniz halde Allah Teala sizi üstün kılar. Ama dikkat edin, bu bedavadan elde edilmez. O üstün kılındığınız yerde siz artık sadece başkaları için yaşamaya başlamış olan birisisiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Artık siz yoksunuz. Hayatınızı başkaları işgal etmiştir. Ama Allah'ın sevgilisi sizsiniz. Seviliyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizden çevrenize yayılan şey şiddet değildir, nefret değildir, zulüm değildir, sevgidir, sevgidir, sevgidir. Allah'ın
düsturlarını, temel hedeflerini yerli yerine oturtmak suretiyle hedeflerimize gidebiliriz. Mutluluk, grup mutluluğu, bir sosyal mahluk olan insan için mutlaka başkalarıyla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan için olgu aslında bu kadar basittir. Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsek o kadar hem kendimiz mutlu oluruz hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olur. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede huzursuzluk varsa orada zulüm mutlaka vardır. Orada ben vardır. Orada başkaları sizden önce gelmez. Önce siz varsınız. Ve onlar için yaşamazsınız. Kendiniz için yaşarsınız. Onları kendiniz için yaşatmaya çalışırsınız. Ve en büyük hatanız bu olur. Böyle olduğu sürece ne siz mutlu olursunuz, ne başkaları, her geçen gün mutsuzluğunuz artar. Bunun için yaratılmadınız. Başkalarına güzellik saçmak için, onları mutlu edecek davranışlar ulaştırmak için yaratıldınız. Böyle yaparsanız, karşınızdakilerin hepsinden size sizi mutlu edecek davranışlar ulaşır. Nerede bir insan görürseniz mutsuz, göreviniz onu mutlu bir insan haline getirmek için ona yardımcı olmaktır her açıdan. Unutmayın, Allah-u Teala etrafınızdaki her insanı sizin mutluluğunuz için bir pencere, bir kapı olarak sizinle beraber kılmıştır. Onları mutlu etmek istikametindeki her güzel davranışınız aslında iki kat olarak size geri döner. Siz mutlu olursunuz. Mutlu olan, mutluluğu alan değil, verendir. Her şey, özellikle mutluluk, vermenin sonucunda alınandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şunu düstur edinmelisiniz, usul edinmelisiniz, hedef edinmelisiniz ki, siz başka insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu etmek için yaratıldınız. Bunun sonucu sizin daha mutlu, daha mutlu ve daha mutlu olmanızdır. Kanun budur. Siz insanlara mutsuzluk vermekle mutlu olacağınızı zannediyorsanız, bu şeytanın sizi korkunç bir tuzağa düşürmesi manasına gelir. Söylediklerimi kendi kendinize düşünün. Yalnız kaldığınız bir ortamda enine boyuna bu kaseti dinleyerek düşünün. Özellikle Ulul Emr kardeşlerimiz, Ulul Emr toplantılarına iştirak etmeyen kardeşlerimiz, kendinize yazık ediyorsunuz. Öyleyse dizayna beraberce bakalım. Ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım gelen kalın çizgilerle tek bir kalıpta gösterilebilir. Başkalarına mutluluk ulaştıran bir insan olmak.
Bu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yoksa mutlu olamazsınız, çevrenize zulüm saçan, mutluluk saçan bir insan olmakta devam edersiniz. Elbette sözlerimiz ne tefriti ne ifratı muhtevasına almıyor. Velul emr, hiç kimsenin işiyle alakalı değilse, ben kimseye zulmetmek istemiyorum, öyleyse onların işlerine karışmam tarzında bir işaret taşıyorsa davranışları, o tefrittedir. Görevini yapmıyor. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Eğer onlarla yakın olursan, o zaman sana öyle davranışlarda bulunurlar ki onlara zulmetmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için sen işlere karışmalar, nasıl yaparlarsa yapsınlar. Bu şeytanın birinci tuzağıdır. Allah'ın emri bu değildir. İkinci tuzağı ifrat tuzağıdır. İnsanlara bir şeyi emrettiğiniz zaman adım adım nefsinizden de bir şeyler katmayı şeytan usul haline getirir. Öyle bir gün gelir ki onların her söylediğine karşı çıkan bir despot olursunuz. Sadece kendi emrini yaptıran, Allah'ın emrini hiçe sayarak kendisinin dediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışan, üstünlüğünü devamlı kanıtlamaya çalışan bir zorba. Sonuç mu? Hem siz mutsuzsunuz, hem de etrafınızdaki herkes mutsuz. Her ikisi de yanlıştır. İfrat da yanlıştır, tefrit de yanlıştır. Öyleyse çalışma adabı, insanlara mutluluğun bütün boyutlarıyla ulaştırıldığı bir ilkbahar ülkesi kılar her dergahı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri, ancak Allah'ın kutsal kitaplarında vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse, mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Fatiha maassalavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin aşure gününü tebrik ediyorum. Daha nice mübarek gün ve gecelerde Allah-u Teala'nın bizleri el ele gönül gönüle bir ve beraber kılmasını, birbirlerini çok sevenler ve can dostu olanlar olmasını Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek hepinizi çok ama çok seviyorum diyorum inşallah. Geçen bir kardeşimizin şu suali sordu. Babalar günü Kur'an'da var mı? Ben de Kur'an'da her gün babalar günü, her gün anneler günü. Bunu neye dayanarak söyledim? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anne baba hakkını ayetlerde bize belirtirken gerçekten en üst seviyede ihsanla davranmamızı emir buyuruyor. Bakara suresinin 83. ayet-i kerimesinde anne babanıza ihsanla davranın. Nisa 36'da keza öyle. 10 emirden ikincisi, birincisi Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Hatırlayın Muaz bin Cebel'i Allah-u Teala alan kullar üzerindeki hakkı nedir? Edebin timsali olan Muaz bin Cebel, ben bilmem Allah ve Resulü bilir. Ve Allah ve Resulü Allah'ın kullar üzerindeki hakkını ifade ederken buyuruyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmaması. İşte tıpkı on emirden birincisi Allah'a şirk koşmamak, ikincisi ise anne babaya ihsanla davranmak. Ama her anne babaya mı? Orada ayrım yapıyor. Hayır. Eğer annem baban bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. İfade edilen tüm ayetlerde ne yıldızların, ne ayın, ne güneşin asla Allah'ın yerine geçemeyeceğini bizzat Hazreti İbrahim yaşantısından ispat ediyorum. Ve noktayı şöyle koruyor Enam 79'da. Estaizu billah enni vecehtu veçhiye lillezine fetere semavati vel ard ve ma ene minel müşrikin. Ben veçimi, fizik vücudumu yeri göğü yaratan Rabbime yönelttim. Ve ben müşriklerden değilim. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde gizli şirkten kurtulmak bir dilektir. Günümüzde olduğu gibi insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu dileği unutmuş durumdalar. Bu dileği unuttukları için de o zaman gizli şirk kaçınılmaz. Ne menem bir şeyimiz bu gizli şirk? Gizli şirk kişinin hevasına tabi olması. Heva nedir o zaman? Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, nefsimizin 19 afeti. Tuli emel ise ahireti unutturur. Kimdir haktan ayrılan? haktan ayrılan Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Evet, kim ki haktan ayrılırsa o Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütünü olan Vâsıf Suresini şerh ederken diyor ki, Allah'ın 99 esması var. En başında Hak. Öyleyse Hak'tan ayrılanlar kimlerdir? Hakk'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'ın bizde bir emaneti var. Bu emanet ruh. Ve ruh emanetini hayattayken sahibine ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse Hak dini, babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşayamaz. Yani gizli şirkte. Öyleyse gizli şirkten kurtulmak için mutlak surette kalben Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın lisanında aynen şu ifade ediliyor. İnni vecehtu veciye lillezine fetere semavati vel ard. Ben meçimi, fizik vücudumu, yeri göğü yaratan Rabbime yönelttim. Ve ben müşriklerden değilim. Ne yapmış Hazreti İbrahim Aleyhisselam? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve kalben Allah'a ulaşmayı dilediği için gizli şirkten de kurtulmuş. İşte biz de şu anda ifade ediyoruz ki artık günümüz insanı kimse güneşe tapmıyor, aya tapmıyor, yıldızlara tapmıyor. Çünkü bunların belki o günler güneş o kadar bilinmiyordu ama bugün şu anda güneş en ince detaylarıyla biliniyor. Ay keza öyle, defaatle aya ziyaretler yapıldı. Yıldızlar keza öyle. Elleriyle yontmalara tapmak, puta tapmak acaba neden kaynaklanıyor? İnsanlık tarihi boyunca insan olarak bu dünyaya gelen herkes mutlaka bir tapma ihtiyacının içerisinde. Fıtraten bu var. Ama iblis denilen bir mahluk var. Şeytan. Şeytan iki yönden önümüze çıkıyor. Bir tanesi nefs yönüyle Hicr 39'da iblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse iblisin tesir edemeyeceği kimler var? Allah'ın muhlis kulları. İhlasa ermek de o kadar kolay bir olay değil. Daimi zikrin akabinde gerçekleşen bir durum. Ama bir ayet daha var. Araf 16'da ikinci bir noktayı iblis seçiyor. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte sevgili kardeşlerim, burada iblis devreye giriyor ve sırat-ı müstakime oturuyor. Şimdi hepimiz biliyoruz, bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, bu dinin şeriatı da tek. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hazreti İsa'nın şeriatını sana şeriat kıldık bir. Hazreti Musa'nın şeriatını sana şeriat kıldık iki. Hazreti İbrahim'in şeriatını sana şeriat kıldık üç. Hazreti Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık dört. Ve hadiste şu ifade ediliyor. Şeriatın min kablena şeriatın lena. Bizden evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Öyleyse din tek, şeriat da tek ve şeriatın dikkatini çeken noktasına ben şimdi ifade etmek istiyorum sizlere. Vakimüddine, dini ikame edin, dini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, bu din yaşayan insanların dinidir. Yıllarca iblis denen mahluk her yönüyle insanları tuzağına düşürmek için binlerce desise kuruyor. Mesela uydurmuş birileri, her şey tamam ama sadaka-i cariye sonuna kadar devam eder. Halbuki din yaşayan insanın dinidir. Ve yaşayan insan Allah için bir amel yaptığı zaman amel defterine geçiliyor. Ve kıyamet gününde, Allah'ın hesap gününde herkes kendi amel defterinden sorumlu. Yani kendi iradesiyle ne yapmışsa A'dan Z'ye kadar kaza veya kader hayatında ne geçmişse o amel defterine geçmiştir. Ve amel defterinin son iki rakamı yeşil rakamlarla gösterilen hayırlarımız, kırmızı rakamlarla gösterilen şerlerimiz, hayırlar şerlerinden fazlaysa cennet, şerler hayırlarından fazlaysa cehennem. Allah-u Teala Kur'an'da ve bütün kutsal kitaplarda bunu bu şekilde açıklamış, vaaz etmiş. İkinci bir alternatif yok. Ve akimüddine, dini ikame edin, yaşayın. Ama dinin iki virüsünü ifade etmek istiyorum size. Burada şimdi ayetin devamında söylüyorum. وَلَا تَفَرَّقُوا. Demek ki dinin içinde virüsünün bir tanesi dinde fırkalara ayrılmak. İşte şu anda dinde fırkalara ayrılanlar var mı? Var. Nereden biliyoruz? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den. Rum 30'da Allah-u Teala فَاقِيمَ شَكَ لَد۪ينِ حَن۪يفَ. Veçini, fizik vücudunu hanif olan dine yönel. فِتَرَتَ اللّٰهِ, Allah'ın yaratmasıdır. اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif fıtratının bidayeti, şeytanın kapılarının tamamen açık, nihayeti, şeytanın kapıları tamamen kapalı, Allah'ın kapıları açık. Birbirine zıt. Tekrar ediyorum. Hanif fıtratının bidayetinde şeytanın kapıları tamamen açık, Allah'ın kapıları kapalı. Hanif fıtratının nihayetinde Allah'ın kapıları açık bütünüyle, şeytanın kapıları kapalı. Böyle bir durum söz konusu ve herkesi Allah-u Teala hanif fıtratıyla yaratıyor. Hanif dinini seçiyor ve şunu söylüyor. Veçini hanif olan dine yönel. Ki Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları bununla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında da değişme yok. Allah'ın dinde de değişme olmadığını söylüyor. Lakin insanların çoğu bilmez. İşte nasıl Hazreti İbrahim Aleyhisselam Enam 79'da ben veçimi, zatımı, fizik vücudumu, yeri göğü yaratana yönelttim diyorsa da Allah Teala Rum 31'de de münibine ileyhi, yani hanif dininin sahibi olan, hanif fıtratıyla yaratılan tüm insanlara münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve sakın müşriklerden olma. İşte iki şey, dini yaşadığını zannedip ama gerçekte dini yaşamayanların birincisi dinde fırkalara ayrılmak, İkincisi de şirk. Bu şirk gizli şirk. Neden gizli şirk olduğunu diyoruz? Çünkü Rum 32'de minellezine feraku dinehum, o müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Kulu huzbin bima ledeyhim ferihun, her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz ki bu iki risk noktasını aşmış, kalben ulaşmayı dilemiş, gizli şirkten kendisini kurtarmış yetmez, Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşmışız. Önemli bir mürşide ulaşmak elbette önemli, çok önemli. Çünkü Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehennem, fırka-i niyaci hariç. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehennem, fırka-i naci hariç. Müslümanlar 73 fırka, 72'si cehennem, fırka-i naci hariç. Öyleyse şu an dünya üzerinde Birleşmiş Milletler'de dinle ilgilenen bölümün dünyada yaşayan insanlar arasında yaptığı envanter araştırmasında insanlar arasında yaşanan birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde Fırka-i Naciye var. Küçük bir grup. O Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştiren. Onun için sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Cevap şu. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben dediği Allah'ın mürşidi, siz dediği o mürşidin davetine uyan, ulaşmayı kalben dileyen. Yani dinin temeli bunun üzerine bina ediliyor. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Dinin tamamı sırat-ı müstakim üzerinde yaşanır. Nereden biliyoruz? En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve 153'ten biliyoruz. Ne diyor Allah Teala En'am 152'de? Ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Zalikum ve sakum bihi leallekum tettekun. Allah'ın ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Ama devamında ve enne hâzâ sirât-ı müstakim. İşte bu sirât-ı müstakimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din dört teslimden oluşuyor. Ruhun teslimi birinci sirât-ı müstakim. Fizik vücut teslimi ikinci sirât-ı müstakim. Nefsin teslimi üçüncü sirât-ı müstakim. İradenin teslimi dördüncü sirât-ı müstakim. Yani Allah'la ilişkilerin hepsi sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Ve sırat-ı müstakime ulaşmak birinci sırat-ı müstakim Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ Bu kendilerine ilim verilenler bilsinler ki bu Rabbinden gelen haktır. فَيُؤْمِنُوا بِهِ ona iman ederler. Allah da onların kalbine ihbatı koyar. Ekineti alır, ihbatı koyar ve Allah'ın ekineti alıp ihbatı koyduğu kişileri de وَاَنَّ اللّٰهَ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَكِمِ Sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse ilk sırat-ı müstakimle tanışmamız kalben ulaşmayı dilememizle oluyor. Kalben ulaşmayı dileyen dileyip dilemediğini Allah en iyi biliyor. Bu talebi gördüğü an Rahim esması ile tecelli ediyor. Ekineti kaldırıyor, kalbe ihbatı koyuyor. Ve yedi kalp şartından birincisi ekinetin alınması, ikincisi ihbatın korunması, üçüncüsü nur yolunun açılması. Kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması. Öyleyse bu din öyle alelade sözde olabilecek bir din değildir. Söylenenlerin mutlaka sağlaması vardır. Örneğin ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız Allah Teala mutlaka ekineti alıyor, ihbatı koyuyor ve sizin kalbinizde mürşit sevgisini oluşturuyor. Neden öyle? Çünkü ruhunuzun sizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşabilmesi mürşide tabiyetle bunun olması lazım. Sualim var size. Beyazid-i Bistami Hazretleri şöyle diyor. Mürşidi bulan arayandır. Ama her arayan mürşidi bulamaz. Öyleyse kimdir mürşidi bulan? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Kimdir arayıp da bulamayan? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Neden kalben ulaşmayı dilemeyen? Bunun cevabını Allah Teala Bakara 45-46'da veriyor. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. İşte bu huşu sahibi olabilmemiz için mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz gerekir. Dilememiz gerekir ki Allah mürşid sevgisini oluşturduğu zaman haccet namazıyla huşu sahibi olan kişi haccet namazını kılarak mürşidine ulaşsın. Aksi takdirde mümkün değil. Nitekim Peygamber Efendimiz'in 14 asır evvel bugünlere haber veriyor. Diyor ki, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ruh emanettir. Ve huşu. Huşunun da gerçekleşebilmesi için mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhun talebine uymayan, emanetin gereğini yerine getirmeyen, hiç kimse huşu sahibi olamaz, emaneti de riayet olamaz. Emanete riayet yoksa iman yoktur. La imane li men la emanete lehu ve la dine li men la ate lehu. Emanete riayet etmenin imanı yok, ahde vefa etmenin dini yok. Zaman zaman belki size de sual ediliyor, bize de çok soruluyor. Bu kadar Allah'a ulaşmayı dilemek o kadar önemli, önemli. Bugüne kadar bize niye kimse anlatmadı? Anlatmamış olabilirler mi? Ne diyorsunuz? Olabilirler mi? Hayır. Çünkü Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam gelip Mürşidi Cebrail Aleyhisselam Allah Resulüne 4 tane sual soruyor. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacak? 4 sual. Birincisi iman nedir olayı? Aslında Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Çünkü neden? قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ وَلِقَاهِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَحْسِ. Yani iman nedir? İman nikah Allah'tır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Şimdi eğer Allah Resulü bunu söylemişse, Cebrail Aleyhisselam'ın birinci sualinde bu söylenmişse, söylenmemiş olabilir mi? Hayır. Ama iblis çok zeki bir varlık. Tek bir hedefi var. Tüm insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Hedefine ulaşabilmesi için ne yapması lazım? Bunu unutturması lazım. Ve ne yapmış? Dönmüş dolaşmış demiş ki, ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur deyince, o zaman zikir de yok. O zaman mürşit de yok. O zaman ruhun teslimi yok. O zaman fizik vücut teslimi yok. O zaman hiçbirisi yok. Kala kala ne kalmış? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde bakın tek tek sizinle konuşayım. Zikir yoksa namaz da yok. Nasıl oluyor? Evet. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde zikretmeyen kişinin namazı sev içinde Allah kabul görmüyor. Zikir yoksa oruç yok. Nereden biliyoruz? Yine Allah Resulü, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Öyleyse orucun da zikrin bir yardımcısı olduğunu bilmemiz lazım. Zikir yoksa namaz yok, zikir yoksa oruç yok, zikir yoksa zekat, gösteriştir. Zikirse hac ticarettir. Yani işin lokomotif kısmı zikirdir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Dolayısıyla hepiniz zakirlersiniz. Allah diyor musunuz şu anda? Kaç kişi Allah diyor? Evet. İşte din zikirle yaşanır. Çünkü nefsimizin manevi kalbi ki Allah Resulü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas dediği nokta nefsin kalbiyle yaşanır. Kalbin içinde başlangıç noktasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan. 19 tane hastalık. Bu iblis denen mahluk 19 hastalığa da %100 tesir ediyor. Ve tek bir gayesi var, bizi Allah'ın yolundan alıkoymak. Bir kere nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yok. Nefs tezkiyesi yoksa fizik vücudun şeytandan kurtulma oranı yok. Çünkü başlangıç noktasında bütün fizik vücutlar şeytanın kulu durumunda. Aynı zamanda şeytanın dostu durumunda. Öyleyse her şeyden evvel şeytanın kulu ve dostu olan bir insanın Allah'ın kulu ve dostu olabilmesi için mutlaka Allah'ın bizdeki temsilcisi olan ruhun talebine uyması lazım. Ruh daima neyi istiyor? Rabbine ulaşmayı istiyor. Ama Rabbine ulaşmayı isteyen ruh, fizik vücut, pardon, nefs tezkiye olmasa ulaşabilir mi? Hayır. Nefsin tezkiyesi fizik vücut zikri yapmasa olabilir mi? Hayır. İşte Allah Teala hepsini adeta en güzel şekilde birbirine uyumlu halde mürşide tabiyetle noktalıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman yedi kalp şartını sahibiyiz ve zikredebiliyoruz. Nefs eskesi başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an ruhumuz bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Mesela kardeşimiz diyor ki ben falan yerdeyim. Kimse burada bana tövbe verecek durum yok. Neye? Diyoruz ki tamam sen en azından zikre başla. Ama mutlaka fiziki tövbeni alman lazım. Çünkü ancak fiziki tövbeyle elden ele o ceryan Allah'ın ceryanı geçer ve o zaman kişi hedefine ulaşabilir. Yani fiziki elden ceryan almadığı takdirde bu olay gerçekleşmez. Bugün genellikle din tatbikatında ne eksiktir derseniz ne söyleyebilirsiniz? Tövbe. Mürşit önüne tövbe. Bu tövbenin ne kadar önemli olduğunu ifade babında özellikle Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi çokça söylenir. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hud suresi beni kocattı. Sual soruyorlar ya Resulullah Hud suresinin neyi seni kocattı? 112. ayet-i kerimesi ifade ediliyor. فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمُرْتَ وَمَنْ تَعْوَ مَاكَ Seninle birlikte tövbe edenler ikiniz de istikamet üzere olun. Sana tabi olanlar. Öyleyse tövbe edip tabi olanlara Allah'ın emri devamlı ulaşır. Ulaştığı zaman da o kişinin o emri yerine getirmesi lazım. Dolayısıyla ruh vücuttan ayrılmalı ki sırat-ı müstakime ulaşsın. Zikre başlamalı ki nefs seskesi olsun. Fizik vücut Allah'tan, mürşitten emri almalı ki zikri yapabilsin. Hepsi birbiriyle uyumlu halde. Nitekim Markos 29:31'de dinle ey İsrail Allah tektir. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Ve komşunu kendin gibi sev. İşte din bu. Yani o şeriat dolusu emirler şunlar bunlar ama eğer bütün şeriatı siz iki emirle özetlemek istiyorsanız gayet açık ortada Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Komşunu kendin gibi sev olayın arkasında bu var. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Sonuçta aslında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa ne yazık ki kişi hedefine ulaşamıyor. Aşure gününüzü bir kere daha tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Daha nice böyle kutlu gecelerde birlik ve beraberliğimizi Rabbimizin daha da arttırmasını, el ele gönül gelen bizleri kılmasını, birbirimizi sevenlerden çok olmamızı, Allah için olmamızı ve sonsuz umutlukları Rabbimizin bize yaşatırmasını Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. El-Fatiha mahasselavat.

0: Sizde hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Osmanlı ve Kur'an. Geleneksel İslami anlayış Kur'an'ı bir tarafa bırakmak suretiyle din konusundaki davranış biçimlerini tasavvuf ve şeriat diye iki bölüme ayırmış. Dileyenler tasavvufu seçmişler, dileyenler şeriatı seçmişler. Özen etmişler ki Kur'an iki bölümden oluşur. Şeriatı tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Tasavvufu tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Muhakkak ki bugünün İslam anlayışına da, dünün İslam anlayışına da ışık tutacak olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin Kur'an tatbikatıdır. Acaba onlar ne yapmışlar? Sevgili kardeşlerim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ın Kur'an'daki bütün safhalarını yaşamışlar. Yani

iradelerini Allah'a teslim etmişler. 7 Safa ve 4 teslim. Öyleyse bu İslam'ın 7 safhası ve buradaki 4 teslim üzerimize farz mıdır? Kur'an bunları farz kılıyor mu? Ve bütün sahabe bu 7 safhayı da yaşamış mı? Oradaki bilgimizi pekiştirerek, bir defa daha tekrar ederek Osmanlı'ya geçeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi değilken takva sahibi olur ve fırkalara ayrılmamışlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olur. İşte görüyoruz ki Allah'a yönelmek üzerimize farz. Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve tebi sebilâ men enâve ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de ona, Allah'a yönel diyor Allah Teala. İkinci farz. Ve Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Rabbine yönel ve ona, Allah'a teslim ol. Bir defa daha Rabbini, Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınmış. Öyleyse 3 farz açık ve kesin olarak Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor hepimize. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu açıklıyor. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan kul idiler yani. Kul idiler ifadesi yok. Tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Demek ki herkes doğuştan itibaren dalaletteyse, tağuta kulsa, baştan itibaren bütün insanlar dalalette ve tağuta kul. Ve böyle bir dizaynda bütün sahabenin tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını söylüyor. Ne yapmışlar peki? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve enabu ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağuta kulken benim kulum oldu onlar diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş.

Kur'an'ın 3 defa farz kıldığı bir hususu bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra 14. basamakta mürşide ulaşmamız söz konusu. Farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yeniden takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun ve Allah'a sizi mülaki kılacak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala Allah'tan. Öyleyse mürşidi Allah Teala'dan isteyen kişi Allah da mürşidini gösterdiği zaman gidip ona tabi oluyor. Bütün sahabe öyleyse mürşidi istemek ve mürşide tabi olmak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin tabi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Demek ki ikinci safhada üzerimize farz ve bütün sahabe gereğini yapmışlar. Üçüncü safha 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki bize bir şekilde "Fezkür ismi Rabbike ve tevekkel ileyhi tebtila." Allah'ın Rabbinin ismiyle Allah Allah Allah diye yani zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? "Fefirru ilallah" diyor. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Ruhunu Allah'a ulaştır. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha diyor ki Rabbine geri dön. Neden geri dön? Çünkü ruhumuz Allah'tan üfürülerek bize geldi. Sahibi Allah ve üfürene, bize emanet olarak ruhumuzu üfürene, ona ait olan Allah'ın ruhunu iade etmekle vazifeliyiz. Onun için Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Bir de Allah Teala'nın dolaylı olarak bunu istemesi söz konusu. Yunus Suresi 23. ayet-i kerime Allah Teala 25. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Allahu yedü darüsselam. Allah selam yurduna aslında bu selam yurdu selamet yurdu, teslim yurdu. Selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Selam yurdunun aslında Allah'ın zatı olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğunu söylüyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında
çok açık bir şekilde sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığını söylüyor. Nitekim Hicr suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'ın zatına ulaştıracak olan yol sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre davet Allah'ın zatına ulaşmaya davettir. Ayrıca Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim edin. Dördüncü ayet-i kerime. Ayrıca Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinin sonrası 26. ayet-i kerimesinde lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Ahsenül hüsna Allah'ın ahsen olan zatı demek. Ve zatın Allah'ın katındaki en kuvvetli, en güzel sığınak olduğu ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu innehu hüsnül me'ab diyor Allah Teala. Ve Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsenül hüsna güzellerin en güzeli olan sığınak söz konusudur onlara diyor Allah Teala. Allah'ın zatına davet ettikten sonra Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ederdikten sonra onlar için ahsen-i hüsna vardır. Yani ahsen-i hüsnaya ulaşmak vardır. Ve ziyade diyor, onun da ziyadesi Allah'ın zatını görmek vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, 25. basamak farz mı? Evet, fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'a kul olur. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Üzerimize farz mı? Farz. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve inu buduni haza sırat-ı müstakimi Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Yani fizik vücudun sırat-ı müstakimi Allah'a fizik vücudun kul olması Allah'a teslimi içeriyor. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmiş mi? Hepsi gerçekleştirmişler bunu. İşte Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Âl-i İmrân 73 innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kişi Allah'a ulaşmış ve hidayete ermiştir. Bütün sahabe de hidayete ermişler. 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmiş. Gördük ki üzerimize farz. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi
Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik uçuklarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim edip ulu'l-elbab olmuşlar mı? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar hidayet erdiler dedikten sonra onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş. Nedir ulu'l-elbab olmak? Manası ne? Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Onlar hep ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskürullâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra iradenin teslimi geliyor. Hakkatu katihi takva farz mı? Âl-i İmran sonra bundan sonraki kademede yani nefsin tesliminden sonra ihlasa ulaşmak söz konusu, irşad olmak söz konusu ve ihlasa ulaşmanın farziyetini söylüyor Allah Teala. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde nefslerinin kalpleri halis olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara 139 diyor ki Allah Teala deyin ki diyor Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu ona Allah'a bizler muhlisun muhlis olanlarız. Ve nihayet iradenin teslimi. İradenin teslimin neticesinde irşat makamına tayin yani mürşit olmak. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala açıkça söylüyor. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ihsanla Ensar'a ve macerine tabi olanlardandı. Bütün sahabeye tabi'in tabi olmuş. Hepsi irşat makamının sahibi. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'nın sosyal hayatına bir göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz. Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Bütün Yeniçeriler
Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine bağlıydılar. Gülbank çektikleri zaman yerleri gökleri inletirler diye inletirler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişah adına gülbank çekilmezdi. Yeniçeri'nin piri olan ve sultanı olan Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. İşte bütün asker ocağı Yeniçerilerin hepsi mutlak olarak intisaplıydı. Öyleyse Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Gelelim esnaf ve zanaatkarlara. Orada da aynı şey söz konusuydu sevgili kardeşlerim. Bir, mürşide Allah'a ulaşmayı dileyip de bir mürşide tabi olmadıkça hiç kimse bir esnafa, yani bir tüccara veya bir zanaatkara, yani bir ayakkabı yapımcısına, bir kılıç yapımcısına, bir kumaş yapımcısına, bir kumaş boyayıcısına veya bir mutafçıya abaları ayaklarıyla yoğurarak vücuda getirenlere mutaf denirdi. Mutaf. Ta onun dükkanına çırak olarak giremezdi. Tabiiyet asıldı. Ve oğlunu çırak olarak bir zanaatkarın yanına veya bir tüccarın yanına, esnafın yanına veren babalar, eti senin, kemiği benim derlerdi. Ve mutlaka tabiiyet asıldı. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuza ait hatıraları biliriz. Çocukluğumuz Bursa'da geçmişti. Bursa'nın da en büyük camisi Ulu Cami. Ulu Cami'nin hemen alt başında Kapalı Çarşı vardı. Kapalı Çarşı esnafında bakır dövenler vardı. Tokmaklarla bakırları döverlerdi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikirle bakırları döverlerdi. Çocukluğumuzdaki o sesler kulaklarımızda hala çınlar. Aşağıda Yıldırım'da ise Yıldırım Camii'nin civarında mutaflar vardı. Mutaflar keçi kıllarını şu aba denilen hani çobanların üzerlerine giydikleri, yağmurun, karın işlemediği bir kumaş çeşidi. Göçebelerin çadırlarının esasını teşkil eden keçi kılından yapılan, onları yuvarlak rulolar haline getiriyorlardı. Ve devamlı ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla ona tek sıra halinde ayaklarıyla vurarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye vurarak onu baştan aşağı, bir baştan öbür başa götürüyorlardı. Birinci duvardan ikinci duvara ulaştıkları zaman ikinci duvarın tarafına geçip tekrar birinci duvara doğru gene ayaklarıyla vura vura vura zikirle onu öbür tarafa getiriyorlardı. Böylece o ıslak olan keçi kılından yapılmış nesne kendi içinde öyle bir
kumaş hüviyetine geliyordu ki içine yağmur suyu veya karın girmesi mümkün değildi. En güzel soğuk geçirmeyen çadır mutaf çadırıydı. Bu kumaş olmayan, dokunmayan ama insanlar tarafından ayaklarının teriyle gerçekleşen bir nesneydi. Bunlar çocukluk hatıralarımızda çok kuvvetli izler bırakan, zikrin ne olduğunu bize anlatan özel olaylar sevgili kardeşlerim. Ulu Cami dediğimiz zaman buradaki en büyük evliyaları hatırlayacaksınız. Bunlardan bir tanesi Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba müminler, somunlar, müminler, somunlar diye ekmek satardı. Somuncu Baba Rifai'ydi ve ateş tesir etmezdi. Ekmek pişirdi, fırının içine girer, ekmekler pişerken o da kahvesini koyardı ayakların hemen dibine, kendi de fırının içinde hem kahvesini içerdi hem de ekmekler kızarırdı. Birçokları için inanılmaz bir vakadır Somuncu Baba'nın yaşadığı şey. Aslında Rifailer için Rifai tarikatı hem şiş ve kılıç sokmak konusunda vücutlarına hem de ateşe karşı Allah-u Teala tarafından şerbetliydiler. Yani Allah-u Teala Rifai tarikatına intisap eden herkesi ateşten, ateşin yakmasından ve kılıcın, şişin mikrop kaptırmasından, insanlara bir zarar vermesinden bütünüyle Allah-u Teala önlüyordu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yapısına baktığımız zaman esnaf ve zanaatkar adını verdiğimiz ikinci büyük sınıfın, birinci büyük sınıf asker sınıfı, yeniçeriler, hepsi tasavvufta. Yani hepsi Kur'an'ı yaşıyor. Ne demek istedik Kur'an'ı yaşıyor tabiriyle tasavvuftan tabiri aynı mı? Tamamen örtüşüyor. %100 aynı. Çünkü demin gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Kur'an'da farz olan 7 safayı da gerçekleştirmişler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani bir başka ifadeyle tasavvufu yaşamışlar. Tasavvufu Kur'an'dan ayrı bir şey gibi düşünen birçok zavallının hala yaşamakta olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamış sahabe, görüyoruz ki Kur'an ayetleriyle ispat ettiğimiz gibi 7 safanın 7'si de farz, 4 teslimin 4'ü de farz ve bütün sahabe bu farzları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber gerçekleştirmişler. Kur'an'daki farzları gerçekleştirmişler. Yani Kur'an'ı yaşamışlar. Öyleyse şeriatı yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlar diye iki ayrı sınıf yok. Tasavvufu yaşayanlar zaten şeriatı da yaşayanlardır. Şeriat tasavvufu mutlak olarak içerir. Şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı şeyler değildir. Tasavvufu yaşamayan kişi şeriatı yaşamış olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hani şimdi insanlar var,
Onlar mı? Onlar tasavvufu yaşıyorlar. O biraz aşırı gitmektir. Biz aşırı gitmeyiz. Biz orta seviyede kalırız. Ama onlar da kurtuluşa ulaşırlar. Biz de kurtuluşa ulaşırız. Zannedenler var. İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, bir de kelime-i şehadet getirmekle cennete gireceklerini zannedenler var. Zannedenler mi? Hayır, bundan emin olanlar var. Ama hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Osmanlı Kur'an'ı yaşadılar. Öyleyse iki büyük sınıf, esnaf sınıfı ve asker sınıfı, hepsi 4 teslimlerinde 7 safhada gerçekleştirdiler. Onlara tasavvuf erbabı denirdi. Geriye zaten pek az kişi kalıyor. Şimdi esnafın ve askerin dışındaki ilmiye sınıfına bakalım. İlmiye sınıfının da hepsi değil ama çok büyük bir kısmı yine tasavvuf erbabıydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşayanlardandı. En üst seviyedekilerin yaşadıkları tasavvuf kolu Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin oluşturduğu tasavvuf koluydu. Yani en üst seviyedeki ilmiye sınıfının gelişmiş olan üst seviye devlet memurları, vezirler, onlar bu kademedeydiler. Onlar arasında yüksek seviye saray personeli arasında en çok dikkat çeken tarikat bu tarikattı. Mevlevi tarikatı. Ama onların da büyük kısmı tarikattandı. Geriye halkın zanaatkar olmayan, tüccar olmayan bölümü kalıyor ki onlar, geri kalanlar devlet erkanıydı. Onların da büyük kısmının söylediğimiz gibi Mevlevi tarikatından olduğunu görüyoruz. Ama diğer tarikat mensupları da aralarında büyük ölçüde mevcuttu. Geriye pek kimse kalmıyor sevgili kardeşlerim. Halkın, askerin, esnaf sanatkarın ve ilmiye sınıfının tamamına yakını Allah'ın yoluna bütün benliklerini bağlamış, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşuyordu. İşte Avrupa'yı fetheden böyle bir toplumdu. Kul hakkı son derece dikkatle korunurdu. Olayı biliyorsunuz, 2. Murat seferde sabah içtimağında bir Yahudi bezirgan geliyor, padişahın atının dizginini çekiyor,
padişahım diyor, maruzatım var. Padişah söyle diyor ya Bezirgan, Bezirganbaşı. Dinliyorum senin diyor Bezirganbaşı, askerlerinden birkaç kişi benim bahçeme girmişler, elma yemişler ama oraya parayı koymamışlar. Padişah çok üzülüyor. O ikinci Murat ki askerine her zaman şunu söylerdi: hiç kimse benim orduma kul hakkıyla katılmasın. Mutlaka hazineyi hassadan borcu ne kadarsa alsın, ödesin, öyle gelsin. Şehit olacaksa veya gazi olacaksa kul hakkı üzerinde olmadan olsun. Benim bu konudaki tertemiz dünyama leke sürmeyin derdi. Ve acısını dile getirmiş ikinci Murat. Sevgili Yeniçeriler diyor, nasıl olur da bana kıyarsınız? Ben sizlere tembih etmedim mi? Kul borcuyla askere gelmeyin, askerde kul borcu oluşturmayın. Beni Allah'a karşı sorumlu kılmayın demedim mi? Niçin böyle yapıyorsunuz diyor. Ondan sonra da soruyor, kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden birisi çıkıyor bir adım, ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, benim böyle bir konuya ne kadar üzüldüğümü bilmiyor musun? O da diyor ki, biliyorum padişahım diyor ama diyor elma yerdeydi. Padişah da diyor ki, yerde miydi? Yeniçeri ilave ediyor, hem de diyor çürüktü diyor. Ve soruyor padişah Bezirganbaşı'na, gerçekten böyle mi diyor, yerde olan çürük bir elma mı? Evet diyor Bezirganbaşı, öyle. Peki diyor padişah, ne istiyorsun diyor buna diyor. Bir kese altın istiyorum diyor. Vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor, bir çürük elma, yerdeki bir elma ve bir kese altın. Bu haksızlık. Padişah diyor ki, o diyor hak sahibidir diyor. Verin diyor ona diyor bir kese altını. Ve askerin söylediği bir şey daha var. Ağaçtan da elma koparan kardeşlerimiz oldu ve oraya parayı astılar diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Bezirganbaşı diyor ki, evet onlar asmışlar da diyor. Ve padişahın veznedarı bir kese altını uzattığı zaman Bezirganbaşı diyor ki, elinin tersiyle altın kesesini iterek, beni de aranıza alın diyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Osmanlı böyleydi. Osmanlıların dünya hakimiyeti 1684 yılına kadar sürdü. 1299'da kurulan Osmanlı İmparatorluğu bir çınarla temsil edilir. Biliyorsunuz Sultan Osman tabi olduğu mürşidinin kızıyla evlenmiştir. Mürşidi Şeyh Edebali onu tasavvuf usulleri üzere eğitti. Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir çınar ağacının göklere doğru yükseldiğini, her tarafa kol attığını, inanılmaz büyüklükte bir çınar ağacı oluşturduğunu söyledi. Anlattı rüyasını.
Şeyh Edebali Huriya için buyurdu ki, senden başlayan bir büyük imparatorluk kurulacak. Yedi iklim dört bucakta hakim olacak. Allah'ın sancağını dalgalandıracak. Allah için yaşayan bir toplum oluşacak. Ve gerçekten 600 yıl süren bir imparatorluğu, başkaları değil, imparatorluğun içindeki bir junta sona erdirdi. Sevgili kardeşlerim, tarihteki en büyük hatamız Osmanlı İmparatorluğunu sona erdirmemizdi. Ve İttihat Terakki'nin bu konudaki hataları aslında affedilmez hatalar. Biliyorsunuz ne kadar büyük bir hataydı Almanların verdiği, sonradan Yavuz adını alan zırhlıya, Alman zırhlısıydı, Türk bayrağı takılarak birçok liman bombalandı, topa tutuldu ve Osmanlı otomatik olarak harbe gitti bir Enver Paşa'nın çılgın ihtirası yüzünden. Sevgili kardeşlerim, gerçekten düşündükçe Osmanlı'yla bugünkü onların torunları olan ve Osmanlı İmparatorluğunu temsil eden bizim ülkemizi, Türkiye'mizi düşündükçe biz nasıl onların torunları olabiliyoruz ki? Sevgili kardeşlerim, onlar dünyada en az suç işlenen bir imparatorluk oluşturdular. İmparatorluk gene kendi paşaları tarafından yok edildi, sona erdirildi. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Yani yedi safa ve dört teslimi bütün boyutlarda yaşayan bir toplum. Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahların mutlaka mürşitleri söz konusuydu. Padişah olmak tabiiyet için engel teşkil etmezdi. Mürşidi 2. Murat'a ulaştığı zaman yanında bir gençle, İkinci Murat diyor ki lalasına, biliyorsunuz lalası Hacı Bayram Veli'ydi. Lalam, acaba İstanbul'u almak bize nasip olur mu? Lala da şöyle cevap verdi. Hayır sultanım, size değil, ama şu çocuk var ya, Fatih Sultan Mehmet, 5-6 yaşında babasının taht salonunda sağa sola koşuyor, oynuyor. Bu o şerefe layık olacak, buyurdu. Fatih Sultan Mehmet 15 yaşından itibaren valiliklerde devlet sanatını elde etti.
21 yaşında İstanbul'u fethetmeyi Allah-u Teala ona nasip etti. Fatih Sultan Mehmet, ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım diyordu. Ve ölmek onun için bir şey ifade etmiyordu. Eğer zehirlenerek ölmeseydi daha büyük fetihlere kendisini hazırlamıştı. Bundan korkanlar onu zehirleterek öldürdüler. Dinlerin birleştirmesi konusundaki en büyük adım Fatih Sultan Mehmet tarafından atılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkanı olarak Müslüman, aynı zamanda da Hristiyanların bütün toplantılarına, yani üst seviye toplantılarına Osmanlı'yı temsil ederek katılırdı. Ve hedefi mutlaka Kızıl Elma'ydı. Yani Roma'ydı. Ama bunu başarabilecek niteliklerin sahibi olan Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyerek öldürdüler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğiniz zaman bilin ki eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa ve bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, hoşgörüye dayanıyorsa, Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka dinlerin mensuplarıyla, Müslümanlar arasında hiçbir ayrımı yapmadıysa devleti yönetenler, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Arkasında, başarının arkasında bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra bugüne bakıyoruz Kur'an indirilişinden. Osmanlı'nın torunları, Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmıştır. Artık bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren, ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Dünyada en az suç işlenen ülke olarak 1920'li yıllara kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluğun yok edilmesiyle ve sadece Kılıç Ali'nin idam ettiği adam sayısı, din adamı sayısı 5000'den fazla olduğu kitaplarda yazılıyor. Nasıl bir düşmanlık ki sevgili kardeşlerim? Bir devri kapatmışlar kanla. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman birinci meclis gibi bir meclis olmamıştır. %70'ten fazlası Allah'ın dostlarından oluşan bir meclis. Ve ikinci mecliste Allah'ın dostlarından hiç kimse artık yoktu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bugün Türkiye'nin dünya üzerinde esamesi okunmuyorsa,
Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle ortaya çıkan 28 tane yetim ülke hala Osmanlı'yı bekliyorsa, neden Türkiye Osmanlılık konusunda kendisine şunu yapmıyor dersiniz? Bu soru tarih tarafından dünün insanına da bugün insana da sorulacaktır. O yetim olanları yetim bırakmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı yoktur diye düşünüyoruz. Osmanlılık bir meziyettir ve bütün bunların ötesinde şu dünya milletlerinin arasındaki en büyük şereftir. Osmanlılığımızla gurur duyarız, huzur duyarız ve Osmanlı olduğumuz için Allah'a, 700 yıllık bir Osmanlı olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda konuşmamızı tamamlarken hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileriz. El-Fatiha me'as-salavat Allah'ıma salavat.

Son sözümüzü de söylemeden geçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı görülecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Ne sıratel müstakim, sıratel lezzeyne enamte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu akşamki konumuz emanet ve rehine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanet. Sonra fizik vücudumuz bir emanet olur.

En sonunda nefsimiz de emanet olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz emaneti yere, göklere, ve dağlara teklif ettik. Ama onlar emaneti kabul etmedi, yüklenmedi. Sonra insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanet var. Emanet ruhunuzdur. Allah Teala'dan gelmiştir. Allah'a tekrar geri dönecektir. Geri dönmesi de üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır. İşte Allah Teala emanetin sahibine iadesini açık ve kesin bir standart içinde 12 defa emrediyor, farz kılıyor. 1 Zümer 54 ve en yübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce veya cehennem azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması söz konusu. Böyle bir dizaynda teslim olma müessesesi Allah'ın daha 11 tane ayetiyle sonuçlanmış. İkinci ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Geldiğin yer orasıdır diyor. Geldiğin yere geri dön. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona dön. Allah'a dön ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah bir sığınaktır. Meab, sığınak demek. Ve meaba ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a ruhunu sığındıran herkes evvap hüviyetindedir. Evvap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Peki sonra Allah Teala 5. ayet-i kerime olan Lokman 15'te söyle diyor, şöyle diyor. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de ruhunu aynı yolu takip ederek bana ulaştır diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde
Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah kendi zatına davet ediyor. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime

ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet Allah'a ruhu ulaştırmanın bir emir olduğunu, Allah'ın bunu emrettiğini, yani farz kıldığını bir defa daha kesinleştiriyor. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi ol. Allah'ın ahdi ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. 11. ayet Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi farz kılmıştır diyor.

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın. Ve misaka hullezi ve sekakum bihi. Ve Allah'ın misakini hatırlayın ki onunla size vasiyet etmişti. Onu üzerinize farz kılmıştı. İskültüm semina ve atana. Siz demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmin bizzati sudur. Allah göğüslerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak en güzel. Allah güzellerin en güzeli, ahsenül hüsna. Oraya ulaşıyoruz. Ruhumuz oraya ulaşıyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm antu'addül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, onun sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. O Allah ve her şeyin en güzelini sağlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vetire var. Emaneti, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Peki rehine kim? Rehine nefsiniz. Allah Teala Müddessir 38 39 40'ta şöyle buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle

yeminedirler. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse yemin sahipleri kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler. İşte böyle bir dizaynda yemin sahiplerine bakıyoruz. Yeminlerini yerine getirenler. Kim bunlar? Allah Teala cevap veriyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Kat eflaha men zekkaha. Nefsini onu nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Öyleyse nefs adı verilen bir varlık içinizde, onu tezkiye ederseniz felaha erebilirsiniz. Yani rehineyi rehinelikten kurtarmak bir felah müessesesidir. Bir kurtuluş müessesesidir. Tezkiye nefsinizin aklanması işleminin adıdır. Bu işlev yükseldikçe kurtuluşlar ard arda gelecektir. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Ne zamana kadar rehinedir? Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar rehinedir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra rehine de emanet olur ve onu da Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse birinci basamaktan 25. basamağa kadar nefsiniz rehinedir. 21. basamakta ruhunuzu emaneti Allah'a teslim edersiniz ve fizik vücudunuz emanet olur. 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Teslimin gerçek hürriyeti 27. basamakta net bir şekilde yer yerine oturur. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir emanetin daha olduğunu göreceksiniz. İradeniz. Ve ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. mertebesinde. Öyleyse bütün nefsler, bütün fizik vücutlarda bir rehinedirler. Şimdi rehine ile emanet arasındaki münasebetlere gelin beraberce bakalım. Birinci basamaktasınız, olayları yaşıyorsunuz. Herkes yaşar. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Olaylara göre davranış biçimleri uyguluyorsunuz.

İkinci basamakta eğer kişi kalbinde hayır olan birisi olarak davranıyorsa, ruhunun ağırlığı nefsinin ağırlığından daha fazlaysa, bilerek özellikle başkalarına düşmanlık etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsa, o kişiyi Allah kendisine seçer. Bu seçtiği kişilerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilen basamak ikinci basamak, Allah'a ulaşmanın dilendiği basamak üçüncü basamak. Rehinenin kurtuluşu için üçüncü basamak ana basamaktır. Her şey bu basamakta şekillenir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse rehinelikten kurtulur ve sahibine teslim olur. Sadece bununla Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Dilemezse hiçbir zaman o kişinin vücudundan rehine kurtulamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, üçüncü basamakta. Allah derhal bunu işitir, bilir ve görür. O zaman kişi dördüncü basamaktadır. Çünkü Allah Teala görünce Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin başladığı nokta dördüncü basamaktır. Ve beşinci basamak Allah kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli bir örtü, bir nevi gözlük, görmeyi önleyen bir gözlük. Bir gizli perde, görünmez bir perde. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Hicab-ı mestureyi alınca kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakra alınınca onun sözlerinin irşada müteallik kesimlerini, hidayete müteallik kesimlerini çok iyi anlıyor. Sonra yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinliği alıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren kişi görüyor, işitiyor, manaya varıyor, vardığı manayı kalbine indiriyor ve kalbindeki ihbatla manaya varmanın ötesinde onu idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte burası yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbine rahmet ve fazl ulaşıyor. Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Şifreli yolu aşarak, Allah'ın göğsünü işaret ederek, yararak açtığı yolu aşarak kalbe ulaşıyor. Bakıyor kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbe ne sızabiliyor ne girebiliyor. Ama rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarıyorlar. İşte bu sızma 12. basamaktaki olayı yani huşuyu oluşturur. 10. basamakta yol açılır, 11. basamakta sızma başlar. Rahmetin kalbe sızması ve 12. basamakta bunun miktarı %2'yi bulur. Kişi o zaman 12. basamağa ulaşır, huşu sahibi olmuştur. Kimdir o insan? Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağından emin olan insan. Huşu bunu ifade eder ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar. Allah da ona irşat makamını gösterir. Kime tabi olacağını gösterir. On üçüncü basamak. Ve Allah Teala
kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişi Allah'tan 10 tane nimet alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin, emanetin mührünü açar, kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Emanetin, emanet olmak vasfını kaybedip, affedersiniz emanet diyorum, rehine olmak vasfını kaybetmesi nefsin, ancak kalbindeki mührün açılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılmadıkça hiçbir rehine emanet hüviyetine giremez. Öyleyse Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor, kalbin içine, rehinenin kalbinin içine imanı yazıyor. Üçüncü basamaktan bu basamağa kadar kişi Allah'a yöneldi. Bundan sonra hidayet üzere olacak. Ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun sağlanabilmesi için kalbin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Yazıyor. Kalbin mührünü açıyor. Küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ruhun hidayeti başlıyor. Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Rehine nefs tezkiyesine başlıyor. Kendisini rehinelikten kurtaracak olan temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olması. Fizik vücut nefsteki kalpte biriken fazilet nurları ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Sonra irade nefsin kalbindeki afetler azaldıkça aynı oranda güçleniyor. İşte böyle bir noktada kişinin emaneti Allah'a teslim edebilmesi zikir adlı bir ibadete bağımlıdır. Zikir Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salate ines salate diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyolunan Kur'an var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden nehyeder ve fuhuştan da nehyeder. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyolunanı onlara oku, sahabeye oku. Ve kumus salat. İnne salat salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber.
Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan, en büyük olan ibadet zikirdir diyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyana kadar biz de namazı en büyük ibadet olarak biliyorduk. Ama Allah Teala bu ayet-i kerimeyi öğrettiği zaman öğrendik ki hayır, namazdan daha büyük bir ibadet var. Adı zikir. Rehininin rehinelikten kurtulabilmesi, zikir adı verilen bu ibadeti rehinenin nefsinin kalbini temizlemesiyle mümkün. Zikir adı verilen bu ibadetin yapılması ve bu ibadetin, zikrin nefsin, rehininin kalbini temizlemesiyle mümkün. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz beraberce. Kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Başlarsa ne olur? Allah Teala'dan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli dört grup nur kişinin göğsüne geliyor. Şifreli yolu takip ederek göğsünden kalbine ulaşıyor. Ne olur kalbine ulaşırsa? Kalbine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin hareketli hale gelen, Allah Teala mührü açtığı için hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yapınca mührü aşağı doğru indiriyor. Zulmani kapıya kadar indiriyor. Kalbin bir Rabbani kapısı var. Yukarı Allah'a dönük döndürülmüş durumda. Bir de zulmani kapısı var. Şeytana dönük. O kapıyı, Rabbani kapıyı kapatan mühür aşağıdaki kapıya iniyor, zulmani kapıya. Onu mühürlüyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın üzerindeki baskısı sebebiyle. Ne olur mühürlenince? Şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Ne kadar süre? Zikir boyunca. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka ne gelmiştir? Rahmet, fazl ve salavat nurları gelmiştir. Üç grup nur. Ama rahmetle fazl, rahmetle salavat olarak gelmiştir. Ve kalbin içine girip kalbi doldurmuşlardır. Bütün karanlıkları, nefsin afetlerini kapı dışarı etmişlerdir. Ve iman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlar. Fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında onun manyetik alanına kapılarak ona yapıştıkları sürece devamlı fazılların miktarı artar. Nefsin kalbindeki hacmin %1'i, %2'si derken %7'sini bu nurlar doldurur. Burası nefsi emmaredir. Yani nefsin kalbindeki nurlardan %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Emirleri mutlaka yerine getiriyor, yasakları ise işlemiyor. Peki nefsin kalbinde %7 nur biriktiği zaman rehineye hangi hakkı vermiş Allah Teala? Birinci gök katının kapısını açma hakkı vermiş. Ve rehine birinci gök katını açar. Ruh bu sebeple, yani emanet, birinci gök katına
ulaşabilir. Açılmasaydı birinci gök katının kapısı, emanet birinci gök katına ulaşamayacaktı. Açılabilmesi için mutlaka rehininin %7'lik nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, nefsi emareyi tamamlaması gerekiyordu. Bu oldu. Rehine birinci katın kapısını açtı. Ruh artık her gün oraya kadar, birinci gök katına kadar ulaşmaya başladı. Diğerleri daha yukarıdaki katlara çıkacak ama o birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Artan zikir nefsin kalbinde %7 daha nur oluşturur. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, ona takvasını, takvası ve fücuru ilham edilir diyor bir sonraki kademede. Nefsi mülhime kademesi orası. Nefs-i levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah Teala فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةَ. O levmedilen, kınanan nefse kasem olsun diyor Allah-u Teala. Niçin kişi nefsini kınıyor? Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş. Hedefi var. Emaneti Allah'a ulaştıracak. Ermiş olacak, veli olacak. Bu hedefe ulaşmak için zikretmesi lazım. Zikrediyor. Nefsinin kalbinde nurlar birikiyor ama kişi günahları işlemekten bir türlü kendisini alamıyor. Bu sebeple nefsini kınıyor. Burası nefs-i levvame. Ve nefs-i levvameye gelince ikinci bir %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişi nefs-i levvameye ulaşır. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Yani rehine ikinci katın kapısını da açmak yetkisinin sahibi olur. Peki bu iki kademede fizik vücut ne olmuştur? %14 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. Şeytana kulluğu %14 eksilmiştir. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. İradede %14 oranında nefsin afetleri azaldığı için %14 oranında güçlenmiştir. Ve ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk yapmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı aşacaktır. Henüz 2 tanesini aşmış durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefsin kalbindeki afetler azaldıkça onun da Allah'ın emirlerine itaati artıyor. Yasak ettiği fiilleri işlemesi azalıyor aynı oranda. Rehine için de aynı şey söz konusu.
Allah'ın emirlerine itaati %14 artmış durumda. Yasaklara riayeti de %14 artmış durumda. İrade de %14 güçlenmiş durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'ın emirlerine daha çok itaat edeceği, %14 daha fazla itaat eder bir noktada. Nefs, Allah'ın emirlerine %14 itaat eden bir kalp yapısının sahibi, geri kalan hala afetler duruyor. Nefs, kendi sırat-ı müstakim üzerinde tezkiye ve tasfiye hedeflerine yönelmiş durumda. Devamlı aklanarak Allah'a daha yakın hüviyete giriyor.

Lise bu muhtevada ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım gelen şey belli. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Daha çok zikirle nefsimiz üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Rehine üçüncü gök katının kapısını açıyor ruha. Rehine olan nefs üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katının kapısını açıyor ruha. Ruh üçüncü gök katına yükseliyor. Fizik vücut %7 daha Allah'a kul oluyor. Nefs %7 daha Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Bir dördüncü %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü buyuruyor Allah Teala. Nefsi bir evvelki kademede, nefsi mülhimede Allah Teala diyor ki fe elhamaha fücura ve takva Şems suresi 8. ayet-i kerime. O nefse yani rehineye takvası da Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık kişi şeytandan herkes ilham alır, her zaman alır. Şeytan her an insanlara ulaşır ama Allah'tan ilham almak bu kademede başlar. Ve dördüncü gök katına ruh ulaşır. Emanet giderek yükseliyor Allah'a doğru. Ama her katta kendine düşen payı alırken her gün o kata kadar çıkıyor, tekrar aşağı iniyor, ana dergaha geri dönüyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah Teala diyor ki radiyeten mardiyye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecr 28. Evvela kişi emanetin beşinci gök katının kapısını açması sebebiyle beşinci kata ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Sonra daha sonra altıncı kata ulaşıyor. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde. Ve nihayet Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanmış olan ruh, Allah'a ulaşıyor. Rehine Allah'tan razı oluyor, Allah'ın rızasını kazanıyor. Ruh da son bir %7 nur birikimiyle, yedinci defa %7 nur birikimiyle ruh da yedinci gök katına ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci katın yedi tane alemini geçiyor, Sidretül Müntaha'yı aşıyor, Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta Allah'a ulaşıyor, sonra Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamak. Öyleyse emanet Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs hala rehinedir ama emanet Allah'a ulaşmıştır. Emanetin teslim alındığı noktada Allah Teala insanın fizik vücudunun yalnız olmadığını, onunla beraber nefsin de var olduğunu belirtmek için
nefsin iki tane afetini vermiş. Nankör ve zalim olmak. Nefsle fizik vücut beraberliği, rehineyi, affedersiniz, emaneti alıyor. Ve emanetin sahibi olan Allah'a ulaşması lazım. Bunun için rehinenin görevini yapması lazım. İşte rehine görevini burada tamamlıyor. 7 defa %7 fazilet birikimi. Fazilet birikimi başlamadan evvel de o kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. 7 kere 7 %49 eder. Nefsin kalbinde %49 fazilet birikimi oluşmuştur. %2 de rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nurların toplamı %51'e ulaşmıştır. Bunun manası ne? Bunun manası o kişinin kalbinde karanlıklar, nefsin afetleri, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasaklarını işleyen kesim %100'den %49'a düşmüştür. Yani şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüş, Allah'ın nurlarının hakimiyeti %50'yi aşmıştır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde karanlıklar hakimken Allah-u Teala tarafından hep şeytanın kulluğunun, şeytana kul olmanın hakim olduğu bir vasıfta görülmekteydi. Ama bu noktadan itibaren Allah'ın kulluğu hakim pozisyona giriyor. Çünkü afetler %51 yok olmuş. Nefsin kalbinde nurların hakimiyeti %51'e ulaşmış. Öyleyse artık o kişi şeytanın kulu olması daha alt seviyede olan, Allah'ın kulu olması daha üst seviyede olan bir noktaya ulaşmıştır. Artık Allah-u Teala onu Allah'ın kulu olarak değerlendiriyor. Bu noktada ne olur? Nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %49'a düşünce, %51 nurla dolunca o kişinin fizik vücudu %51 oranında Allah'a kul olur. O kişinin nefsi %51 temizlenmiştir. Rehine 7. gök katının kapısını da açmış ve ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu emanetin Allah'a teslimi noktasıdır. Ama emanetler onunla bitmiyor. Bu noktadan itibaren kişi salah makamının, bu noktadan itibaren kişi velayet makamlarını birer birer aşacaktır. Birinci makam fena makamıdır. Kişi Allah'ın zatında ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmiştir. Allah'ta yok olmuştur ruh. Fena fillah, Allah'ın içinde fani olmuştur, yok olmuştur. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. Daha çok zikir yapar kişi. 61'e yükselince Allah ona, o kişinin ruhuna yeni bir ruhunu vücuda getirerek ona bir nimet verir, taht verir indiği ilahide. O kişi beka makamının sahibi olur. Beka billah, Allah ile birlikte baki olur. Allah'ın katında tahtın sahibi olur. Buradaki nurların artışı %61'den 71'e kadardır. %71 nura kişinin gelebilmesi için mutlaka zikrinin günün yarısını aşması lazım. Ne zaman böyle bir işlem gerçekleşirse kişi zühd makamının sahibi olur.
ve züht makamı o kişinin zikrini giderek arttırarak öyle bir noktaya getirir ki o noktada o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya gelir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar züht makamında yükselir. Bu noktada fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hedefine ulaşmıştır. 14. basamakta başlayan fizik vücudun aklanması 25. basamakta tamamlanmıştır. Ama fizik vücut Allah'a bir emanet değildi. Ne zaman ki ruh 21. basamakta Allah'a ulaşır, bu noktadan itibaren kendi sırat-ı müstakimi üzerindeki fizik vücutta emanet hüviyetini alır. Ve fena, beka, züht makamlarının arkasından fizik vücutta, emanet olan fizik vücutta Allah'a teslim olur. 25. basamağa kadar nefs bir rehinedir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır, o zaman fizik vücut rehine olmaktan kurtulur. Affedersiniz, o zaman nefs, fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman rehine olmaktan kurtulur. Nefs de bir emanet olur. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa kadar rehine olmak vasfını devam ettiren nefs, ...21. basamaktan sonra da bir rehinedir. Ama 21. basamakta aslında bir emanet olmayan fizik vücut emanet hüviyetine girer ve 21. basamakta fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nefs buraya kadar da rehinedir. 21. basamağa kadar ruhu Allah'a teslim eden bir rehinedir. 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudu Allah'a teslim eden bir rehinedir. Bunu da aklanmalarıyla gerçekleştirir. Nefsin kalbindeki afetler azalır, azalır, azalır ve fizik vücudun tesliminde %91'e kadar nur nefsin kalbini işgal eder. Karanlıklar sadece neticede %9 kalacaktır. İşte bu noktadan itibaren nefsin kendisi de artık bir emanet hüviyetine girer. Ve kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman emanet olan nefs de Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslimi Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudun Allah'a teslimi

ahsen olmakla noktalanır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşmasıyla noktalanır. Nefsin de Allah'a teslimi aynı standartlardadır. Ne zaman nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla uygulamayan bir hüviyetin sahibi olursa, o zaman fizik vücut da, o zaman nefs de Allah'a teslim olur. Demek ki fizik vücudun teslimi de, nefsin Allah'a teslimi de, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliği kazanmaları ile mümkün. 14. basamakta başlayan nefsin tezkiye ve tasfiyesi olayı 27. basamakta tamamlanır. Nefs de Allah'a teslim olur. Ve teslim olması lazım gelen sadece irade kalmıştır geriye. Nefsin Allah'a teslimi göğün yedi katında görmesiyle noktalanmıştır. Ve oraya kadar nefsin kalbi 8 mertebe süslenmiştir, tezyin edilmiştir. Ve kişi Allah-u Teala tarafından göğün yedinci katının yedinci alemini gördüğü zaman, Sittetül Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu, o kişinin ihlas makamından salah makamına geçmesi demektir. Salah makamında 4 mertebe daha müzeyyen olur nefsin kalbi. Allah o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. 1. mertebe. Günahlarını örter. 2. mertebe. Çünkü bu günahları sevaba çevirir. 3. mertebe o kişiye salah nuru verir. 4. mertebe ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşınca iradeyi teslim etmek için kişi hazır hale gelmiştir. Ve irade Allah'ın kabul etmesi üzerine Allah'a teslim olur. Allah Teala iradeyi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren kişi Allah'tan devamlı emirler alan bir hüviyete ulaşır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Salah makamının 28. basamağın 5. mertebesi. İşte burası bütün emanetlerin Allah'a teslim olduğu noktadır. Herkes için teslimler, emanetlerin teslimi burada tamamlanır. Rehine olan nefs de, emanet olan ruh da, fizik vücut da, nefs de, irade de hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. İşte her biri bir hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayete ermesidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayete ermesidir. İradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayete ermesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ve rehine konusundaki sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beraberliği bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah Teala kainatta insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. Kainatın en üstün varlığı, yaratıkların en üstünü. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu üstünlüğün en güzel boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Evvela Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Çünkü zatında Allah'ın ruhunu taşıyor. Öyleyse secde edilen aslında Adem Aleyhisselam değildir. Onun, Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın bünyesindeki ruhudur. Ve Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Ve Allah Teala buyuruyor ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bu halife yeryüzünün halifesi insandır. Öyleyse her halükarda Allah'ın bütün mahlukatı arasında en çok değer verdiği mahluk insandır. Ve insanın Allah-u Teala sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak ise Allah Teala'nın kul olmasını emrettiği insanoğlunun kul olması ise 7 tane safhada ayrı ayrı mutluluk kademelerini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk müessesesine baktığımız zaman, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah-u Teala şeytanla ilişkimizi bıçakla kesilmiş gibi kesiyor. Aslında şeytan bütün insanlara emredebilecek bir hüviyette. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emrettiği ifade buyuruluyor. Çünkü onlar şeytanın izinde olanlar. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse bir insanın şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulduğu bir yer var mı? Elbette var. Kişi ne zaman kalbindeki bir dileği, Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki talebini Allah'a ulaştırırsa,
bunu kalbinden böyle bir talebin gelmesi, diliyle de kişinin ikrar etmesi söz konusu. O zaman bu talep Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu. Ve bunun yaşantımızın birinci bölümünde Allah'tan habersiz bir hayat geçiririz. Sonra aklımız başımıza gelir. İşte bu aklın başa geldiği noktaya dikkat edin. Buradaki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın, ister insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, tağutun hegemonyasından kurtulurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Bunlar sahabe. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنُوا اِلَى اللّٰهِ فَبَشِرْ اِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve onlara müjdeler vardır buyuruyor. Kullarımı müjdele diye bitiriyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kişinin kurtulduğu yer, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olursunuz. Ya da dilemezsiniz, ömrünüz boyunca şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Emrini yaptırır mı? Yaptırması için gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istemeyen

diyen bir hüviyet de bir hüviyetle yaratılmıştır. Öyleyse şeytanın gayret sarf etmesi gerekmiyor. Size o Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylediği zaman zaten nefsiniz onu gerçekleştirmek istiyor. Ve eğer kişi Allah'la bir ilişkinin sahibi değilse yasak ettiği fiili işler. Allah'ın emrettiği şeyi de işlemek istemez. Çünkü nefsinin afetleri onu işlemek istemediği için. Allah'ın emrettiği şeyi işlemek istemez. Şimdi bu standartta neden insan acaba nefsinin hakimiyetindedir? Çünkü şeytan size sizin iç sesinizi taklit ederek seslenir. Yani içinizden gelen sesi siz kendi sesinizden edersiniz. Yani içinizde gelen, içinizden gelen talep sizin kendi sesinizmiş, kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi değerlendirirsiniz. Oysa ki eğer Allah'ın emirlerine ters düşen bir şey söylüyorsa, yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytandır. Mutlaka herkesin etrafında bir şeytan vardır. Ve böyle bir dizaynda ister iblis olsun, ister onun emrindeki milyonlarca şeytan olsun, hepsi aynı hedefe yöneliktir. İnsanları baştan çıkarmakla kendilerini vazifeli sayarlar. Ve şimdi kim kendi sesi zannettiği şeytanın ona verdiği bir emri gerçekleştirirse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir ya da emrettiği bir şeyi gerçekleştirmemiştir. İkisinin de arkasında Allah'ın o kişiye azap etmesi yatar. Ve de bu azap kişiye huzursuzluk verir. Azabı kişi yaşar. Arkasından da ruhun nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Her işlediği günahtan sonra kişi bu azabı, Allah'ın kendisine verdiği azabı mutlaka yaşar ve mutlaka ruhu da nefsine huzursuzluk verir. Öyleyse neden Allah Teala şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor? Çünkü şeytan o insanlara şeytan olarak sözlerini ulaştırmaz. Onların iç seslerini taklit ederek sanki kendi düşüncelerinin mahsulü olan bir şeyi onlar düşünmüşler gibi iç sesleriyle onlara hitap ederek onların bunu yapmasını sağlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesini sağlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını. Ama her halükarda arkasında iblis vardır. İblisin dostlarından, insan şeytanlardan biri vardır veya şeytanlardan birisi vardır. Her halükarda sevgili kardeşlerim, karar aşamasında mutlaka içinizdeki ses zannettiğiniz bir şeytan veya bizatihi iblis size tesir etmeye çalışmıştır. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz veya emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz. İşte kişinin huzursuzluk duymasının arkasında o yatar. Çünkü Allah Teala mutlaka o kişiye azap verir, onu azaplandırır. Her yaptığı yanlışın arkasında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki

Allah Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Allah'a kul olmak mutluluğa yelken açmak demek. Kulluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gördüğünüz ki ayet-i kerimede tağuta kul iken insan şeytanlara veya bizatihi şeytanlara onların her söylediklerini yerine getirerek, yasak ettiklerini yerine getirmeyerek, ikisi de Allah'ın söylediklerine mutlaka terstir, Allah'ın emirlerine yaptığınız zaman şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Arkasından mutlaka azap gelir. Öyleyse Allah'ın emirleri ve bunun tam zıttı olan şeytanın emirleri. Neden emir hüviyetinde? Çünkü siz onu kendi sesiniz zannediyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Ve iblis böyle aldatmalardan çok hoşlanır. Her bir insanı aldatışında büyük mutluluk duyar. Mutluluk dememek lazım adına, memnuniyet duyar. Çünkü bizim mutluluk ifademizden kastettiğimiz şeye beraber bakalım neden mutluluk dememek lazım. Çünkü mutluluk, bizim anlatmak istediğimiz mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Birinci özelliği budur. İkincisi, kişinin hem iç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesiyle mutlak olarak tahakkuk eder. Tam hüviyette tahakkuk eder. Kişinin dış aleminde başka insanlarla onun kavgasının bitmesi şeklinde tecelli eder. Başkaları ona karşı kavgalı olabilir ama o başkasıyla kavgalı olamaz. Üçüncü açıdan da Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde o kişi full çalışmanın içindedir. Hem Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir hem de yasak ettiği fiillerini işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanoğlu şeytan devreye girdiği zaman bir yanlış dizaynın içine adeta otomatik olarak giriyor. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müesseseye baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleştiğini, yasak ettiği fiilleri işlememekle gerçekleştiğini görüyoruz. Şeytan devreden çıkarsa zaten iç dünyamızdaki yankılanan ses o bizim kendi irademizin mahsulüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda da bu hep pozitif olarak tecelli eder. Neden pozitif olarak tecelli eder? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin şeytanla ve tağutla, insan ve cin şeytanlarla ilişkisini bıçakla keser gibi keser. O noktada kişi o ana kadar şeytanın kuluyken bundan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Bu ise o kişinin mutlak saadetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk mekanizmasına dikkatle bakın. Mutsuzluğunuzun başlangıçtaki kaynağı nefsinizle ruhunuz arasındaki savaştır. Bu savaş 14. basamakta mürşidinize ulaşıncaya kadar devam eder. Aslında çok da hüküm ferma değildir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren size yardıma başlamıştır. Evvela sizi kör, sağır ve dilsiz bir kişiyken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Neyi, kimi
gören, işiten ve idrak eden irşat makamını. Sevgili kardeşlerim, aklı başında olan bir insan herhangi bir konuda bir açıklama gördüğü zaman buna hemen inanmamalıdır. Bizim de sizlere söylediğimiz şey budur. Allah'ın da emri budur. Körü körüne bir itaat, hayır. Delillere dayalı bir sonuca ulaşma. Onun için bizimle ilişkilerinizde hepiniz ihtarları mutlaka okumalısınız. Her ihtarda bugünkü din alimlerinin sahip olmadığı başka bir cepheden Allah'ın bize olaya nasıl baktırdığını göreceksiniz. Ve de bunlar dinin olmazsa olmaz şartlarıdır ama hepsi unutulmuştur. İşte bunlardan başlangıcındaki ile meşgulüz şu anda, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, şimdi de durum aynı. Unutmayın, Osmanlı yükselme devri boyunca her padişahın mutlaka bir lalası, onun tabiriyle lala yani mürşidi vardı. Hepsi tasavvuftandı. Yani hepsi Kur'an'ın bütününü yaşayanlardı. Ve o padişahların hepsi mürşitlerinin Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmekle Osmanlı'yı ufukların efendisi yaptılar. Ve Osmanlı bu sebeple yüceldi. Sonra mı? Sonra İttihat Terakki'den başlayan bir düşme devresi. Daha evvelden başlayan Yeniçerilerin tasavvuftan ayrılmaları, baş kaldırmaları, kazan kaldırmaları, bir Allah'tan uzaklaşma devresi geçirdi Osmanlı. Bu evvela duraklamayı, sonra düşmeyi gerektirdi. Saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdiler, ilmin hücumcular girdiler ve her şey baştan kara oldu. Buna rağmen padişahların arasında tasavvufu yaşayan birçok padişah var olmuştur. Onların devresinde geçici gelişmeler görülmüştür. Sonra tekrar karanlık günlere geri dönülmüştür. Acaba Osmanlı'yı layıkıyla tanıyıp da ona hayran olmayan kişi var mıdır şu dünya üzerinde? Ufukların efendisi sözü bir Osmanlı'ya ait değildir. Bir yabancı yazarın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle iftihar edin. Onlar mutluluğu yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutlaka mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Bir kısmı iradelerini de teslim etmeyi başardı. Onlar mürşit olanlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca dünyada en az suç işlenen ülke olma vasfını korudu. Bugün bizim ülkemiz dünyada en fazla suç işleyen ülkelerden biridir. Her an yüzlerce hırsızlık, ülkenin her tarafında, her şehrinde yüzlerce hırsızlık. Sokaklardan geçerken silah zoruyla herkesin içinde insanları soymak,
Bunlar artık bizim ülkemizde olağan şeyler haline geldi. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında oradan Allah'tan uzaklaşmamız var. İşte biz size Allah'a geri dönün diyoruz. Bunun için buradayız. Geri dönün ki bugünkü konumuz olan mutluluğu yaşayabilirsiniz. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz, yaşamamıştır, yaşaması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi Allah ile mutlaka bütünleşen bir mefhumdur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin bütün afetleri sizi şeytanla devamlı bir alışverişin içinde bırakır ve ondan gelen emirleri kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi düşündüğünüz cihetle hep işlersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirirsiniz. Emirlerini de yerine getirmezsiniz. Ve de dünyada para kazanarak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlenerek, fiilleri işleyerek mutlu olacağınızı zannedersiniz. Ama hava alırsınız. Hiç kimse Allah'ın emrine girmeden mutlu olamaz. Öyleyse nedir bu mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hasıl olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hakim olmasıdır. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerinin yapılması, yasak ettiği fiillerin işlenmemesidir. Bu muhtevada devamlılık asıldır. Asıl mutlular daimi zikrin sahipleridir. Onlar daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman oradan düşmezler. Düşmeleri mümkün değildir. İç dünyalarında kavgayı bitirmişlerdir. Nasıl bitirmişlerdir? Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmişlerdir. Kalp gözleri açılmıştır. Kalp kulakları açılmıştır. Allah ile tezekkür edebilmektedirler her konuyu. Daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Hem de 1'e 700. Hem de hikmet sahipleridirler. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman onun 28 basamaktan nereye oturduğunu bir defada görürler. Hem de hüküm sahipleridir. Kararlarını mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak verdikleri için hakim olduklarında ve hakem olduklarında mutlaka adaletle hüküm verirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım çerçeve içerisinde hamdolsun ki Allah-u Teala bu safhaların hepsini bize yaşattı. Öyleyse sizler için de aynı şey söz konusu olmalı. Daimi zikre ulaşmalısınız. Dikkat edin, burada da bir hakikati mutlaka bildirmek mecburiyetindeyiz. Bizim daimi zikrimiz de kesbi olmadı, vehbi oldu. Biz kendi gayretimizle daimi zikre ulaşmadık. Allah-u Teala bizi daimi zikre ulaştırdı. Daimi zikrin neticesi olan kalp gözünü, kalp kulağını Allah-u Teala bize biz kazandığımız için kesbi olarak vermedi, vehbi olarak verdi. Her söylediğimiz söz onunkidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin şu bizim yaşamakta olduğumuz o büyük mutluluğu yaşamanızı ne kadar çok istiyoruz biliyor musunuz? Ancak bizi yakından tanıyanlar bilir mutluluğun
ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı daimi zikre ulaşarak bitirirseniz, o zaman iç aleminizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Böyle olduğunuz için, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için, başka insanlarla en iyi ilişkilerin içine gireceksiniz. Ve onlar size kızsa da, siz onlara aslında kalbinizden kızamayacaksınız. Kızmanız mümkün olmayacak. Ve bu sebeple dış aleminizde de başka insanlarla mutluluğu yaşayacaksınız. Meyve veren ağaçlar taşlanır. En çok onlar taşlanır. Bu sebeple sizi de çok taşlayacaklar. Ama işte o taşlanan, kırlarda açan, dağların bir boyutunda açan yabani armut ağaçları, ahlat ağaçları, biz onlardan biriyiz. İnsanlar istese de istemese de meyvelerimizi veririz. Biz sizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin birlikte yaşadıkları 7 safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Bunları ancak Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak okuyup anlayabilirsiniz. O zaman bizim gibi siz de Allah'a hayran olacaksınız. O zaman bizim sadece onun tarafından söylenilenleri yerine getiren, kendine ait hiçbir katkısı olmayan birisi olduğumuzu göreceksiniz. Ve bununla iftihar ettiğimizi göreceksiniz ve o zaman bizi haklı bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın çok uzun saatleri ihtiva etmesini diliyoruz. Ama saatler çabucak bitiyor. İşte bir mutluluk saatini daha tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu gönül sohbetini Yüce Rabbimiz bize yaptırdı. Birçok açıklamalarda bulunmak mümkün oldu sizlere. Sevgili kardeşlerim, inceleyin, tahkik edin, hakikatlere ulaşın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz sizler. Biz ve Allah. Bu üçlü oluştuğu an orada mutluluk vardır. Saadet vardır. Allah'tan bahsetmek vardır. Zikir sohbeti vardır. Güzel şeyler vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse işte bugün bu akşam bir aradayız ve sizlere nurlardan bahsetmek istiyorum. Nurlarla dolmanızı dileyerek, her tarafınızın nur olmasını dileyerek, içinizin dışınızın pür nur olmasını dileyerek. Biliyorsunuz Yunus, içim dışım pür nur oldu diyor. İçinin nur olmasını anlıyorum diyor bir kardeşimiz de. Tamam, kalbi diyor nurlarla dolmuş. Ama dışı nasıl pür nur oluyor diyor. Dışındaki nur da Allah-u Teala'nın salah nuru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah her şeye kadirdir. Yunus'un da başının üzerine Allah-u Teala salah nuru vermiş. Sadece kalbinin aydınlığı yetmez. Devren imamının ruhunun başının üzerinde oluşu yetmez. Bir de salah nuru vermiş Allah-u Teala Yunus'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba Allah-u Teala'nın nur demekten muradı ne? Kendisi için nur üstüne nurdur diyor. Zatı için. Peki Allah'ın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı hepsi nur. Allah-u Teala rahim esmasıyla nur gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor. Rahmetle salavat gönderiyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ehada min ehadin. Allah Teala diyor ki eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani Allah Teala'nın rahmetiyle fazlı nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Öyleyse rahmetin ve fazlın üzerimize olması nefsimizin kalbini aydınlatması lazım. Rahmet nuru ve salavat nuru. Rahmet nuru gönderdi Allah-u Teala, salavat nuru gönderdi. Ne zaman? Kim zikir yaparsa yapsın. Zikir yapan kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Allah'ın ismini söyledikçe Allah'ın katından o kişinin göğsüne mutlaka rahmetle faz isimli iki tane nur iner. Rahmet ve faz iki tane nurdur. Herkesin göğsüne kadar mutlaka gelir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, göğsüne kadar gelen bu nurlar o kişinin zikriyle bir kapı açık olmadığı için, göğüsten kalbe ulaşan bir yol olmadığı için o kişinin kalbine ulaşamaz rahmetle faz ve yol olmadığı için oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Oraya kadar gelmiş ve yol olup olmadığını kontrol etmişlerdir rahmetle faz nurları, ama yol yok. O zaman geriye döneceklerdir. Dikkat edin ki ruhunuz bir nurdur. Ve ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler de nurdur. 19 grup afetin, affedersin hasletin hepsi nurdur. Atları hasletlerdir. Güzel alışkanlıklar, sevgiden başlayarak her konuya ulaşan ayrı ayrı hasletler. Nefsinizde isyan afeti var, ruhunuzda itaat hasleti. Bu bir nurdur. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükûnet. Nefsinizde cimrilik var, ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizde cehalet var, ruhunuzda ilim var. Her güzel şey ruhunuzun kalbinde, her çirkin şey nefsinizin kalbinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın nurlarından bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve Allah Teala üzerinize rahmetiyle tecelliye başlıyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli gözlerinizdeki icab-ı müstüreyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır, kalbinizdeki ikneti alır, yerine ihbat koyar. Kalbinizin nur kapısına ulaşır Allah Teala, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah nur yolu açar. Sonra zikir yaparsın. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsünüze gelir ama artık nur yolu açılmıştır. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan rahmetle faz nurları oradan içeri girmeyi denerler, giremezler. Normal standartlarda giriş, normal bir giriş söz konusu değildir. Ancak fazılların sızması da mümkün olmaz. Ama rahmet nurları içeriye sızabilir. İşte bu nurlar nefsinizin kalbine sızdığı zaman, nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi onu dışarı atmak için büyük bir gayretin içine girer ama gayret boşunadır. Rahmet nurları nefsinizin kalbini terk etmez. Ve nefsinizin kalbinde %2'ye kadar bir oranda yerleşebilir. İman kelimesinin bütün itmesine, kovalamasına rağmen rahmet nurları nefsinizin kalbinden çıkmazlar. %2 oranına kadar orada yerleşirler. Daha fazla yerleşmeleri oradaki şartlar muhtevası içerisinde mümkün olmuyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde rahmet nurları yerleşti. Bu bir nur. Sonra mı? Sonra irşat makamına ulaşacaksınız, tabi olacaksınız ve Allah-u Teala'dan bir nur daha alacaksınız. Başınızın üzerine
devrin imamının ruhu gelip yerleşecek. Bu da bir nurdur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu da bir nur. Hepsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları ulaşıyor. Ve nefsinizin kalbini adım adım işgal edecek olan başka nurlar gelecek. Ne olur? 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. Başınızın üzerine bir nur gelir. Bu devrin imamının ruhudur. Ruh gelir, nur hüviyetindedir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ondan bahsediyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde, kişinin başının üzerinde olması ve Allah-u Teala'nın söylediği ölüyken diri yaptığımız, sonra da başkalarının içinde yürüsün diye üzerine nur verdiğimiz kişiyle bu hüviyette olmayan insanlar bir olur mu diyor Allah-u Teala. Kör, sağır ve dilsizler, ölüler bir olur mu diyor. Nasıl bir ifade kullanıyor Allah-u Teala? Onunla yürüsünler diye başlarının üzerine nur verdiğimiz gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığımız, kulaklarındaki vakrayı aldığımız, kalplerindeki ekineti aldığımız, ölüyken diri kıldığımız kişilerle ölüler, kör, sağır ve dilsizler bir olur mu diyor Allah-u Teala. Ölüyken dirilttiğimiz, onunla birlikte yürüsünler diye kendisine nur verdiğimiz, başının üzerine nur verdiğimiz kişiler diyor. İşte onların başının üzerine verilen bu ruh, bu nur, devrin imamının ruhudur. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. Ve onların kalplerin içine o zaman imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ne zaman? Başlarının üzerine o nuru gönderdikten sonra, ruhu gönderdikten sonra o ruhun nur olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu işte o kişiyi ölüyken dirilten bir husustur. Bütün insanlar ölüdürler. Canlı olmalarına, hayatta olmalarına rağmen Allah'a göre ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için irşat makamına bakarlar, onu göremezler. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının sözlerini duyarlar. İşitemez, manaya varamazlar. Kalplerinde ikindet olduğu için kalplerini indirseler de kalplerini indirmelerine rağmen o sözden bir neticeye gidemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki diyor Allah-u Teala, bu nasuh tövbesi olsun. Sonra da üzerlerine nur verdiğimiz kişiler diyor. Yürürken onunla yürüdükleri nurun sahibi olan kişiler derler ki ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Bu ölüyken dirilttiğimiz, kendilerine yürüsünler diye nur verdiğimiz kişilerden Allah-u Teala'nın muradı başlarının üzerine gönderdiği devrin imamının ruhu. Onun ötesinde de ruh veriyor Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre salam makamında. Nasıl bir ruh, nasıl bir nur?
Bu nur Salah nuru. 25-30 santime kadar küçülebilen, bir daire şeklindeki bir bulut gibi bir görüntüsü olan ama en büyük camilerin bile salonunu tamamen kaplayacak kadar büyüyebilen, bir bulut hüviyetine giren bir ruh, bir nur. Öyleyse devrin imamının ruhu da bir nur, Salah nuru da bir nur. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in bir öğüt olduğunu, bir zikir olduğunu, iki, bir hidayet rehberi olduğunu, üç, ve bir nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bir delil olduğunu söylüyor. Hud suresinin 17. ayet-i kerimesinde Tevrat'ın bir imam, rehber, beyine olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Maide suresinin 44 ve 46. ayetlerinde ve Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde Kur'an, Tevrat ve İncil hidayet ve nurdur diyor Allah-u Teala. Bakalım nasıl söylüyor Maide 44-46. Diyor ki Allah-u Teala Maide 44'te İnna enzelnet tevrate, muhakkak ki biz Tevrat'ı indirdik. Fiha hüden, onda hidayet vardır ve nur, ve nur vardır. Öyleyse Tevrat'ın bir nur olduğunu söylüyor. Hidayet ve ruh, hidayet ve nur olarak Tevrat'ı indirdik diyor. Yahkumu bi hen nebiyyünnellezine eslemu. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri yahkumu bihi, onunla hükmederlerdi. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri onunla hükmederlerdi. Lillezine hadu, Yahudilere ve Rabbaniyun. Rabbaniyun, alimler yani, vel ahbarı, Rabbaniyun üst seviye evliyalar ve vel ahbar ve alimler bi mestahfizu min kitabillahi. Bima estahfizu. Allah'ın kitabını korumaya memur oldukları için onunla hüküm verirlerdi. Kânû aleyhi şühedâ. Ve ona şahit oldukları için. Fela tahşevün nâse. Öyleyse insanlardan korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Vela teşteri bir ayeti ise menen kaliyle, Allah'ın ayetlerini az bir bedele satın almayın. Ve men lem yahkum bima inzelallahi fevlâke ümül kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Ve 44. ayet-i kerimede böylece Tevrat'ın bir nur ve hidayet olduğunu söyleyen Allah-u Teala ve 46. ayet-i kerimesinde, yani bir 45'e atlıyoruz. 44'te bu var. 45'e atlıyoruz. 46. ayet-i kerimesinde şöyle diyor Allah-u Teala. Ekkafeyna ala asarihim, onların ayak izleri üzerinde, onların izi üzerinde biz gönderdik. Bi İsa ibni Meryem'e, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Musaddikan lima beyne yedihi. Minet Tevrat'ı, Tevrat'tan kendisinin evvelkini tasdik edici olarak, yani Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik diyor Allah-u Teala. Ve ateynâhül İncil'e, ona da, yani Hazreti İsa'yı da İncil'e verdik. Fihi, onda hüden ve nurun, hidayet ve nur vardır diyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati, Tevrat'tan elindekileri tasdik edici olarak kendinden önce inen, beyne yedeyhi, kendinden önce
inen Tevrat'ı tasdik edici olmak üzere ve hidayet rehberi ve nur olan ve bir defa da söylüyor, hüden ve mevizeten lil muttakin. Muttakiler için, takva sahipleri için bir mevize olan, öğüt olan ve hidayet rehberi olan Tevrat, İncil'i indirdik diyor. Öyleyse hem Tevrat hem İncil ve hem de Kur'an-ı Kerim bir nurdur, bir rehberdir, hidayet rehberidir ve çok şeyleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala nur dediği zaman çok konuyu birden nur kelimesiyle anlatmış. Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Bakalım Allah-u Teala Şura 52'de ne diyor? Ve kezalike evhayna, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve böylece biz vahyettik ileyke sana ruhan min emrina. Emrimizle bir ruh, Kur'an emrimizden bir ruh, Kur'an vahyettik. Mâ kunte tedri mel kitâbe velel iman. Sen bundan evvel kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Velakin cealnâhu nûren. Fakat biz o kitabı nur kıldık. Nehti bihi men neşâye. Onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz. Min ibadına, kullarımızdan. Onunla neşâye dilediğimizi, kullarımızdan dilediğimizi onunla, o nurla, Kur'an-ı Kerim'i nur kıldığımız Kur'an-ı Kerim'le hidayete erdiririz. Demek ki Kur'an-ı Kerim de nur. Ve şüphesiz ki sen doğru yola çağırıyorsun diyor, hidayete çağırıyorsun diyor Allah Teala. Ve inneke len tehdi ila sırat-ı mustakim. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakime çağırıyorsun. Sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun. Sırat-ı mustakime ulaştırıyorsun diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ifadesi açık. Kur'an-ı Kerim mi bir nur? İncil mi bir nur? Tevrat mı bir nur? Allah'ın bütün nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bir nur. Bütün şeriat kitapları birer nur diyor Allah-u Teala. Onun ötesinde peygamber olmayan Resullerine indirdiği kitaplar varsa onlar da sohbet kitabı hüviyetinde ama onlar da nur. Öyleyse demek ki sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik diyor ve onu bir nur kıldık diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanlara gönderdiği sekinet isimli nurlarla insanlara sükunet verdiği, onları bir nevi uyku haline soktuğu bir vaka. Allah-u Teala o sekinetle sizleri sükunete ulaştırırız buyuruyor o gönderdiği nurlarla. Şimdi bu nurların muhtevasına baktığımız zaman Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah'ın nurları ulaşabilir. Daha evvel Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ
Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir takım insanların göğüslerini teslime açması söz konusu. Göğüslerini şerh etmesi, yarması ve teslimi açması söz konusu. Öyleyse Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalbine nur gönderdiğini de Allah-u Teala Zümer 22'de söylüyor. Allah'ın nurları diyor, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine ulaşabilir diyor. Ve kalbe nur geldiği, o nurla huşunun oluştuğu Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Hak'tan indirdiği şeyle demiş. Bu şeyin nur olduğunu görüyoruz. Huşuyu oluşturacak olan rahmet partikülleri. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazlın kişinin kalbine ulaştığını görüyoruz. Zümer 22 bunu ifade ediyor. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişinin kalbine ilk ulaşan sadece ilk rahmetle fazl ama kalbe ulaşan, kalbe sızabilen fazl. Kalbe bu devrede sızabilen, affedersiniz fazl değil, fazl sızamıyor. Sadece rahmet. Ve huşuyu oluşturan da sadece rahmet nuru. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde kullandığı o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi deyince şeylerle dememiş, nurlarla dememiş, sadece bir nurdan bahsediyor. Bu noktada kalbe kadar ulaşan rahmetle faz ama kalbe, kalbin kapısı mühürlü, kalbin içine giremiyorlar ama rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbinin içine sızıyor. Nitekim Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyen Allah-u Teala burada bir muhteva oluşturmuş. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede bu giren nurların çift olduğunu Allah-u Teala açıkça söylüyor. Kitaba ve onun içindeki ayetlere müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği, ikişer ikişer indirdiği şeyler Allah'ın nurları. Kitap bir zarftır. Kitabın içindeki nurlar da, kitabın içindeki ayetler de, sayfalar da mazruftur zarfın içindekiler. İşte nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, onun ayetleri de zarfın içindeki mazrufsa, Allah-u Teala da nurlarını bir rahmet, bir fazl ikilisiyle, bir rahmet, bir salavat ikilisiyle ikişer ikişer indiriyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nurlardan bahsediyor. Diyor ki sadece göğüslerini Allah'ın şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor.
sonra diyor Allah kitaba ve kitabın içindeki ayetlere müteşabih olarak ihtas ettiklerini, hadisleri ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından aşağıya doğru indirir diyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra bu konunun devamı olarak Allah-u Teala diyor ki Allahu nezzele ahsene hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşe'ürrü minhü cülüdüllezine yahşemne rabbihim. O, bu inen nurlardan o kişinin kalbi ürperir diyor Allah-u Teala. Ve derisi de ciltleri, cildi de ürperir, kalbi de ürperir diyor. Sümmetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Sonra Allah-u Teala'nın zikriyle o kişinin hem derisi hem de kalbi titrer diyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ اِهْدَ اللّٰهِ يَيْتِي مَنْ يَشَيْهِ وَمَنْ يُدْلِفْ فَمَالِهُ مِنْ هَادٍ. Ve bunlarla, bu indirdiği nurlarla Allah o kişinin kişiyi hidayete erdirir diyor Allah-u Teala. Ve kişinin hidayete Allah'ın nurlarıyla erdiği kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah'ın nurları var ve bu Allah'ın nurları o kişi için bir hedef oluşturuyor. O kişinin kalbinde Allah'ın nurları geliyor ve kalıyor. Böylece kişinin nefsinin kalbi hidayete ulaşıyor. Öyleyse nurlar söz konusu. Allah'ın nurları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın insanların kalplerine, onların daraldığı zamanlar indirdiği sekinet adlı nurlar da gene Allah'ın nurlarıdır. Ve Allah'ın indirdiği bu nurla insanlar sükunet bulurlar. Öyleyse bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah-u Teala'nın aldığı ihsanlardan sonra demek ki o kişinin kalbine rahmet ve fazl isimli iki tane nur geliyor. Peki bu kişi mürşidine ulaşırsa Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların cezalarının arttırıldığını söylüyor. Furkan 70'te ise ama diyor tövbe edenler hariç, yani mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi gerçekleştirenler hariç, arkasından diyor ki Allah-u Teala bu tövbenin standartlarından bahsederken o tövbe edenler hariç, onlar nefs tezkiyesine başlarlar diyor Allah-u Teala. O tövbe edenler mümin olurlar diyor ve amel-i salihat yaparlar diyor. Ne demek amel-i salihat? Nefsi ıslah edici ameller. Yani başka bir adıyla nefsin tezkiye olması. Neyle oluyor? Allah'ın kalbe ulaştırdığı nurlardan. İşte ikişer ikişer inen rahmet ve fazl partiküllerinden, rahmetle fazlın Allah-u Teala nur 21'de bahsediyor. Ama tekrar edelim,
Nur 21'de Allah Teala diyor ki: "Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ehadan." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine giremez.

Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız. Allah'a mutlaka geri döneceğiz, ulaşacağız. Peki dizaynın böyle bir dizayn olduğunu düşünelim şimdi. Allah'a geri dönüp ulaşmak söz konusu. Hangi şartlarla ulaşacaklarını bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 veriyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. İşte hidayete erecek olanlar da onlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın ruhunun hidayete ermesi rahmetle fazlın, fazl isimli iki tane nurun dışında rahmetle salavat adlı iki tane nuru daha gerektiriyor. Ve bu minber üzere rahmetle fazl ve rahmetle salavatın dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesinin nasıl cereyan ettiğini buluyoruz. Bu nefs tezkiyesi müessesesi kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne gelmesiyle başlıyor. Göğüse kadar gelen bu dört tane nur şifreli yolu buluyor ve şifreli yoldan kalbe ulaşıyor. Kalbin mühürü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Ne olmuştu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderiyor. Kalbin mühürünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinin içine imanı yazması söz konusu. Kalbin içine iman yazıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbindeki kişinin Rabbani kapının üzerini örten mührün üzerine baskı yapıyor dört grup nur, dört grup enerji ve bu enerjetik baskı mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indiriyor ve mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zülmani kapı böylece kilitleniyor, mühürleniyor. Zikir boyunca karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değil. Çünkü mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam edecek. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman bu muhtevanın Allah-u Teala'nın indinde bir şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Peki ne olur? Rahmetle fazl, rahmetle selavat kişinin göğsüne geldi, göğsünden kalbine girdi. Kalbini birkaç dakika içinde doldurur. Kalpte ne kadar karanlık varsa hepsini kapı dışarı atar. Neden? Nasıl bu kadar kolay çıkıyor karanlıklar kalpten? Çünkü onları kalpte tutacak olan küfür kelimesi artık orada mevcut değil. Küfür kelimesi kalbin bütün afetlerini, nefsin kalbinin bütün afetlerini çekebilecek olan bir özelliğin sahibiydi. Ama Allah-u Teala tarafından oradan alındı. Artık kalpte iman kelimesi var. Allah kalbin içine imanı yazdırdı. İşte Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini %100 işgal eder. Sonra ne olur? İman kelimesinin çekim gücü bir manyetik alanı var iman kelimesinin. Bu manyetik alan fazılları kendisine çeker. Ve kendisine çektiği fazılları orada kendisine yapıştırır ve bir fazilet birikimi nefsin kalbinde başlar. İşte bu başlayan fazilet birikimi nefs tezkiyesi dediğimiz bir olayı tahakkuk mevkiine sokar. Artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Böylece

Nefs tezkiyesinin var olduğu bir ortamdayız artık. Fazıllar, zikir yaptıkça, zikrimiz arttıkça daha çok fazıl gelip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o toplanan fazıl nurları, fazilet nurları nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye yükselir, nefse emmare tamamlanır. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz da birinci gök katına çıkar. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi levvame. Kişi nefsini levmetmeye başlar. Bir daha %7 nur birikimi, hep bunlar fazilet. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bir daha %7 nur birikimi, kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olur. Bir daha %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı olur. Bir daha %7 nur birikimi, Allah da ondan razı olur. Bir daha %7 nur birikimi, kişi nefs tezkiyesi noktasına ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurların durumuna bakalım. %2 huşuda kazandığı rahmet nurlarıydı. 7 tane %7 faziletle beraber, 7 kere 7 49 eder, %49 fazilet, %2 de rahmet nuru, %49 fazilet nuru, %2 rahmet nuruyla kişi %51 nura ulaşır. Yani şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi sadece afetlerden oluştuğu için afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Ama şimdi nefsin kalbinin sadece %49'una tesir edebilir. %51'i şeytanın tesir sahasının dışına çıkmıştır. Öyleyse şeytanın hakimiyeti bitmiştir o kişinin kalbinde. Şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. O kişinin kalbinde artık şeytanın hakimiyeti söz konusu değildir. Allah'ın nurlarının, faziletlerin ve rahmetin hakimiyeti söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra daha çok artan zikirle kişi velayet safhalarını birer birer aşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır kişinin. Fena fillah olmuştur. Daha çok zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Kişi beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra muhsinler makamının sahibi olacaktır. %91 nur birikiminde fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. %100 nur birikiminde nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse %100 nur birikiminin 98'i fazilettir, sadece %2'si rahmettir. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları toplanıyor ve en güzel bir dizaynda rahmet, faz, rahmet, salavat partiküllerinin gelmesiyle, fazılların kişinin kalbine yerleşmesiyle, salavatın da karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü etkilemesine mani olmasıyla bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. Bundan sonra tasfiye olayı başlamıştır %51'den sonra. Ve nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla %100 dolunca tasfiye de tamam olmuştur. Ondan sonra kişi irşada ulaşır. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. 12 mertebe nefsin kalbinde müzeyyen olma olayı tamam olduktan sonra. İşte ne zaman bir kişi nefsin tasfiyesini tamamlarsa, o kişinin kalbinde sekiz mertebe müzeyyen olma işlemi tamamlanmıştır.
Bu noktada kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh'ta Allah Teala diyor ki Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, tuvbe ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a tövbe-i nasuhla tabi edin. Yani öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe bozulmaz bir tövbe olsun. Asa rabbüküm en kefire anküm seyyatüküm. Böylece Rabbiniz sizin seyyatinizi örtsün. Ve yutileküm cennetin, sizi cennete koysun. Tecrimin tahtel enhari. Altta nehirler akan. يَوْمَ لَا يُحْسِ اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَاهُ. O gün ki nebilerini mahzun etmeyeceği ve onunla beraber olanları. نُرْهُمْ يَسَى بَيْنَ اَد۪يهِمْ ve بِاَيْمَانِهِمْ. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak diyor. Önlerinde ve sağlarında olduğu halde yürüyecekler. Ve بَيْنَ اَد۪يهِمْ ve bir eymanıyım. Yekulûne diyecekler ki Rabbena, Rabbimiz etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla, mağfir lena, günahlarımızı mağfiret et, muhakkak ki inneke alâ külli şeyin kadirsen, her şeye kadirsin. İşte burada bizim nurumuzu tamamla diye salah nurundan bahsediyorlar. Burada Allah Teala yeni bir nur verecektir kişiye. Salah makamının nuru. Baştan da söylemiştik, salah makamının nuru. Yaklaşık 25 santim genişliğinde, 30 santim genişliğinde bir daire şeklinde bir nurdur. Bulut görünümündedir ve en büyük camilerin salonlarını tamamlayabilecek olan bir özelliğin sahibi bu nur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala güneşi bir nur kıldık diyor. Güneş de bir nur. Güneşin nuruyla ayı da Allah-u Teala bir nur kılıyor dünya için. Ve Allah'ın bütün güzellikleri ihsan etmesi sebebiyle bir insan içi ve dışı pür nur oluyor. Hem kalbi tamamen faziletlerle %100 nurla dolmuştur kişinin. Hem de başın üzerinde salah nuru vardır. Yetmez bir de devrin imamının ruhu ayrı bir nur olarak o da kişinin başının üzerine yerleşmiş durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir yeni sohbetimiz daha inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve sizlerin hepinizin hem iç dünyanızı, kalbinizi nur kılsın hem de üzerinizde salah nurunu nasip kılsın. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey Rahman Rahim. Kenaudu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayrî mağdûbi aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Maliki yevmiddin. Eşhedü en la ilahe illallah. İyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Tamam. Sevgili öğrenci, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz amelü salihat. Bir başka isimle nefsi ıslah edici ameller. İslah kelimesi, salah kelimesi, salih kelimesi, salihat kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Güzele doğru değişme, çirkinliklerden, kötü davranışlardan kurtulma, en güzel davranışların sahibi olma anlamlarına geliyor.

Öyleyse ıslah olmak diye bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuz Allah'ın vücuda getirdiği bütün güzellikleri 19 tane haslet olarak bünyesinde taşır. Nefsimiz ise bütün negatif faktörleri gene 19 tane afet olmak üzere bünyesinde taşır. Öyleyse kulvara, hayat yarışına girmek üzere kulvara, yarış sahasına herkes eşit şartlarla çıkar. Nefsinin kalbinde 19 tane afet, kendisini kötülüğe davet eden, şeytanın tesir sahasına açık olan 19 tane afet, ruhunun kalbinde 19 tane haslet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret nefsinizin afetlerindendir. 19 tane afet var nefsinizde. Bunların tam aksi olan bütün güzellikler de ruhunuzun kalbindedir. Onlar da hasletler. Allah Teala bütün insanları tam bir adalet dengesiyle vücuda getirmiştir. Yaratmıştır. Yani nefslerinin kalbinde tamamen afetler. Ortalama bir hesapla diyelim ki Allah Teala her afet için 10 puan kabul etseydi, 19 tane afet olduğuna göre bütün insanların nefsinin kalbinde 190 puan afet var. Buna karşılık ruhların da kalplerinde gene bütün insanların kalplerinde 190 puan haslet var. Afetlerle hasletlerin değeri birbirine mutlaka eşit olarak kulvara girilir. Herkesin kalbindeki afetlerle hasletler birbirine eşittir. Nasıl bir eşitlik? Toplam sayısal eşitlik. Yoksa kiminin öfke afeti diyelim 3 puandır, kiminin 5 puandır, kiminin de 7 puandır. Misal olarak söylüyorum bunu. İkisinin toplamı, yani ruhun karşıt hasletiyle nefsin afetinin toplamı mutlaka 20 puan edecektir. Bütün insanlar bu özellikle yaratılırlar. Nefsinizin kalbinde 3 puan nefret varsa 17 puan sevgi vardır. Sempati vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan isyan varsa ruhunuzun kalbinde 15 puan itaat vardır. Nefsinizin kalbinde 12 puan pintilik varsa 8 puan ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. İkisinin toplamı mutlaka 20 eder, 20 puan eder. Buna 20 bin puan diyebilirsiniz. Buna 200 bin puan diyebilirsiniz bu 20 sayısına. 2 milyon diyebilirsiniz, 20 milyon diyebilirsiniz. Yani rakamları istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ama netice değişmez. Daima en basit rakamlarla konuşuyoruz. Kolay hesap için her afete Allah Teala 10 puanlık bir değer vermişse her hasrete de 10 puanlık bir değer verecektir.
ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 puandır. Ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamı da 190 puandır. Peki olması lazım gelen hedef nedir? Nefsinizin kalbindeki afetler toplamının 0, ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamının 380 puan olmasıdır. Ruhunuzdaki hasletler yerinde duracak ama nefsinizin afetleri de faziletler olarak nefsinizin kalbini dolduracak. Yani bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki hasletlerle 180 puan, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle nefsinizin kalbindeki faziletler toplamı 380 puan olacaktır. Nefsinizin kalbi boş mu kalacaktır? Hayır. Afetlerin yerini faziletler alacaktır. Ve böylece bir muhteşem dizayn oluşacaktır. Her sahada hasletler ve faziletler toplamı, ki ikisi de birbirine eylem itibariyle eşittir hasletlerle faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bir bütün oluştururlar. Allah Teala buyuruyor, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bu nefsten beklediğimiz hedef ahsen olmaktır diyor Allah Teala. Ahsen olsun diye onu yarattık diyor. Ama bunu yapamazsa onu esfel-i safiline göndeririz diyor. Öyleyse insanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı nefslerini tezkiye ve tasfiye edemeyeceklerdir. Allah'ın bu konudaki bilgilerine sahip olmadıkları için. İnsanlar dünya hayatını öylesine önemli görürler ki o hayatı mutlu yaşamak için Allah'ın verdiği bilgileri değerli bulmazlar. O zaman da hep mutsuz yaşamaya kendilerini mahkum ederler. Oysa ki herkes, onlar da dahil olmak üzere, herkes mutlu olmak ister. Allah Teala sizi yaratmış, her şeyinizde nasıl mutlu olacağınızı en iyi o biliyor. Hangi kapılar kapalı, hangi kapılar açık, hangilerinin, hangi kapalı kapıların açılması lazım ve nasıl açılır? Allah biliyor. Hangi kapıların kapatılması lazım, nasıl kapanır? Allah biliyor. Ve bunların hepsini, yaratılışımızı, bizlerde ne olduğunu, neler mevcut olduğunu, onların nasıl çalıştığını ve nasıl onları ahsene ulaştırabileceğimizi Allah Teala biliyor. Yaratan O. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratmış. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte. Yani açılması lazım gelen bütün kapıları açabilecek, kapanması lazım gelen kapıları kapatabilecek özellikte. Bütün insanlar buna göre yaratılmış. Tek bir dinin gereği olarak, tek bir dinin gerektirdiği işlemleri yapabilecek kapasitede. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, kainatın tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde her şey
sizin mutluluğunuz içindir. O Allah mı? Sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur hiçbirinizden. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu dizayn edecek şey amelü's salihattır. Nefsi ıslah edici amel demek. Amelü's salihat nefsin ıslahıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan birçok ayette bahsediyor amelü's salihattan. Onlar ki diyor Allah-u Teala amenü olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlerler, amelü salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.

amene olup nefsi ıslah edici amel işleyenler. Mümin suresi 40. ayet-i kerime, onlar müminlerdir diyor. Öyleyse amelü salihat mümin olmanın bir simgesi, bir alameti farikası, başka faktörlerden onu ayıran bir özellik, bir işaret.

Allah-u Teala Furkan Suresinin 69 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onları cehenneme atarız, cezaları ağırlaştırılır diyor. Allah'a isyan edenler, Allah'a ruhlarını göndermeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seçmedikleri, birinci ve ikinci basamakta kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama diyor, kim amene olursa, tabi olursa ve tabi olduktan sonra mümin olursa, işte onlar amelü salihat işleyenlerdir diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Furkan 70. Furkan 71'de de diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir dikkat edilmesi lazım gelen husus var. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. 190 puan afet. Ruhunuzun kalbi ise tamamen hasletlerle doludur. 190 puan haslet. Ve hayat yarışına girersiniz. Yarışın başladığı yere, kulvara, afetlerle hasletler, negatif faktörlerle pozitif faktörler eşitliğinde girersiniz. Allah'ın istediği mi? Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, faziletlere çalışmak, faziletlere dönüştürmek. Yani ruhunuzun hasletleriyle paralel kılmak. Başlangıçtaki durumları ne? Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini reddeder, asla yerine getirmek istemez. Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre programlanmıştır. Ve Allah-u Teala nefsinizle yapacağınız mücadeleyle bunun yok edilmesini ister. Bu Allah'ın bütün emirlerine isyanın, yasaklarına isyanın yok edilmesini ve nefsinizdeki bütün afetlerin yerine faziletler olmasını ve nefsinizin kalbinde de ruhunuzun kalbinde olduğu gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir statünün, bir yeni hüviyetin yerleşmesini ister Allah-u Teala. Ruhunuzdaki hasletlerin durumu nedir? Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmak isterler. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmamak isterler. İşlememek isterler. Buna göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse iki düşman kardeşle birliktesiniz. Nefsinizin kalbi Allah'a isyan halinde, ruhunuzun kalbi itaat halinde ve Allah-u Teala sizden onu istiyor. Esfeli safilinden kurtulup ruhunuzun hasletlerine eşdeğer bir noktaya nefsinizin kalbini getirmenizi istiyor. Nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasını, faziletlerle donatılmasını istiyor. İşte bu transformasyon, bu değişim, bu güzele dönüş amelü salihat adını alıyor. Şimdi amelü salihat bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde, Türkiye'de biliyorsunuz 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılır. Bizimkiyle beraber 24 oluyor. Ama bizimki tamamlanamadı. Biraz hacimli bir eser olacak. 19 cilt olacak inşallah. Halen 5. cildin hazırlıkları içindeyiz. 4. cilt ise basılıyor.
hamdolsun ki Allah Teala affedersiniz 6. cildin hazırlıkları içindeyiz. 5. cilt basılıyor. Basıma hazırlanıyor. 6. cildin de muhtevasının içindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a şükürler olsun, kalıcı bir eser inşallah Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Hacimli bir eser olacak. Allah'ın emrettiği biçimde onun emirlerine uygun olarak hazırlanıyor. 19 ciltte inşallah bütün Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız. Öyleyse Avni Salihat bir güzele dönüştür. Çirkinin güzele dönüştürülmesidir. Amelü salihat siyahın beyaza dönüştürülmesidir. Amelü salihat karanlığın nura dönüştürülmesidir. Afetlerin faziletlere dönüştürülmesidir. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesidir. Çirkinliklerin güzelliklere dönüştürülmesidir. Ve bu bir farzdır. Allah Teala nefsinizi tezkiye etmenizi emrediyor. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinizedir diyor. Üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve siz nefs tezkiyesi yoluyla nefs tezkiyesine adım attıktan sonra nefs tezkiyesi konusunda nefsiniz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrüküm men dalle izat edeytüm sümme mercihüküm cemi'an. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz ne zaman ki la yedirrüküm men dalle izat edeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra hidayete erme konusunda harekete geçtikten sonra hidayete erme konusunda yola çıktıktan sonra dalalette olanlar, onların tuzakları, büyüleri, hüddamları, hiçbir kötülükleri size bir zarar veremez diyor Allah-u Teala. Tabiyetini gerçekleştiren kişi artık hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Öyleyse dalalette olmak, uzak dalalet, dalaletten hidayet üzere olmak üzere yola çıkmak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hidayet üzere oluyor dalalette ama hidayet üzere bir dalalette. Ne zaman ki mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, artık o hidayete adım atmıştır. Hidayetin içindedir. Nefsini tezkiye etmeye başlamıştır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlamıştır. Yani fiziki hidayetin içindedir.
Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledikten mürşidine ulaştığı devreye kadar hidayet içinde değildir, hidayet üzredir. Hidayeti, fiziki hidayeti gerçekleştirmenin Allah-u Teala onda yapısını tamamlamaktadır. İşte amelü salatın bir başka adı teskiyetün nefstir. Nefsin teskiyesidir. Yarıya kadar temizlenmesi, arınmasıdır. Daha ötesi tamamiyete ermesi tasfiye adını alır. Ama her ikisine de teskiye diyebilirsiniz. Teskiyenin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Nefsinizin yarısı temizlenmiştir. %90'a ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse biliniz ki nefsiniz bir rehinedir. Ama nefs teskiyesi yaptığınız zaman, yani amelü salihat işlediğiniz zaman felaha erersiniz. İşte Müddessir 38, 39, 40 Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığında. Yani kişiler Allah'ın yoluna girmedikleri sürece kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. İnsanoğlu serbest iradesiyle öyle davranışlarda bulunur ki Allah'ı tanımayan bir insanın işlediği günahların mutlaka sevaplarından fazla olması söz konusu. Çünkü Allah'ın emirleri var ve insanlar onları dikkate almıyorlar. Yapmayınca da devamlı derecat kaybediyorlar. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. İnsanlar zikretmiyor. Zikretmedikleri sürece her an derecat kaybediyorlar. Kayıpları Allah'ın emrettiklerini yapmadıkları cihetle ve bir yetmez nefslerindeki afetler sebebiyle devamlı günahlar işledikleri cihetle hep negatiftir. Hep günahlar sevaplardan fazladır. Bunu önleyecek olan metot ise nefs teskiyesidir. Yani amelü salihattır bugünkü konumuz. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Ela inne evliya Allahü la haffin aleyhim ve la hum yahzenun اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Nasıl amin olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve evliyalığı gerçekleştirecek kadar takva sahibi olmuşlar. Yani aminullah takvasını aşmışlar, müminler takvasını aşmışlar ve evvab takvaya ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Neyle? Amelüs salihatla, nefsi ıslah edici amellerle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ ifadesini kullanıyor. Onlar ki amenullar ve nefslerini ıslah edici ameller yaptılar.

Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani nefslerinin kalbi bütünüyle karanlıkta, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden üstün, fazla gidecekleri yer cehennem. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor müminin 103'te Allah Teala. İnnellezine aminu ve amilus salihati. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amilus salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Birincisi 7. basamağa, ikincisi 14. basamağa gösteriyor. 14. basamakta başlıyoruz nefsimizi ıslah edici amellere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Müddessir suresinin söylediğimiz gibi 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettiği dereceler dolayısıyla, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Fazla olduğu sürece onlar rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Peki bu nefslerin kurtuluşu, cennete ulaşma hangi şartlar içinde gerçekleşecek? Demek ki nefsler Allah'a yemin vermişler özellikle. Hangi konuda? Nefslerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Buradaki birinci safa, ruhun teslimine kadarki safa tezkiyedir. Geri kalanı tasfiyedir. Ama tezkiyenin de birinci veya ikinci bölümü diyebiliriz. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevva edene, şekillendirene, dizayn edene. Sekizinci ayet-i kerime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Bir sonraki ayet-i kerime yani. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ona takvası da fücuru da ilham edilir. Takva Allah'tan, şeyhan, fücur şeytandandır. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha ermişlerdir. Nefslerini tezkiye edenler. Onu, nefsini zekkaha, onu, nefsini tezkiye edenler işte onlar felaha erenlerdir diyor. Yani amilus salihat yaparak nefslerinin afetlerini hasletlerden, nefsinin ne kazandırdığı faziletlerden daha aşağı indirenler işte onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Öyleyse kurtuluş onlarındır. Nefs tezkiyesi yapanlarındır. Amilus salihat yapanlarındır. Amilus salihat amellerin derecat kazandıranı ve kaybedileni, kaybettirilen olarak değerlendirirseniz amelleri, namaz kılarsanız derecat kazanırsınız. Oruç tutarsınız, derecat kazanırsınız. Zekat verirsiniz, derecat kazanırsınız. Hacca gidersiniz, derecat kazanırsınız. Kelime-i şehadet getirirsiniz, derecat kazanırsınız. Bunlar size derecat kazandıran amellerdir. Ama amilus salihat değildir. Nefsinizi ıslah etmezler. Nefsinizi ıslah eden amel, zikir adı verilen ameldir.
Kur'an-ı Kerim'de en yüksek ibadet olarak vasıflandırılan amel. En büyük ibadet hangisidir? Bizi ilk defa dinleyenler hemen atılacaklardır. Namaz, dinin direğidir diyeceklerdir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala öğretmeden evvel biz de öyle zannediyorduk. Namaz, dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır sevgili kardeşlerim. Namaz en büyük ibadet değildir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan elbette. Şimdi açın bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini. Bakın oraya ne diyor Allah Teala? Aynen şöyle diyor. Utlu uhiye minel kitabe. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşayı vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri oku, tilavet et. Yani sahabeye oku ve anlat ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Yani derecat kaybettiren olaylardan men eder. Salihat derecat kazandıran ameldir. Seyyiat derecat kaybettiren ameldir. Hasenat kazandığınız derecelerdir.

Şer, kaybettiğiniz derecelerdir. Günah, kaybettiğiniz dereceleri, sevap, kazandığınız dereceleri ifade eder. Öyleyse, seyyiatle hasenat, şerle salihat ve günahla sevap, derecat kaybettiren ve kazandıran açıdan birbirinin zıttını temsil eder. Salihat, derecat kazandıran amel hüviyetinde olduğu için, sevap gibi, hasenat gibi, derecat kazandıran amel olduğu cihetle, bütün derecat kazandıran amelleri salihat olarak değerlendiriyorlar. Ama salihatın dışında hasenat var, salihatın dışında sevap var. Sevap da, hasenat da derecat kazandıran olaylardır. Onlarla salihatı birbirine karıştırmayın. Salihat, derecat kazandıran olaylardan bir özellikle ayrı bir yerde mütalaa edilmelidir. Özelliği nefsin kalbini tezkiye etmesidir. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tezkiye ve tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini temizler afetlerden, kötülüklerden, karanlıklardan. Nefsin kalbini temizler. Diğer ameller de derecat kazandırır size. Sevap işlersiniz, derecat kazanırsınız ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Derecat kazandıran güzel ameller yaparsınız. Namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Hasenat kazanırsınız. Ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Nefsinizin kalbinde değişikliği yapan olay aynı zamanda tabiatıyla size derecat kazandıracaktır. İşte hem derecat kazandıran hem de özellikle yegane özelliği nefsinizin kalbinin temizlenmesi olan bir amel. Tek bir amel çeşidi var. Onun adı salihattır. Islah edici amel demek. Islah olmak, kötü davranışları yavaş yavaş azaltarak iyi davranışlara çevirmek anlamına geliyor. Öyleyse sevap, hasenat ve salihat üçü de derecat kazandırır ama bunlardan nefsi tezkiye eden sadece salihattır. Islaha yol açandır. Allah Teala diyor ki o zaman ki size Resulümüz gelecek. Kim ona tabi olur da tezkiye olursa ve ıslah olursa işte onlar felaha ererler, şakire olmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın resulleri şu anda bütün kavimlerde mevcuttur. O resullere veya onların yetiştirdiği mürşitlere tabi olanlar. O tabi olanlar, onlar en güzeli yapacak olanlardır. Tabi olanlar nefs tezkiyesi yapacaklardır. Nefs tezkiyesi yani amülü salihat zikir adlı bir faktörle gerçekleşir. Bir vasıtayla gerçekleşir.
Zikir Allah'ın ismiyle Allah'ın ismini devamlı olarak zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yaparsınız. Sessiz olarak da zikir yaparsınız. Hafi zikir olur. Ne dilinizi ne de sesinizi kullanmadan kalbinizle de zikir yapabilirsiniz. Bu da kalp zikridir. Ve kalp zikrinin daimi zikre ulaşması Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Nefs tezkiyesi farz mıdır? Farzdır. Hem nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır dediği için Allah-u Teala Maide 105'te farzdır. Hem de zikir farz dediği için farzdır. Zikir farz mıdır? Vezkür ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret. Farz. Ara sıra zikir. Günün yarısından daha fazla zikir farz mıdır? Farzdır. Asaf suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah'ı zikretmeniz söz konusu. Öyleyse zikir devamlı bir vetiredir. Bir insan dördüncü halde bulunamaz. Üç halin üçünde de zikir farz kılındığına göre insan hep Allah'ı zikretmek mevkiindedir. Devamlı zikir. Zikir en büyük ibadettir demiştik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyüktür. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Allah'ı zikretmekten üçüncüsü zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür.

mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yedinci basamakta bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah-u Teala onda kalp şartlarını hazırlayacaktır. Ne yapacaktır? Kalbindeki ekinliği alacaktır. İdraki önleyen müessese, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan müessese. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Öyleyse Allah-u Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine kitap ve ilim verilenler bilsinler de kalpleri emin olsun diye diyor Allah-u Teala. Biz onların irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye diyor Allah-u Teala. Biz onların kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. Bu kalbe koyulan ihbat, kalpteki ekinletin alınıp yerine onun konulmasıdır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine ulaştırır diye bitiriyor Hac 54'ü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Allah-u Teala'nın dizaynı şöyle bir müesseseyi ifade ediyor. O kişi zikir yapmak için hazır hale getiriliyor. Ondan sonra Allah-u Teala Tegavün Suresinin 11. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ederiz diyor Allah-u Teala. Bir ulaşmak, bir de kalbi Allah'a çevirmek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ulaşmaktan Allah'ın muradı bu. Kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriliyor. Sonra mı ne yapıyor Allah-u Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor, göğsünü şerh ederek. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam 125. Allah-u Teala diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ne olur? Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmet, lefaz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin açılmış olan mührünün üzerine baskı yapar ve onu zulmani kapıya kadar indirir. Kişinin nefsinin kalbindeki zulmani kapı kapalıdır. Böylece kapanır, aslında açıkken mühür orasını kapatır. Ve bu mühür Rabbani kapıdan aşağı inmiştir. Böylece Rabbani kapı nurlara açılmıştır. Rahmet, fazl, rahmet, salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini tamamen doldurur ve karanlıklar salavat nurlarının itişiyle devreden çıkarlar, kalbi terk ederler. Öyleyse kalp tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi zikretmeye devam ettiği sürece kalpteki iman kelimesi kalbe girmiş bulunan fazılları manyetik alanının çekim gücüyle etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bilirsiniz, bir mıknatısın kuzey kutbuyla başka bir mıknatısın güney kutbunu en meyves kutuplarını karşı karşıya getirirseniz iki mıknatısın birbirini şiddetle çektiğini göreceksiniz. Öyleyse

Bu bir çekim gücüdür ve pozitif alanda kendisine çeker, yapıştırır. Ve bir zikir devresinde ne kadar zikredebilirseniz o kadar süren içinde kalbinizin iman kelimesine yapışan fazılları nefsinizin kalbinde kalıcı olur. Zikriniz bitince yapışanların haricindeki bütün nurlar kalbinize gelecek olan karanlıklar tarafından itilip dışarıya atılır. Ama iman kelimesi tarafından çekilenler orada yapışır. İkinci defa zikrettiğiniz zaman kalbinize yeniden ulaşacak olan fazılları iman kelimesi tekrar etrafında toplamaya başlar ve bu miktar giderek artar. Her %7'de yeni bir isimde nefsinizin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Emarede, nefsi emarede %7, levamede bir daha %7, mülkimede bir daha %7, mutmainede bir daha %7, radiye, mardiye ve teskiyede 7, 7, 7, %49 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşir ve daha evvel kalbinize girip de huşuya ermenizi sağlayan %2 nurla, rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte burası nefsinizi teskiye ettiğiniz yerdir. Amelü salihatın, nefsin ıslahının yarısına geldiniz. Bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde Allah'a ulaşması lazım gelen, bu sebeple sizden ayrılan, sizi veli kılmak üzere ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökkatını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruh böylece hidayete ermiştir. Nefs tezkiyeniz ise yarıya kadar gelmiştir. İşte amelü salihat nefsinizin kalbini yarıdan fazla nurlu kıldı. Devam ederseniz fena makamında %61'e, beka makamında %71'e, zühd makamında %81'e ulaşır ve fizik vücudunuz Allah'a %81'den fazla nurla teslim olur ve %91'e kadar da orada nurlar artar. Nefsiniz kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Nefs tezkiyeniz artık tasfiye adıyla devam ediyor. Tezkiye %51 nura kadar olan toplanma. Tasfiye %51'den %100'e kadar olan toplanma. Ama her ikisine birden tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin birinci kısmı ve ikinci kısmı mümkün. Ama tezkiye ve tasfiye daha güzel birer ifade gibi görünüyor. Nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. Daimi zikir sadece budur. Yoksa herkes daha ilk zikir yaptığı gün eğer gerekli şartlara sahip olmuşsa, yani 10 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 ihsanla mürşidine ulaşmışsa, nefs tezkiyesine başlamışsa, başladığı gün, ilk başladığı gün nefsinin kalbi zikir yapmaya başladığı an %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Ama iman kelimesinin etrafında toplananlar kalır, zikri bıraktığı zaman geri kalanlar kalbi terk eder. Ve bu dolma var ya, %100 dolma, her zikre başladığınız zaman mutlaka gerçekleşir. Zikir boyunca daimi zikri olan birinin, daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir kalbiniz. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi %100 nurla dolar. Bir daha da boşalmaz. Neden boşalmaz? Çünkü daimi zikirdeyseniz rahmet, faz ve salavat partikülleri, enerjileri zulmani kapıya indirdikleri, basınçla indirdikleri o mührün üzerine baskıya devam ederler. Bu baskı hiç kesilmez. Kişi hayatta olduğu sürece zikre devam edeceği için kalbi %100 aydınlanacaktır. Böylece kişi
nefsini de, nefsi %100 nurla dolunca nefsini de Allah'a teslim edecektir. Neyle? Amelü salihatla. Sonra kişi nefsinin kalbindeki bu daimi aydınlığın ötesinde kalbinin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşacaktır. Daimi zikrin tabii neticesidir irşada ulaşmak. Daha sonra iradesini de kişi Allah'a teslim edecektir. Ve bütün teslimler tamamlanacaktır. Kişi amelü salihatla irşat makamına tayin edilecektir Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O kişi amelü salihat sebebiyle 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim etmiştir. O kişi 22. basamakta Allah'a ruhunu teslim etmiştir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. %51 nur birikimi. %81 nur birikimi ile 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi ile 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmıştır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Kişi ıslah olmuştur. Amelü salihat kişiyi ıslaha götürür. Ruhun Allah'a ulaşması ıslahın yarılandığını gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi %90'a ulaştığını gösterir ıslahın. Nefsin teslimi %100'e ulaştığını gösterir. İrşada ulaşmak bu %100'e ulaşanın ötesinde bir de müzeyyen olma keyfiyetinin tamamlandığını gösterir. Ve 5. kademede ise kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Alınmış kendisinden Allah'ın iradesine bağlanmıştır. O noktada itibaren kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde amel-i salihat bu açıdan son derece değerli bir yer tutar. Ve Allah'ın evliyası olmanızın, Allah tarafından sevilmenizin başka bir yolu yoktur. Kurtuluşunuzun da. Allah yolunda mesafe kat etmek isteyen, Allah-u Teala tarafından sevilmek isteyen herkes amelü salihat yapmak mecburiyetindedir. Yani nefsini tezkiye etmek mecburiyetindedir. Ama iblise bakın ki iblis zikri farzların arasından çıkarmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin amelü salihatla daimi zikre ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi muhakkak inkar eden kimselerdir, kâfirlerdir. Artık onlar inanmazlar
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerini iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenu olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenu olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihat eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah, alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz, Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve O'nun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, İşte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Amenu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve O'nun Resulünden ve O'nun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah, fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kâfirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder.
ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse, bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister.
Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece o da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister
ve onların nefslerinin canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler: "Bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım." Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Fıtratın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. İnsan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte sizlere tevhidden bahsetmek üzere buradayız. Bir defa daha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Ve kainatta sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber olan sadece dünya üzerinde bir tek din olmuş. Ama sadece dünya üzerinde değil, kainat üzerinde de bir tek din olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani sadece bu dünyanın peygamberi değil, peygamberliği, nebiliği, nübüvveti sadece bu dünya için değil, nübüvveti kainat için. Kainata rahmet ulaştıran idi o. Alemlere rahmet olsun diye Allah Teala onu yaratmıştı. İşte o Arapça adıyla İslam dinini anlattı. Aslında İslam dini Hz. İbrahim'in hanif dinidir.

Hanif dini de tevhid dini, teslim dini. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni diyor Hanif dininin müntesibi olman için vahiy ile uyardık diyor. Sana Hanif dininin sahibi ol diye vahyettik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinini Hazreti İbrahim'den öğrenmedi. Allah'tan öğrendi. Öğrendiği dinin Arapça adı İslam'dı. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ve Hanif dini tevhid dinidir. Yani birlik, beraberlik dini. Evvela Allah'ın zatında tevhid akidesi söz konusu. Vahdet akidesi söz konusu. Allah'ın zatı tektir. Öyleyse sadece kainatta bir tek Allah vardır. Tevhidin temelinde Allah'ın tekliği yer alır. Her ne kadar insanlar başka bir dizayn içinde bir inanç taşısalar da bu Allah'ın realitesini değiştirmez. Allah Teala bütün kainatta kainatı yaratanın Allah olduğunu ve onun tek bir ilah olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer ilahlar çok olsaydı devamlı kavga olurdu diyor gökyüzünde diyor. Ama sadece bir tek ilah var. Allah. Allah kelimesi zaten el ilah kelimelerinden oluşuyor. Harfi tarif el, arkasından da ilah. Öyleyse Allah Teala'nın vahdet konusundaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın zatında vahdet, cemaatte, toplumda vahdet ve Allah'a teslim diye üç tane temel görürüz, üç esas görürüz. Bunlardan ilk ikisi tevhid muhtevasını oluşturur. Öyleyse sahabe ve sahabenin içindeki münafıklar hepsi bir toplum oluşturuyordu. Münafıklar açıktan açığa karşı çıkmaya hiçbir zaman cesaret edemediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hep gizli kalmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların münafık olduğunu bilerek onları orada barındırdı. Onların tevhidi bozmalarına müsaade vermedi. Ne zaman onlar gruptan ayrılmak isterlerse onlara o zaman ayrılmak için izin verdi. Yani Tebük seferine iştirak etmeyenler münafıklardı ve onlar iştirak etmediler. Allah Teala da onları muhtelif şekillerde cezalandırdı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam maharetle tevhidin bozulmasına mani oldu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman insanların tevhid müessesesinin önde geldiğini görüyoruz. Öyleyse bir üçleme akidesi Allah'a göre geçerli değildir. Ama bu sohbeti yapmaktan muradımız dinlerin arasında bir ayrılığa sebep olmak değildir. İnsanlar nasıl isterlerse öyle bir inancın sahibi olacaklardır. Ama bütün dünyadaki bütün dinler aslında
sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçecek olan süreç içerisinde bir ikinci dinin var olması mümkün değildir. Allah-u Teala tarafından emredilmesi mümkün değildir. Sadece bir tek din olmuştur ve bütün peygamberler aynı dini, tevhid dinini yaşamışlardır. Ve bu din kainattaki tek şeriatın dinidir. O şeriat şu anda İslam'ın esasını da teşkil ediyor. Şu tatbik edilmeyen esasını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki, Habibim veçhini dine doğrult. Hanif olarak dine doğrult ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın ne insanları yaratmasında, hanif fıtratıyla yaratmasında, ne de dini yaratmasında, hanif dinini yaratmasında bir değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hanif dininden başka bir din hiçbir şekilde olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sana hanif olmanı vahyettik dediğini görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde hanif dininin esaslarının Hazreti Nuh tarafından, Hazreti Yakup tarafından, Hazreti İbrahim tarafından, Hazreti Musa tarafından, Hazreti İsa tarafından yaşandığını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyedildiğini, onun da bütün bu peygamberlerin yaşadığı aynı şeriata tabi tutulduğunu görüyoruz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yaşadığı şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'deki şeriat hiçbir değişiklik, kalın çizgilerle hiçbir değişiklik ifade etmeksizin hep aynı şeriat. Öyleyse o şeriat aynı şeriatsa ve Allah-u Teala biz bu kitabı Arapça indirdik diyorsa, Arapça hanif dininin adı İslam diyorsa Allah-u Teala, İslam eşittir hanif oluyor. Zaten İslam kelimesi silim kökünden geliyor ve teslim olmak manasını içeriyor. Allah'a teslim olma dini. Neyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olma dini. Burada tek bir Tanrı var, tek bir ilah var, sadece Allah var. İkinci bir Allah, üçüncü bir Allah, hayır. Bu tevhid meselesinin dışındadır. Hazreti
İsa'ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor. Sen benim oğlum olduğunu ve ikinci bir ilah olduğunu söyledin mi diyor bu insanlara. Hazreti İsa diyor ki ya Rabbi sen benim bunu söyleyip söylemediğimi benden daha iyi bilirsin. Ben onlara Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Sevgili kardeşlerim, tevhidin demek ki birincil faktörü tek bir Allah'ın varlığını kabul etmek, tek Allah'a ibadet etmek. Tevhidin ikinci cephesine geliyoruz. İnsanların tevhidi. Allah-u Teala'nın tevhidden ne kastettiğine gelin beraberce bakalım. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka söz konusu? 73 diyor. 73 fırka söz konusu. Peki diyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Peki hususiyetleri ne? Özellikleri ne bu kurtulanların? Onlar da, o fırkadakiler de sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bütün fırkaları ifade eden ama kurtuluşa ulaşacak olan tek fırkayı da ifade eden başka bir ayet var mı diye bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde duruyoruz. Enam 152 ve 153. Enam 152'de Allah-u Teala şerri bilgiler veriyor evvela. وَلَا تَقْرَبِ مَعَلَى الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ Yetimin malına bülüğ çağına erişinceye kadar ahsenin dışında yaklaşmayın. Ve ev fulkeyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve tartıyı kıstla, adaletle yapın, doğru yapın. La nükellifu nefsen illa vusaha. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Ve izâ kultum fâdilu ve levkâne zâ kurba. Söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti mutlaka temin edin. Ve bi ahdillâhi efu. Ve Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. Ve bunun neticesi olarak da zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın üzerinizdeki vasiyetidir. Lealekum tezekkerun. Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah Teala'nın bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Ve 153'te de ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime